0: Karal asvati la savtul hamir. Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
1: Karal asvati la savtul hamir.
0: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
1: Karal asvati la savtul hamir.
0: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt.
0: Karal asvati la savtul hamir. Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Alo, Cemil Bey'le görüşebilir miyim? Nasıl? Ama çok önemli, ben ablasıyım.
1: Hay Allah, şansa bak.
2: Ne oldu, ne dediler Fitnat?
1: Cemil dışarı çıkmış, fabrikada yokmuş.
2: İster misin eve gelsin ha?
1: İnşallah gelir de karısını Ozan parasıyla bastırır. Olacak şey değil. Hı. Şuraya bak Pakize. Şu karşıdan gelen Cemil değil mi?
2: Bakayım bakayım. Aa, ayalo vallahi de. Ay. Cemil bu kız.
1: Gel, gel hadi. Cemil! Cemil!
3: Abla, ne arıyorsun burada sen? Yoksa bizden mi geliyorsun?
1: Evet. Ama keşke gitmez olaydık sizin eve. Hay ayaklarımız kırılaydı da kapınıza varmaz olaydık Cemil.
3: Ne oldu abla, neler söylüyorsun sen?
2: Fitnat, anlat kardeşine her şeyi, hadi hadi.
1: Anlatayım. Cemil, bak evladım.

0: İşte böyle kardeş.
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
0: Ya.
1: Demek öyle ha. Alçak, namussuz kadın. Demek boşuna şüphelenmemişim ondan. Şimdi gösteririm onlara ben.
0: Cemil dur, nereye gidiyorsun?
1: Tamam abla, tamam, sen görevini yaptın, evine git hadi. Bundan sonrası bana ait.
0: Ne yapacaksın?
1: Gerekeni yapacağım abla, gerekeni. Elimi kana bulamamak için sizleri yanıma aldım memur beyler. Kendi gözlerinizle görmenizi istedim.
2: İyi yapmışsın beyefendi. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Elini kana bulayıp da ne yapacaksın? İçeride en az 10 yıl yatarsın.
1: Namussuz karı. Şu anda zamparasıyla evdeymiş. İkisini de yakalayıp mahkemeye sevk edin ve cezalarını görsünler.
2: Merak etmeyin. Dediğiniz gibiyse onları suçüstü yakalarız. Anında 6 ay ceza yerler. Ev çok uzak mı?
1: Yok yok, az kaldı. Yarabbi yarabbi, nasıl bir kadınla evlenmişim ben. Küpegündüz evde misafir varken zamparasını divan altına saklıyor.
3: Baba, babacığım.
1: Ha bakın bakın, işte görüyor musunuz? Alçak karı. Daha rahat oynasın diye kızımı da kapının önüne koymuş.
3: Babacığım.
1: Annen evde mi?
3: Yok.
1: Yok mu? Nasıl yok? Evde değil mi?
3: Gülcan teyzelerde.
1: Neyse, gelin evi arayalım.
2: İyi de kardeşim, hani karım evdeydi zamparasıyla birlikte?
1: Durun bakalım, hele evi bir arayalım. Ablam zamparasını divanın altında gördüğünü söylemişti. Şu zili çalayım hele.
2: Sizin ev burası mı?
1: Yok. Hayır, bizimki karşı daire. Burası Gülcan Hanımların evi.

0: İçeri gelin lütfen.
1: Evde kimse yok galiba.
0: Bir dakika, acele etmeyin. Ablam adam için divanın altında demişti. Gelin benimle şöyle. İşte divan şu. Şimdi altına bakıp anlarız. Allah Allah. İyi ama altında kimse yok.
1: Bak arkadaş, sen ne yaptığının farkında mısın?
0: Ne oldu ki?
1: Hanımının birisiyle bastıracağını söyleyerek bizi buraya getirdin. Oysa eşin şu anda bir hanım komşusunun yanında. Bizi buraya boş şüphelerin için mi getirdin?
0: Ama az önce ablam görmüş. Burada divanın altında bir erkek eli görmüş.
1: Hala anlamadım arkadaş. Karını iftira atmışlar. Boş. Ayrıca karın da evde değil. Komşuda, gözlerimizle gördük. Hadi gidelim. Bu ses ne? Birisi hapşırdı.
0: Banyo. Tabii ya, banyoda. O adam banyoda. Çabuk yakalayın onu.
1: Tamam, sen geride dur. Karışma bu işe. Hey sen içerideki, ben polis. Ellerini kaldır ve dışarı çık. Tabancamın elinde olduğunu unutma.
2: Tamam, çıkıyorum abi.
1: Gel buraya.
2: Teslim alıyorum. Sakın atacakma abi.
1: Tamam, yaklaş.
2: Geldim.
1: Ellerin
2: abi.
1: Hep havada olacak. Tamam. Evet öyle. Gel yanıma, gel.
2: Geldim işte abi.
1: Şimdi sırtını duvara dön. Üzerini arayacağım.
2: Tamam abi.
0: Bakın gördünüz işte. Ablam doğru söylemiş. Karım zamparasını banyoya saklamış.
1: Tamam. Konuş bakalım, adın ne?
2: Necati.
1: Ne arıyordun bu evde? İşin neydi? Anlat bakalım. Bak yalan söylersen karışma.
2: Tamam. Ateş etme abi. Her şeyi anlatacağım.
0: Senin köpeksin. Demek karımla. Şimdi öldüreceğim seni.
1: Sakin ol Cemil Bey, sakin ol. Anlat bakalım, bu evde ne arıyordun?
2: Ben kendi isteğimle gelmedim bu eve. Kadın kendisi çağırdı beni.
0: Ya Rabbi, sen sabır ver bana.
1: Peki burada banyoda tek başına ne arıyordun ha?
2: Bey abinin yanında konuşturmayın beni abi, ben.
1: Konuş. Beyefendi utanıyorum. Her şeyden haberdar. O getirdi bizi buraya zaten.
2: Az önce komşuya gidiyorum, sen de çık git dedi. Ben de tam çıkmaya hazırlanırken sizler gelince mecburen buraya saklandım işte.
1: Anlaşıldı. Elini uzat bakayım.
2: Ne yapacaksın abi?
1: Kelepçe takacağım. Sonra da karakola gideceğiz. Tamam. Tamam, şimdi düş önümüze bakalım, hadi.
2: Tamam, düştüm abi.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Eşinizle de görüşmek istiyorum.
0: Olur, gelin şöyle. Bakalım zamparasını görünce ne yapacak Aysel Hanım?
3: Evet. Evet, ne oldu?
1: Bir yere ayrılmayın. Size ihtiyacımız olabilir.
3: Cemil, neler oluyor Allah aşkına söylesene, nedir bu olanlar? O kelepçeli adam da kim?
0: Tanımıyor musun bu adamı?
3: Hayır, ilk defa görüyorum.
0: Ya anlaşıldı, seninle sonra konuşacağız.
1: Hadi gidelim.
3: Gülcan, nedir bu başımıza gelenler? Sen bir şey anlayabiliyor musun?
4: Hayır, her şey o kadar karışık ki.
5: Demek buradasın ha?
6: Polisler seni niye götürmedi bakayım?
3: Fitnat abla, Pakize Hanım, ne işiniz var burada? Polisler beni neden götürecekmiş ki?
5: Ne işim var ha? Sen daha iyi bilirsin ne işim olduğunu. Utanmaz arlanmaz.
3: Fitnat abla, neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin?
6: Bak utanmaza bak. Bir de inkar ediyor yaptıklarını.
5: Kardeşimin yedirdikleri içirdikleri gözüne dizine dursun. Nankör kadın.
3: Delirdiniz mi siz, neler söylüyorsunuz?
5: Utanmadın mı elin adamını evine koynuna almaya ha? Çoluk çocuk sahibi kadınsın. Nasıl yaparsın bunu aslan gibi kardeşime?
6: Kocanın haberi yok sanıyordun değil mi? Ama işte gördün Cemil Bey. Resmen bastırdı sizi.
3: Aman Allah'ım. Ben kimi almışım evime? Siz neler söylüyorsunuz? Terbiyesizler. Sizler kim oluyorsunuz da benim namusuma dil uzatıyorsunuz ha?
4: Bir dakika. Siz ne demek istiyorsunuz? Aysel kimi almış evime?

0: Ben kime almışım evime? Siz neler söylüyorsunuz? Terbiyesizler. Sizler kim oluyorsunuz da benim namusuma dil uzatıyorsunuz ha?
1: Bir dakika, bir dakika. Siz ne demek istiyorsunuz? Aysel kime almış evine? Gözünüzle görmeden böyle...

0: Evet, valizimizi hazırladık. Gidebiliriz artık kızım.
1: Anneciğim.
0: Efendim kızım.
1: Bebeğimi de alabilir miyim? Ben onu çok seviyorum.
0: Tabii alabilirsin yavrum.
2: Kalkıyor.
3: Eskişehir Ankara, Eskişehir Ankara.
2: Bursa mı abi?
1: Evimizden çıktık. Şimdi nereye gideceğiz anne?
2: İnşallah kavuşuruz.
0: Babamın evine yavrum. Büyük babanın yanına.
1: Hep orada mı kalacağız peki?
0: Bilmem. Bunu oraya gidince anlayacağız.
1: Büyük babam nerede oturuyor ki?
4: Gel boş yer var.
0: Sivas'ta bir köyde. Gel hadi otobüsümüz kalkmak üzere. Yerlerimize oturalım.
3: Eskişehir Ankara, Eskişehir Ankara.

Neden? Neden yaptın bunu Aysel? Neden ihanet ettin bana? Senin neyini eksik ettim ki? Ha? Sana istediğin her şeyi vermedim. Küçük bir kızımız, namuslu bir yuvamız vardı. Şimdi ise bomboş bir ev, kalbi kırık, öfkeli bir koca bıraktın geride. Ne diyeyim sana Aysel, ne diyeyim bilmem ki. Allah seni bildiği gibi yapsın.

0: Sınıf babamın köyü burası mı anneciğim?
1: Evet kızım.
0: Hiç de şehire benzemiyor. Hayvanlara bak. Hep sokakta geziyorlar, değil mi?
1: Gel hadi büyük babanın evine gidelim. Biraz dinlenelim. Yol çok yordu bizi.
0: Anneciğim.
1: Efendim kızım.
0: Şu kadınlar var ya, elleriyle bizi gösterip bir şeyler söylüyorlar.
1: Anlaşılan kötü haber buraya bizden önce gelmiş. Geldik işte.
0: Büyük babamın evi burası mı?
1: Evet.
0: Biz artık hep burada mı oturacağız anneciğim?
1: Bilmiyorum yavrum. Merhaba.
2: Sen misin?
1: Benim Hatice Ana.
2: Neden geldin buraya kız? Hangi yüzle döndün baba evine ha?
1: Sen de mi Hatice Ana? Yalan, hepsi yalan. Duyduklarının hepsi yalan. Ben kocama aldatmadım. Ona ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
2: Sus hele bir de Allah'ın adını alma o pis ağzına. Yalanmış. Herkesle söylüyor. Dostunu evine alıp divanın altına saklamışsın. Şu kadar parmak kadar kızdan da mı korkmadın bunu yaparken? Utanmadın mı?
1: Haksızlık etmeyin. Ben suçsuzum. Kocama ihanet etmedim.
2: Kovul sana. Defol git evin bizden. Hadi.
1: Yapma Hatice'ana. Kovma beni.
2: Senin gibi iffetsiz, yüzsüz bir namussuzun işi yok bu köyde. Hadi defol git. Hadi diyorum.
1: Allah şahidimdir. Yalan. Hepsi yalan. Kocamdan başka kimsenin eli değmedi bana. Kanıma günahıma girmeyin. Parmak kadar yavrumla sokaklara atmayın.
2: Defol
1: beni.
2: Diyorum sana. Hadi defol. Çık kapıdan dışarı. Çık.
0: Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? O kadın bizi neden kovdu büyük babamın evinden?
1: Anlatsam da anlayamazsın ki kızım. İnsanın bir kere alnına bir leke sürülmesin. Kolay kolay silinmez artık. Gel hadi. Gerisin geriye İstanbul'a dönelim.
0: İstanbul'da kimin yanında kalacağız anneciğim?
1: Bilmiyorum ama Allah büyüktür yavrum.

0: Eşmiyor bugün de yemek arası.
1: Doğan çıksana bir kurtulsak be.
2: Of of. Şu türkü söylendikçe yürümen bir şeyler oluyor arkadaş. Mahkum olmanın azabını daha çok yaşıyorum valla.
3: Seninki de mahkumluk mu be Kofti? Zina suçundan buradasın. Birkaç ay yatar çıkarsın. Ya biz en az 15-20 yıllığız burada.
4: Necati Çöplü!
2: Ne var gardiyan, ne istiyorsun?
4: Ziyaretçim var.
2: Yok ya. Allah Allah, beni arayan soran olmaz. Kimmiş bu ziyarete gelen?
4: Kusura bakma, kim olduğunu soramadım. Bir sefer daha sorarım. Sersemerim. Seni sekreter miyim ben? Kalk hadi, kalk.
2: Tamam be.

0: Tamam kızma işte, geliyoruz. Ya Allah Allah, ziyaretçiyi merak etmiştim.
1: Allah be ya, bugünler de geçmez.
0: Ya o kimmiş beni ziyaret eden, bakayım şöyle ha.
2: Bir kadın ne bir çocuk. İşte bu bölümdeler.
0: Allah Allah. Beni ziyaret eden siz misiniz?
3: Evet. Tanıdınız mı beni?
0: Yoo, nereden tanıyayım ki?
3: İyi bakın yüzüme. Adım Aysel. Adım da mı size bir şey hatırlatmıyor?
0: Kusura bakma hanım ama... vay canına. Evet, sizi şimdi hatırladım. Sizsiniz ha?
3: Evet. Evime girip iftira ettiğiniz kadın. O benim işte. Sizin iftiranız yüzünden kocamdan ayrıldım. Apartmandan ayrıldım. 6 yaşında bir kızla köyüme gittim. Oraya da almadılar. Şimdi ortada, sokaklarda kaldım. Memnun musunuz yaptıklarınızdan?
0: Şey, bakın ben o gün öyle söylemek zorunda kalmıştım.
3: Şu gördüğün kıza bir haftadır doğru dürüst bir tas çorba bile içirtemedim. Şimdi de yetimler yurduna gidiyorum. Oraya vereceğim yavrumu.
0: Neden geldiniz buraya? Neden benimle görüşmek istediniz?
3: Üzerime attığın o korkunç, iğrenç iftiranın bir insana ne hale getirdiğini göstermek için geldim buraya. Eğer insansan, içinde hala biraz olsun insanlık kırıntıları varsa, yaptıklarından utanman için geldim. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Tabii vicdanın varsa. Gel kızım, gidiyoruz.
1: Nerede be abi? Kim gelmiş
4: abi? Hey Kofti, gözlerin açık, rüya mı görüyorsun be?
0: Ne var, ne istiyorsun?
4: Oğlum bu mapus damında ceza düşüne düşüne bitmez. Var mısın bir poker partisine
0: ha? Canım istemiyor, siz oynayın.
4: Ne o aslanım, bir derdin mi var? Yoksa canını sıkan seni bugün ziyarete gelenler mi ha?
0: Bildiğim kadarıyla sen iki kişiyi öldürmüştün değil mi ha?
4: Evet, niye sordun?
0: Bunun için hiç vicdan azabı çektin mi ha?
4: Vicdan azabı mı? Yoo, niye çekeyim ki? Onlar ölümü hak etmişlerdi. Beni işte zannedip evimi basıp karıma sarkıntılık etmişlerdi.
0: Yani vicdanın rahat öyle mi?
4: Öyle. Ama masum birini vursaydım elbette vicdan azabı çekerdim. Neden sordun be Kofti?
0: Hiç. Benim vicdanım rahat değildi.

0: İşte böyle müdür bey. Gidecek başka yerim yoktu. Kızımı alıp buraya getirdim.
1: Buraya gelmekle en doğru şeyi yapmışsın hanım kızım. Merak etme. Kızını yurdumuza alır bakarız.
0: Allah sizden razı olsun müdür bey. Bize öyle büyük bir iyilik yaptınız ki. Allah'tan başka hiç kimsemiz, bir yakınımız bile kalmadı. Eğer siz de bize kucak açmamış olsaydınız, bilmem bu geceyi nerede, ne şekilde geçirirdik.
1: Peki siz ne yapacaksınız Aysel Hanım? Nerede yatıp kalkacaksınız?
0: Bilmiyorum müdür bey. Gidecek hiçbir yerim yok. Cebimde 3-5 kuruş bir para kaldı. Belki bir otelde.
1: Yok, otelde kalmanız uygun olmaz. Yalnız bir insansınız. Bin türlü hali var bu koca şehrin. Başınıza bir iş gelebilir.
0: Başka ne yapabilirim ki müdür bey?
1: Durun bakalım. Belki size de kalabileceğiniz uygun bir yer buluruz. Şu defterimi alıp bir bakayım hele. Allah'tan hala iyi insanlar var. Kurumumuza bağışta bulunan hayırsever insanlardan birisi sanırım sizi yanınıza alır. Hiç merak etmeyin. Evet, buldum işte. Şimdi telefon açıp söylerim. Merak etmeyin, çok iyi bir ailedir. Alo, Sabri Bey siz misiniz?

0: Ha, merhaba. Ben çocuk esirgeme kurumu müdürü Muzaffer. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Biz de iyiyiz efendim. Sabri Bey, iftiraya uğramış, darda kalmış genç bir kadını geçici olarak barındırmak ister misiniz? Sağ olun. Böyle diyeceğinizi biliyordum. Tamam. Birazdan size gelir. Allah razı olsun Sabri Bey. İyi akşamlar efendim. Bak, Allah'ın sevdiği kulmuşsun ki senin işini de hallettik. Çok iyi bir ailedir. Yaşlı bir karı kocadır.
1: Allah sizden razı olsun müdür bey. Kızımla bana öyle büyük bir iyilik ettiniz ki. Sağ olun, sağ olun.
0: Ağlama kızım. Allah her zaman doğruların yardımcısıdır. Al şu kağıdı. Burada Sabri Beylerin adresi yazılı. Doğru ona git.
1: Sağ olun müdür bey. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Kızımla vedalaşayım, hemen gideceğim.
2: Bırakıyorsun anneciğim.
1: Evet yavrum. Başka çarem yok. Hem üzülme bak. Bak burada senin gibi bir sürü çocuk var. Onlarla oynarsın. Ama sakın yaramazlık yapma. Tamam mı kızım?
2: Tamam anneciğim.
1: Öğretmenlerini kızdırma. Arkadaşlarınla kavga etme.
2: Peki sen nereye gidiyorsun anneciğim?
1: Ben iyi yürekli bir ailenin yanına gidiyorum.
2: Yani ayrılıyor muyuz? Ben burada, sen orada mı kalacaksın?
1: Evet kızım, evet. Başka çaremiz yok. Alnımızın yazısı böyleymiş, ne yapalım?
2: Anneciğim, yavrum anneciğim benim.
1: Yavrum, kızım. Bir tanem.

0: Buyurun, kahvelerinizi getirdim efendim.
1: Sağ ol Ayşe Hanım kızım, zahmet ettin.
2: Eline sağlık hanım kızım.
0: Afiyet olsun efendim.
2: Sen neden içmiyorsun kızım?
1: Yoksa kahve sevmez misin?
0: Yo, severim de. Siz için ben mutfakta içerim efendim.
2: O da ne demek kızım? Neden bizimle değil de mutfakta içecekmişsin?
0: Ben...
1: Kızım biz seni buraya evimize hizmetçi diye almadık. Öyle utangaç davranma. Bizimle ye, iç.
0: Sağ olun efendim. Allah sizlerden razı olsun. Eğer beni evinize almasaydınız... bilmem ne yapardım ben.
2: Otur kızım, neden ayaktasın?
0: Böyle daha iyi efendim.
2: Şimdi kızdıracaksın beni ama. Kızım duymadın mı? Sabri Bey amcan az önce ne söyledi? Biz seni evimize hizmetçi diye almadık.
0: Peki efendim, oturayım.
1: Bak hanım kızım, hiç unutma. Her karanlığın bir aydınlığı muhakkak vardır. Yurt müdürü başından geçenleri anlattı. Dünyada en kötü şey iftiradır.
2: Rabbim herkesi kuru iftiralardan saklasın.
0: Amin.
1: Zor günler yaşadığın belli. Belki biraz daha yaşayacaksın ama Allah'a olan inancını, imanını hiçbir zaman eksik etme kızım. Ona inan, sığın ve duanı esirgeme. Göreceksin bak, dağı taşı, kurdu kuşu, karınca yaratan o yüce Allah... kendisini inananlara hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır.
0: İnanmaz olur muyum efendim? Zaten ona inanmasaydım şu anda ne ben ne de kızım yaşamıyorduk bile. Gece gündüz hep dua ediyorum ona.
1: Burayı kendi evin, ailen bir. Say ki ben senin babanım, hanım da annen. Dilediğin, istediğin kadar kalabilirsin burada. Sen de bizim bir kızımız sayılırsın.
2: Hatta istersen kızını bile getirebilirsin evimize.
0: Sağ olun efendim ama kızım şimdilik yurtta kalsın. Ben haftada bir görürüm onu.
1: Neden kızını da almıyorsun yanına? Biz kızarız diye düşünüyorsan asla. Biz karı koca çocukları çok severiz.
0: Sağ olun ama biraz daha zaman geçsin. Ben sizlere, siz bana alışın, ondan sonra getiririm efendim. Ne diyeyim, Allah sizden razı olsun. Başıma gelenleri düşünüyorum da... neden bütün insanlar sizin gibi değil? Neden herkes birbirinin gözüne oymaya bakıyor? Neden? Oysa şu ölümlü dünyada paylaşamadığımız nedir ki?

0: Hala unutmadın değil mi onları?
1: Kolay değil be Ahmet. Hele arada bir de çocuk varsa hiç kolay olmuyor unutmak. Bir de ayrıldıktan sonra Aysel'i çok sevdiğimi anladım. Ama beni aldattı. İhanet etti bana. Bu yüzden onu affetmem mümkün değil. Söylesene Ahmet, o banyoda yakaladığımız itin benden fazla nesi vardı ki Aysel beni onunla aldattı ha?
2: Peki bir an için o adamın yalan söylediğini hiç düşünmedin mi Cemil?
1: Yok. Neden düşüneyim ki? Adam karımla olan ilişkisini itiraf etti. Hem diyelim ki yalan söyledi. Madem öyle, evimde banyoda ne arıyordu peki ha? Hani başkaları söylese dedikodu der geçerdi. Ama adamı ellerimle yakaladım Ahmet.
2: Peki neden o sırada karın evde değildi? Ha? Madem o adam karının aşığıydı, neden birlikte değillerdi? Ayrıca o adam senin evinde tek başına ne yapıyordu ha? İşin bir de bu tarafını düşünsene be Cemil.
1: Düşünmedim mi sanıyorsun Ahmet? Ayrılalı 3 ay oldu. Hala düşünüyorum. Ama bir çıkış yolu bulamıyorum. Bu durumda sen olsaydın ne yapardın? Affeder miydin karı? Ya da adamın söylediklerine değil de karının söylediklerine mi inanırdın ha?
2: Bana kalırsa karını suçlamak ve ondan boşanmak için çok acele ettin Cemil. Hatırlıyorsan bir ara karının seni aldattığından şüphelenmiştin. Hani adamın biri karını telefonla aramıştı da sonra da evine gelerek ona bir paket hediye etmişti.
1: Evet, evet ama...
2: Sonra ne oldu? Ya, meğer o adam pazarlamacıymış. Karın ondan düdüklü bir tencere almış. Adam evdeyse gelip hediye vermek üzere telefonla kendini aramış. Sonra da gelip kendini bulamayınca hediyeyi sana vermiş.
1: Biliyorum. Oysa ben o adamı karımın aşığı sanmıştım.
2: Bana kalırsa bu işte bir bit yeniği var arkadaş. Keşke onu boşamak için bu kadar acele etmeseydim.

0: Eğer izin verirsen Makbule Hanım teyze, kızımı görmeye gideceğim. 1-2 saat yeter. O kadar özledim ki onu.
1: Tabii gidebilirsin kızım. Dur, al şu parayı da yanında bulunsun.
0: Yapma Makbule Hanım teyze, istemem.
1: Al hadi al. Vallahi Sabri Bey amcan duyarsa çok kızar ha.
0: Size yeteri kadar yük oldum zaten. Bir de bunu kabul edemem.
1: Al bakayım al. Sabri Bey amcan bu parayla kızına ne istiyorsa onu alsın dedi.
0: Öyle iyi insanlarsınız ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Hey Kofti, neyin var be? Günlerdir kara kara düşünüyorsun. Karadeniz'de gemileri mi batırdın oğlum?
3: Canım sıkılıyor Barbut. Çok canım sıkılıyor.
2: Neden? Şunun şurasında 1-2 ay sonra tahliye olacaksın be. Sevincinden göbek atman lazım oğlum.
3: Ah ah, keşke sevinebilsem. Keşke. Gardiyan geldi.
4: Hey gardiyan, baksana biraz.
5: Ne var?
4: Ben müdürle görüşmek istiyorum.

0: yavrum, kızım, bebeğim. İyi misin? Arkadaşlarından memnun musun?
1: Ben çok iyiyim anneciğim. Bir de sen yanımda olsan.
0: O da olacak yavrum. Az kaldı. Az kaldı. Sabret, hep yanımda olacaksın.
1: Peki senin yanında kaldığın insanlar iyi insanlar mı anneciğim?
0: Çok. Bana kızları gibi davranıyorlar. Biliyor musun? Seni de getirmemi istediler.
1: Tanrım anneciğim. Beni de götürecek misin oraya?
0: Evet. Ama birkaç gün sonra. Hele biraz daha alışayım da.
1: Anneciğim. Babamı hiç görmeyecek miyiz?
0: Özledin mi onu?
1: Çok. Çok özledim.

0: Necati Kütlü. Daha önce yargılanmış ve zina suçundan hapse mahkum olmuştun. Ama cezaevi müdürüne verdiğin dilekçeyle bir suçu itiraf edeceğini söyleyerek yeniden yargılanmak istemiştin. Doğru mu?
1: Doğrudur hakim bey.
0: Anlat öyleyse, seni dinliyorum.
1: Aslında ben zina suçu işlememiştim hakim bey.
0: Ama elimdeki dosyaya göre o evde banyoda yakalanmışsın. Ve evde senin evin hanımını aldığını söylemişsin.
1: Evet, evde yakalandım, doğru, ama ben o eve zina değil, hırsızlık maksadıyla girmiştim efendim.
0: Hırsızlık mı?
1: Evet efendim. Ben o gün bir evi soymaya kalkmıştım ama adamın biri beni görüp polisleri çağırmıştı. Ben de polislerden kaçarken tesadüfen o apartmana girmiştim. Birinci katta da açık bir kapı görünce hemen içeri daldım.
0: Peki sonra?
1: Niyetim biraz saklı. Yakalandıktan sonra kaçmaktı. Tam bu sırada ev sahiplerinin geldiğini duyunca divanın altına saklanmak zorunda kaldım.
0: Divanın altında mı?
1: Evet. Başka çarem yoktu hakim bey. Bir müddet sonra evin boşaldığını gördüm ve hemen divanın altından çıkarak kaçmak istedim. Ama şansım yaver gitmedi tabii. Bu sefer de eve başkalarının girdiğini görünce gittim banyoya attım kendimi. Ama orada da hapşırınca yakayı ele verdim.
0: Sonra da polislere evdeki kadının dostu olduğunu söyledin ha?
1: Mecburdum hakim bey, mecburdum. Hırsızlıktan 5-10 sene yatacağıma zina suçundan birkaç ay yatar çıkarım diye o iftiraya atmak zorunda kaldım.
0: Peki seni bu itirafa sürükleyen sebep ne delikanlı? Bu itirafınla birkaç sene daha hapiste yatacağını biliyorsundur herhalde.
1: Kaç sene yatacağım umurumda bile değil hakimim. Ama şuramda, yüreğimde bir sızı var ki günlerdir, haftalardır yanıp duruyor.
0: Neymiş o?
1: Vicdan azabı hakim bey, vicdan azabı. İftira ettiğim o kadın küçük kızıyla birlikte hapishaneye gelip beni ziyaret ettiğinde öyle sözler söyledi ki yüreğimi dağladı sanki. O günden beri vicdan azabından kahroluyorum. Kendi kendime kahrediyorum hakim bey. Bu kahırla yaşamaktansa sefil bir hırsız olarak yıllarca hapiste yatmayı tercih ederim efendim. Yeter ki o yuvasını dağıttım aile tekrar bir araya gelsin.

0: Cemil, Cemil şuraya bak.
1: Bugünkü gazeteyi gördün mü?
2: Yok, ne vardı ki?
1: Al da kendin bak işte.
2: Vay canına. Bu resimdeki adamı tanıyorum ben. Karımın beni aldattığı o it bu.
1: Sen adamı bırak da haberi oku ya.
2: Bir dakika. Hırsızlık maksadıyla girdiği evde yakalanınca, evin kadınıyla zina yaptığını söyleyerek 6 aya mahkum olan hırsız Necati, vicdan azabına dayanamayınca tekrar yargılanma isteyerek her şeyi anlattı.
1: Ya.
2: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Demek karım suçsuzmuş, temizmiş. Bütün bunlar kuru iftiradan başka bir şey değilmiş ha.
1: Gördün mü ya? Ben sana söylemiştim. O adamın senin evinde ne işi var diye. Bak, her şey ortaya çıktı işte.
2: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ne yaptım ben? Karımı, kızımı, yuvamı seni yok yere dağıttım. Hem onlara hem de kendime boş yere acı çektirdim.
1: Her neyse, her neyse, ağlamakla bir şey elde edemezsin. Yapacağın tek şey gidip onları bulman, özür dilemen ve gerekirse ayaklarına kapanman, nikah tazelemendir. Hadi bunca zamandır çektiğin acıları durdur artık Cemil.
2: Haklısın abi. Bulacağım onları ve tekrar iyi bir aile olacağız. Ya ama bu koca şehirde nasıl bulacağım onları ben?
1: O hırsızın yattığı cezaevine git. Onunla konuş. Zira karın ve kızın o adamı ziyarete gitmişler. Onunla konuşmuşlar. Zaten o konuşmadan sonra hırsız vicdan azabına dayanamayarak suçunu itiraf etmiş.

0: Sabri amca, ben hiç dedemi görmedim. Size dede diyebilir miyim?
1: Tabii diyebilirsin kızım. Sen ne şeker şeysin, ne tatlı şeysin öyle.
2: Burcu, biraz da benim yanıma gelsene kızım.
0: Geldim işte Makbule teyze.
3: Dedenin boynuna sarılıp öp de sana şeker versin.
0: Sahi mi? Dedemde şeker çok mu?
3: Oo, onda öyle güzel şekerler var ki tadına doyamazsın.
0: Peki. Dedeciğim benim.
1: Dur kızım, boğacaksın beni, dur diyorum. Seni yarama, seni
4: Burcu,
1: tatlı.
4: Sabri Bey amcanı rahat bırak kızım.
0: Ama onda çok şeker varmış anneciğim. Makbule teyze söyledi. Git boynuna sarı, sana şeker versin dedi.
1: Tamam tamam. Sana şeker vereceğim. Seni tatlı kız, seni.
4: Aman Allah. Bak gözlerim.

0: inanamıyorum. Şuraya, şuraya bakın.
1: Ne oldu kızım?
2: Hayırdır inşallah Aysel?
0: Gazete Sabri Bey amca. Gazete. Gazete bizi yazıyor.
1: Sizi mi yazıyor? Ne yazıyor?
0: Çok şükür Allah'ıma. Sonunda dualarımı kabul etti. Bana iftira atan o suçlu sonunda her şeyi itiraf etmiş. Meğer o gün evimize saklanmak için girmiş. Temiziz artık, temiziz. Kimse bana kötü kadın gözüyle bakamayacak artık.
3: Ne oldu anneciğim? Neden bu kadar sevindin?
0: Nasıl sevinmeyeyim ki kızım? Sonunda adalet tecelli etti işte.
1: Allah büyüktür demiştim kızım. Ona inan, sığın ve dua et derken ne kadar haklı olduğumu gördün işte, değil mi?
2: Şimdi ne olacak Aysel kızım?
0: Bilmiyorum Makbule teyze. Eğer gazetedeki haberi Cemil de okuduysa benim masum olduğumu anlamıştır.
1: O okumadıysa bile okuyan bir yakını, birileri bu haberi ona yetiştirmiştir kızım.
2: Sana ve kızına yaptıklarından sonra mutlaka pişmanlık duymuştur. Tekrar birleşmenizi isterse.
0: O benim kocam Makbule teyze. Kızımın babası. Nasıl olmaz derim ki? Kaldı ki bu işte onu da pek suçlayamıyorum. Evimde yakalanan o hırsızın itirafına inanmamak mümkün mü? Kapı çalıyor.
1: Ben açarım kızım, ben açarım.
2: İnşallah yine bir araya gelirsiniz kızım. Genç, güzel kadınsın. Sonra büyüme çağında kızım var.
1: Bakın kim gelmiş.
0: Cemil.
3: Baba, babacığım.
4: Yavrum, kızım, Aysel'im. Affedin beni, ne olur affedin.
3: Hoş geldin buraya. Baba, babacığım, seni çok özlemiştim.
4: Ben de sizleri yavrum. Ben de sizleri çok özledim. Yüreğim yangın yeri gibiydi. Sen ve annenin hasreti, sevgisi yüreğimi yakıyordu. Aysel.
0: Efendim Cemil.
4: Aysel, beni affedebilecek misin?
0: Biz bir aileyiz Cemil. Ayrıca ben hiçbir zaman seni suçlamamıştım ki.
4: Madem öyle, hadi hemen gidiyoruz.
0: Nereye?
4: Nereye olacak? Nikah dairesine.
0: Nikah dairesine mi?
4: Elbette. Boşandığımızı unuttun mu? Şimdi tekrar evleneceğiz seninle.
3: Yaşasın. Annem ve babam yine evleniyor.
4: Yalnız bir sorun var.
0: Nedir?
4: Bize iki şahit lazım.
0: Merak etme, şahitler hazır.
4: Kim onlar?
0: Dünyanın en iyi iki insanı. Bana sahip çıkarak kötü yola düşmeme engel olan iki iyi insan. Makbule teyzeyle kocası Sabri Bey.
3: Babacığım, biliyor musun? Onlar artık benim büyük babamla ninem oldu.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim.

0: Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın selamının kuşattığı güzelliklere, uzaklaştırdığı çirkinliklere başka hiçbir sözün gücü yetmez. Bana böyle bir söz daha söyleyebilir misiniz?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Vay vay, yandın yüreklerin, vurgun düştü. Umudu, hayali, kanlar içinde

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: kabutsın ki sabırla sınarsın sevdiğini ve seversin sabredeni. Darlandırdığın kalplere yeni genişlikler lütfedersin. Darattığın vakitleri sonsuz şimdilere açarsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu hafta da İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak programa başlıyorum. Kıymetli dinleyenler, 7. meseleyi Asa-i Musa mecmuasından işlemeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine ve ahirete olan delillerini maddeler halinde işliyorduk. 7. meselenin 7. maddesine gelmiş bulunuyoruz. Burada da yine Cenab-ı Hakk'ın az sonra zikredeceğimiz isimlerinin ahirete olan delaletleri, Cenab-ı Hakk'a delil olmaları izah edilecek. Daha sonra inşallah yetişirse 8. mesele ile devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Hem madem gözümüzle gündüz gibi hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmeti âme, umumi büyük bir rahmet ve bir rahmeti âme ve bir hikmeti şamile, her şeyi kuşatmış bir hikmet ve bir inayeti daime müşahede ediyoruz. Mevcudatın her tarafına baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman, her bir mahluka, Allah'ın her bir eserine baktığımız zaman, etrafımıza baktığımız zaman, kendimize müşahede ettiğimiz zaman görüyoruz ki hepimizi kuşatan geniş bir rahmet, her işte şumulli bir hikmet ve daima Allah'ın yardımı var. Her an nefese muhtaçsınız, her an nefesi size aldırıp verdiren Allah-u Teala'dır. Nefes almamız için havayı yaratan, azalarımızı o nefese uygun hale getiren Cenab-ı Hak'tır. Her gün güneşi doğuran, batıran Allah-u Teala'dır. Mevsimleri arka arkaya getiren, ihtiyacımız olan rızıkları bize veren Cenab-ı Hak'tır. Ve her birisinde sonsuz hikmetler, faydeler var. Sürekli Allah'ın yardımıyla ayakta duruyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hay olmasıyla hayat buluyoruz, kayyum olmasıyla daima ayakta kalabiliyoruz. İşte bütün bunları insan kendi nefsine baksa, etrafına baksa bizatihi müşahede edebilir. Bununla birlikte dehşetli bir saltanat-ı rububiyet, Allah-u Teala'nın bütün mevcudatı bu sultanlığında, yani kainatta Rablığı itibariyle her şeyin rızkını vermek, her şeye boyun eğdirmek, her şeyi emrine itaatkar kılmak, her şeyi çekip çevirmek, idare etmek manasında rububiyet dediğimiz o rububiyetini ve dikkatli bir adaleti âliye, her şeyde son derece dikkatli yüce bir adaleti ve yine izzetli bir icraat-ı celaliye, celali icraatlarını, Allah-u Teala'nın izzetini, büyüklüğünü, ululuğunu, azametini bize gösteren icraatlarını görüyoruz. Dünyamızdan belki milyonlar defa büyük küreleri dünyamızla birlikte gezdirip birbirine çarptırmadan her birisini kendi etrafında döndürerek bir gayeye götüren, güneşleri, yıldızları, ayları yaratan, gökleri yaratıp semayı üzerimize, dünyamızın üzerine bir arş, bir dam yapan, denizin en dibinden toprağın en karanlık noktalarına kadar, yeryüzüne kadar sayısını bilmediğimiz kadar bitki ve hayvan türünü çekip çeviren, onları idare eden, yıldırımlardan rüzgarlara kadar her şeyi emri altında tutan, her şeyin anahtarı onun elinde, her şeyin dizgini onun yanında olan Cenab-ı Hakk'ın o izzetli icraat-ı celaliyesinin eserlerini ve cilvelerini görüyoruz değerli dinleyenler. Hatta bir ağacın meyveleri, çiçekleri sayısınca, o ağaca hikmet takan bir hikmet. Hatta bir ağaca dikkat edelim. Bir tek ağaca bakalım. O ağacın ne kadar dalları varsa, meyveleri, yaprakları, çiçekleri varsa, o ağaçta o kadar hikmet var. Bizim görebildiğimiz bu. Göremediğimiz kısmı ayrı. Böyle bir hikmet. Ve her bir insanın, bir insana dikkat ettiğimiz zaman, her bir insanın cihazatı ve hissiyatı ve kuvveleri adedince ihsanlar veren, hangi hissiyatı bize vermişse, hangi cihazatı bize takmışsa, hangi azayı yaratmışsa Cenab-ı Hak, hepsine mahsus kalpten göze kadar, ruhtan vicdana, kalbe kadar, maddi manevi her bir azaya, her bir hissiyata, her bir duyguya, ki onlar adedince ihsanlar, İnamlar, nimetler, iyilikler ona bağlamış bir hikmet var. Görüyoruz bunu. Bununla birlikte kavmi Nuh ve Hud ve Salih ve kavmi Ad ve Semud ve Firavun gibi, Firavun kavmine, Semud kavmine, Ad kavmine, Salih, Hud ve Nuh aleyhisselamın kavimlerine asi oldukları için, o asi milletlere tokat vuran, semavi belalar veren
ve en küçük bir hayat sahibinin zihayatın hakkını muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet var. Gözümüzle görüyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi en tegûmes semâ'u vel ardu bi emrihi thümme izâ da'akum daveten minel ardı izâ entum tahrucûn ayeti azametli bir icaz ile diyor ki onun delillerinden biri de göğün ve yerin onun emriyle bu halinde durmasıdır. Sonra sizi yerden kabirlerinizden tekrar dirilmeniz için bir davetle çağırdığı zaman siz hemen oradan çıkacaksınız. İşte bu ayet icazıyla diyor ki nasıl ki iki kışla var, orada yatan askerler var ve orada duran, yatan, istirahat eden muti askerler, itaatkar askerler. Bir kumandanın çağırmasıyla silah başına ve vazife başına boru sesiyle gelmeleri gibi. Aynen öyle de bu ayet icazıyla bize bunu anlatıyor. İsrafil aleyhisselamın borusuyla kabirlerinde yatan Allah'ın muti askerleri olan insanların hemen toplanmalarını, aynen iki kışlada yatan istirahat için çekilmelerini

Gelmiş askerlerin kumandanın bir boru sesiyle, bir düdük sesiyle onları çağırmasıyla toplanmaları ve vazife başına geçmeleri gibi, aynen öyle de bu iki kışlanın misalinde ve emre itaatında koca semavat ve arz, yerler ve gökler, Allah'ın iki büyük kışlası gibi Allah'ın emrine muti. Bu kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsalar, derhal ceset libaslarını giyip, o ruhlar ceset elbiselerini giyip dışarı fırladıklarını ispat edip gösteren her baharda arz kışlası, dünya kışlası, her baharda Allah Teala'nın çağırmasıyla bütün bitkilerin, hayvanların yeniden cesetlerini giyerek diriltilmeleri, yeniden vücuda getirilmeleri, öldükten sonra insanların yeniden diriltilmelerine apaçık bir delildir. İşte her baharda bu arz dediğimiz dünya kışlası, Melek-i Rad'ın boru sesiyle, gök gürültüsüyle görevli meleğin boru sesiyle, onun borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle, aynen bitkilerin tekrar bir baharda dirildiği gibi, hayvanların yeniden ihya edildiği gibi, o boru sesiyle, meleğin boru sesiyle aynı vaziyeti gösterecek insanlar ve nihayetsiz azameti böylece anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet. Elbette ve elbette ve herhalde değerli dinleyenler, ve hiç şüphe getirmez ki 10. sözde ispatına binaen, daha önce de söylemiştik, ahirete dair 10. söz 2 kere 2 4 eder katiyetinde ahiretin varlığını ve birliğini haşır ve neşri izah ve ispat ediyordu. İşte orada ispat edildiğine binaen o rahmet ve hikmet ve inayet ve adalet ve saltanat-ı sermediye, Allah'ın daimi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu sermedi saltanatı, Allah'ın yardımı, Cenab-ı Hakk'ın adaleti, Rabbimizin hikmeti ve rahmeti gayet kat'i olarak istedikleri dar-ı ahiretin, aynı zamanda bu hikmet, bu rahmet, bu yardımlar, bu merhamet, bu rububiyet ahireti gerektiriyor. İşte o dar-ı ahiret dediğimiz ahiret yurdunu ve dar-ı haşır dediğimiz haşır meydanını, o haşır ve neşrin açılmasıyla Allah'ın nihayetsiz cemal-i rahmeti, sonsuz merhametliğinin güzelliği, nihayetsiz çirkin bir merhametsizliğe inkılap etmesi, açılmazsa şayet, Allah Teala açacaktır o isimleri gereği, ama açılmazsa onun açılmamasıyla, yani ahiretin olmamasıyla haşa, Allah'ın bu sonsuz adaleti, rahmeti, hikmeti, güzelliği çirkinliğe dönüşmesi, o hadsiz kemal-i hikmet, hadsiz kusurlu abesiyete ve faydasız israfata dönmüş olacak ki, ve o gayet şirin inayet gayet acı ihanetlere değişmesi ve o inayet mizanlı ve o gayet mizanlı ve gayet hakkaniyetli adalet gayet şiddetli zulümlere kalp olması, şayet ahiret olmazsa Allah'ın yardımları zulme, adaleti abesiyete döner, haşa zulme döner ve o inayet, o yardımlar bir kadr olur. İşte gayet derecede haşmetli ve kuvvetli saltanat-ı sermediye adeta sükut etmiş gibi olur ki Cenab-ı Hak buna müsaade etmez ve haşrın gelmemesiyle bütün haşmetinin gayb olması ve Allah'ın kemal-i rububiyeti aciz ve kusur ile lekedar olması, son derece mükemmel bir Rablığı var, haşa ahireti vermeyecek. O zaman bu mükemmel rububiyet noksanlıkla alil olur ki bu da bir ilaha uygun değildir. Hiçbir cihetle işte bütün bunların imkanı yoktur değerli dinleyenler. Hiçbir cihetle Allah'ın adaletinin zulme dönmesi, hikmetinin abesiyete kalp olması, inayetinin, rahmetinin, saltanatının acizle lekelenmesi mümkün değildir. Bunun imkan ve ihtimali yoktur. Yani Allah Teala ahireti açacak, dar-ı imtihan olan dünyadan bizleri o haşir meydanına alıp neşredecek. Orada herkesin sualini görüp razı olduklarını cennete, hak edenleri de cehenneme gönderecektir. İşte hiçbir akıl Allah'ın bu isimlerinin zıddına inkılap etmesine ihtimal vermez. Yüz muhal içinde vardır bunun, daire-i imkan haricindedir, batıl ve mümtenidir. Çünkü değerli dinleyenler, nazenin ve nazdar bir şekilde beslediği ve akıl ve kalp gibi cihazatla

ebedi saadete, ebedi mutluluğa ve ahirette bekayı daimiye, daimi beka ya daimi yaşamaya iştiyak hissini verdiği halde bizlere ebedi yaşamak arzusu vermiş Cenab-ı Hak ve ebediyeti bize vaat etmiş ve bize verdiği kalp gibi, akıl gibi duygularla bizi o ebediyet için hazırlıyor. Bunlar da oraları istiyor ve nazenin ve nazdar bir şekilde bu dünyada bizi besliyor Cenab-ı Hak. Böyle yaptığı halde onu, yani bu insanı ebedi idam etmek, ahireti vermemekle haşa, ebediyen onu yok etmek ne kadar kadirli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimağına yüzer hikmetler ve faydeler taktığı halde, bir tek dimağına insanın yüzer hikmet ve faydeler takmış, bunu abesiyete gönderir mi Cenab-ı Hak haşa? Böyle yaptığı halde onu dirilmemek üzere bütün cihazatını, bütün o kıymetli ve ona verdiği cihazları ve binler faydeleri bulunan kabiliyetlerini, onun istidadını akıbetsiz bir ölümle, faydasız, neticesiz, hikmetsiz bütün israf etmek ne derece hilaf-ı hikmettir? Hikmete ne kadar zıttır? Ve binler vaat ve ahitlerini yerine getirmemekle haşa aczini ve cehlini göstermek ne kadar o haşmet-i saltanata ve o kemal-i rububiyetine zıttır? Her zişuur, her şuuru olan bunu anlar. Düşününüz siz, gayet güzel bir makina yapacaksınız, icat edeceksiniz. Onu her türlü cihazatla donatacaksınız. Onun içine binler faydeler takacaksınız. Sonra onu kaldırıp çöpe atacaksınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Hiçbir akıl sahibi, hiçbir şuur sahibi buna evet diyemez ve demez. İşte insan, kainatta Allah-u Teala'nın yaptığı harika bir cihazdır. Harika bir makinadır. Bir mucizesidir. İnsana ebed için yaratmış, ebed için çalıştırıyor. Ahirete ait daimi ve bekayı isteyen arzuları, hisleri, cihazları, duyguları ona vermiş. Ve onu en güzel bir surette bu dünyada besleyip büyütüyor, imtihan ediyor. Sonra kaldırıp ahirete vermemekle adeta bu yaptığı güzel cihazı kırsın, çöpe atsın. Haşa, Allah'ın adaletine, kudretine, rahmetine, hikmetine, burada saydığı diğer isimlerine zıt olur bu. Ki Cenab-ı Hak bunu yapmaz. Ve gücü her şeye yettiği için Allah-u Teala'nın ahireti açamaz, yapamaz gibi haşa bir şey ona aciz isnat etmektir ki Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Hiçbir şuur sahibi bunu kabul etmez. İşte bütün bu anlatılanlara kıyasen değerli dinleyenler, inayet ve adaleti, Allah'ın o yardımını, rahmetini ve adil olmasını sen tatbik eyle. İşte Halık'ımızdan ne yapmıştık biz değerli dinleyenler iki program önce? Ahireti anlamak için önce Cenab-ı Hak'tan soralım demiştik. Allah-u Teala'dan sormuştuk. Cenab-ı Hak da bize semavi fermanlarıyla, mukaddes kitaplarıyla, elçileriyle, peygamberleriyle, evliyalarıyla ve sonra da esma-i hüsnasıyla, isim ve sıfatları ve onların tecellileriyle ahirete dair, evet ahiret vardır cevabını veriyordu. İşte böylece bu isimlerini de anlattıktan sonra Halık'ımızdan sorduğumuz, ey Rabbim bizi sen yarattın, ahiretle ilgili bize emirlerin nelerdir, bilgiler nelerdir dediğimiz sualimize, Rahman her şeye, herkese merhamet eden ve Hakim her işi hikmetli, faydalı olan, abes işi bulunmayan ve adl, mutlak adalet sahibi ve kerim, sonsuz nimetler ikram eden ve edecek olan ve Hakim her şeye hükmü geçen manasındaki Allah'ın isimleri, Halık'ımızdan ahirete dair sorduğumuz sualimize anlatıla gelen hakikatlerle, mezkur hakikatle cevap veriyorlar. Evet, ahiret vardır ve oraya gideceksiniz. Orada diriltilip hesaba çekileceksiniz. Orada ebedi saadeti müminler kazanacaklar diye cevap veriyor. Şeksiz ve şüphesiz değerli dinleyenler, güneş gibi ahireti ispat ediyorlar. Biz de amenna ve saddakna diyoruz. İmanın mühim rükünlerinden olan ahiret rüknüne de diğerleriyle birlikte. 8. delil ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, yine kainata bakıyoruz. Dikkat ederseniz değerli dinleyenler, hep kainattan Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahisinin tecellilerinden, işte insandan, insanın kalbinden, dimağından, ağacın yaprağından, meyvesinden, çiçeğine kadar, havadan rüzgara kadar, yerlerden göklere kadar, yıldızlardan güneşlere kadar Allah'ın delilleriyle, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisidir bunlar.
Bunlarla ahireti yine ispat ediyor burada tecelli eden isimlerle. Ve yine gözümüzle gördüğümüz şeyleri bize anlatarak, oradaki Esma-i Hüsna'nın tecellisini göstererek Allah'ın varlığını ve birliğini ve ahireti izah ediyor, ispat ediyor. İşte şimdi yine benzer bir örnek. Diyor ki biz gözümüzle görüyoruz. Neyi görüyoruz? Öyle ihatalı ve azametli bir hafiziyet hükmediyor ki neye bakarsak bakalım son derece yardım edilen ve her şeyi kapsayan, kuşatan, çerçeveleyen bir koruyuculuk var, bir hafiziyeti var Cenab-ı Hakk'ın. Muhafaza ediciliği var. Ve her yerde hükmediyor bu muhafaza edicilik. Peki, sonra ne oluyor? İşte zihayat her şeyin, hayat sahibi ne varsa, hepsinin ve her hadisenin, her olayın çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin, o canlının yahut o hadisenin gördüğü tabii vazifelerin defterini ve Esma-i İlahiye'ye, Allah-u Teala'nın o güzel isimlerine karşı hal lisanıyla ettiği tesbihatına her bir mevcut, canlı cansız, hepsi Allah'ı tesbih ediyor kendi lisanıyla. İşte o tesbihatına dair sahife-i amalini her gün, bugün de şunu zikretti diyerek amel defterine, amel sahifesine yazıyor. Misali levhalarda, işte hafızalarda olduğu gibi ve çekirdeklerinde ne yapıyor o canlıları? Çekirdeklerde, yumurtalarda muhafaza edip Cenab-ı Hak nesillerini devam ettiriyor. Çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvve-i hafızalarda aynı zamanda ve bilhassa özellikle insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında, küçücük bir hafızası var ama pek büyük dünya kadar kitapları, bilgileri içine alan o hafızasında ve yine sair maddi ve manevi inekas aynelerinde her bir yerde yansıyor, onları görüyoruz. Oralarda kaydeder ve yazdırır Cenab-ı Hak neyi? Her bir hayat sahibinin ve her bir hadisenin tesbihini, sergüzeşti hayatını muhafaza ettirir. Yumurtalarda, tohumlarda, tanelerde, çekirdeklerde, hafızalarda, akislerde, levh-i mahfuzda, dimağlarda bunu muhafaza ettirir, zapt ettirir Cenab-ı Hak. Bütün mevcudata baktığımız zaman biz bir hafiziyetin hükmettiğini böylece görmüş oluruz. Bütün onları zapt ederek muhafaza altına alır Cenab-ı Hak. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle, milyonlarca o manevi yazılardan, o çekirdeğin içinde manevi bir yazı var, o tohumcukta manevi bir program var, o yumurtada manevi bir yazı var, oradan ne çıkacağına, ne olacağına dair. Zamanı geldiğinde Cenab-ı Hak onları maddi bir tarzda gözümüze gösterir, o yazıların karşılığını. Bilgisayar programını açtığınızda kendisini kurup sizin karşınıza çıkması gibi maddi bir tarzda işte gözümüze gösterip milyonlarla misallerini ve delillerini ve numunelerini gösterir. O kuvvetle Bismillahirrahmanirrahim ve ize suhufu nuşret ayetindeki, yani sayfeler açıldığı zaman, amel defterleri neşredildiği zaman ayetindeki, Tekfir suresi 10. ayettir. O ayetteki en acayip bir hakikate haşriyeyi, evet, haşrın öldükten sonra dirilmenin, amel defterinin açılması hakikatini Cenab-ı Hak yeryüzünde her bir tohumda, her bir yumurtada, her bir tanede, her bir çekirdekte gözümüze gösterir. Hafızalarda gözümüze gösterir. Hem de milyonlar numunesini gösterir. İşte bu nedir? O öldükten sonra dirilmek hakikatini kudretin bir çiçeği olan her bahar. Her bahar Allah'ın o kudretinin bir tecellisi olan çiçek gibidir. Her baharda kendi çiçek ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder. Nasıl ki bu kıştan sonra bu baharı getirdim kudretimle, nasıl ki 400 bin çeşit hayvan ve bitkinin trilyonlarca ferdini yeniden kısa bir sürede ihya ettim. Ey akıl ve şuur sahibi, ey imtihana tabi olanlar, sizleri de kudretimle haşır gününde böylece dirilteceğim der Cenab-ı Hak. İlan eder ve başta insan olarak eşya, yani bütün varlıklar fenaya düşmek ve ademe, yani yokluğa sükut etmek ve hiçlikte mahvolmak
ve başta nev-i beşer olarak, insanoğlu olarak, insan türü olarak bütün hayat sahipleri, zihayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. Hiçbir şey yok olmak için yaratılmadı. En başta da insan yok olmak için yaratılmadı. Daimi, ebedi olmak için yaratıldı. Belki bekaya terakki ile bu dünyada terakki edecek, ahirette bekayı, daimiliği bulmak için terakki ile ve devama tasaffi ile ahirette hayatı devam etsin diye burada safileştirerek insanı ve sermediği vazifeye istidadı kabiliyetiyle girmek için o canlılar ve insan halk olduklarını, bunun için yaratıldıklarını gayet kuvvetli bir şekilde bu hafiziyet ispat eder değerli dinleyenler. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki, her bahar geldiğinde bizatihi görürüz ki güz mevsimi kıyametinde vefat eden, güz mevsimi geldiğinde adeta bütün mevcudatın kıyameti kopar ve pek çok mevcut bu dünyadan ayrılır, vefat eder. İşte o güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz bitkiler, nebatat, bahar haşrında, bahar da adeta ahiretteki dirilmek gibidir. Bahar geldiğinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum, Bismillahirrahmanirrahim ve ize suhufunu şirat, sayfeler açıldığı zaman, neşredildiği zaman ayetini okuyup bir manasını ve bir ferdini kendi lisanıyla, kendi diliyle, geçmiş senelerde gördüğü vazifenin, geçmiş senelerde de vardı onlar, çekirdeklerle devam edip geldiler bu ayet okuyarak, o gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir etmiş olur bu ayeti. Ve o azametli hafiziyete, Allah'ın o ulu büyük koruyuculuğuna, her şeyi muhafaza ediciliğine şehadet eder. Evet, Cenab-ı Hak bizi muhafaza etti, bizim çekirdeklerimizden bizi yeniden yarattı. Ve milyonlar çekirdekleri bütün yeryüzünde böylece yeniden bitki yaptı, ağaç yaptı. Haşırda siz de böyle diriltileceksiniz diyerek Allah-u Teala'nın insanın hiçbir amelini, hiçbir şeyini idam etmediğini, yokluğa atmadığını, muhafaza ettiğini ispat etmiş olurlar, şahit olurlar. Ve Bismillahirrahmanirrahim, Hüvel evvel vel ahiru vel zahiru vel batın ayetindeki dört muazzam hakikatleri her şeyde gösterip hafziyeti, Cenab-ı Hakk'ın o muhafaza ediciliğini en üst derecede, azami derecede ve haşrı, yani öldükten sonra tekrar dirilmeyi bahar kolaylığında ve katiyetinde bizlere ders verir. İşte Allah için haşrı yapmak bu baharı kısa sürede yapmak gibi kolaydır der ve bize ders verir. O her şeyden önce o var olan evveldir Allah-u Teala. Her şeyden önce vardı ve her şeyin helakinden sonra da yine baki kalacak olan ahirdir, yine var olacak olandır. Delilleriyle varlığı apaçık olan zahirdir. Bütün mevcudat onun varlığına, onun zahir olduğuna delil olur ve akılların onu idrak edemediği zatının hakikatini bilinmeyen, zatının hakikatini biz Allah-u Teala'nın bilemiyoruz. İsimlerinin tecellisiyle sıfatlarını bile biliyoruz. Batındır Cenab-ı Hak işte. Varlığının hakikati bilinemeyen her bir ağaç, her bir bitki, her bir zihayat Allah-u Teala'nın evvel, ahir, zahir ve batın olduğunu ispat eder ve Cenab-ı Hakk'ın o muhafaza ediciliğinin bütün kainatta cari olduğunu, buna baharın örnek olduğunu, insanların da bu bahar kolaylığında yeniden diriltileceğini ve Allah-u Teala için bunun böyle kolay olduğunu izah ve ispat eder değerli dinleyenler. Evet, burada isimlere, ismin cilveleri, bu dört ismin cilveleri, yani evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin cilveleri en küçükten, en cüz'iden, en azdan en külliye, en çoğa, en büyüğe kadar cereyan ederler değerli dinleyenler. Yeryüzünde bu imtihan meydanında Cenab-ı Hakk'ın bu dört ismi en küçükten en büyüğe her şeyde cereyan eder.

dedik ki burada Cenab-ı Hak bu dört isminin en küçükten en büyüğe tecellilerini gösterir. En azdan en çoğa kadar bu dört ismin, yani evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin cereyanı vardır. Mesela nasıl ki bu ağacın

cami bir kutucuktur o çekirdek. O ağaçta kaç tane dal olacak, ne kadar meyve verecek, hangi çiçekleri açacak, nasıl küçük iplik gibi püskülleri olacak, hangi renkte, hangi kokuda olacak, ne kadar yaşayacak, hepsi Allah-u Teala'nın o evvel ismine çekirdeği mazhar etmesiyle o koskoca ağacın bütün teşekkülü, icadı, programı, bütün cihazları o çekirdekte derc olmuş, o bir kutucuk gibidir adeta. Bütün onları kapsar, işte hafziyetin, Allah-u Teala'nın her şeyi muhafaza etmesinin azametini ispat eder. Bir küçücük ağaç ve ondan çıkan çekirdek, yine o çekirdekten çıkan ağaçlarla. Yine değerli dinleyenler, vel ahiru, yani her şey helak olduktan sonra da yine baki kalacak olan ahirdir Cenab-ı Hak. İşte vel ahiru ismine mazhar olan meyve ise, çekirdek hangi isme mazhardı Cenab-ı Hakk'ın? Evvel ismine. Ahir, çekirdeğin ahiri nedir? Ağaç olur, sonra meyve olur. İşte ahir ismine mazhar olan meyve ise çekirdekleriyle, onun da içinde çekirdek var. O ağacın işlediği, o meyve, o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin, o ağaç bir vazife gördü. Kendi lisanıyla Allah'ı tesbih etti. Yaprak, çiçek, dal, meyve oldu ve içinde tekrar çekirdek ve onun içinde de program oldu. İşte o fıtri vazifelerinin fihristini ve amellerinin, o ağacın gördüğü fonksiyonların listesini ve hayatı saniyesinin ikinci hayatı olmuş oldu. Yeniden çekirdek verdi. Düsturlarını ihtiva eden bir sandıkça hükmüne geçti o meyve. Öyle bir sandıkçadır ki azami derecede, en büyük ve geniş bir derecede Allah-u Teala'nın hafiziyetine işaret eder. İşte çekirdek evvel ismine ve hafiziyete oradan işaret ettiği gibi külli manada meyve dahi ahir ismine ve oradaki hafiziyete en azami derecede şehadet eder değerli dinleyenler. Ve sonra hangi isim vardı? Ve zahiru, varlığı apaçık delillerle bilinen, görülen, zahir olan Cenab-ı Hak. İşte zahir ismine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi ise, cismani suretine bakıyoruz ağacın, kökünden gövdesine, dallarından meyvelerine, yapraklarına kadar her birisinde Allah-u Teala'nın varlığı zahirdir, görünür açıkça. İşte ona, ağacın o cismani sureti delil olur, mazhar olur o isme, yani zahir ismine. O ise öyle tenasüblü ve sanatlı ve süslü. Bakıyorsunuz şimdi ağacın bütün dalları birbiriyle uyumlu, meyveleri, çiçekleri öyle gayet derecede süslü, zinetli bir elbisesi var, bir hullesi var. Ayrı ayrı nakışlar ile, ayrı ayrı süslerle ve yaldızlı nişanlar ile o ağaç süslenmiş, yaldızlanmış. Güya 70 renkli bir huri elbisesi gibidir o ağaç. Gövdesi ayrı renk, yaprakları başka, çiçekleri ayrı, çekirdeği ayrı, meyvesi ayrı renk. Ayrı koku, ayrı tat. İşte adeta 70 renkli bir huri elbisesi gibidir bir ağaç. Hafiziyet içinde azamet ve kudreti. O cismani vücudunu da, o 70 renkli elbisesini de Cenab-ı Hak o hafiziyet içinde zahir ismine mazhar kılıyor, muhafaza ediyor, yeniden ihya ve icat ediyor. İşte orada görünen o Allah'ın koruyuculuğu, muhafaza ediciliği de o koruyuculuk, muhafaza edicilik içinde Cenab-ı Hakk'ın azametini ve kudretini ve kemali hikmetini ve cemali rahmetini gözlere gösterir. Nasıl güzel bir rahmet var orada. Nasıl hikmetli mükemmeliyet var orada ve mükemmel faydeler var. Ve nasıl büyük bir kudret, azamet var o ağaçta. Cenab-ı Hakk'ın zahir isminin mazhar olan o cismani gövdesiyle onu bizlere gösterir değerli dinleyenler. Ve dördüncü ismi vel batın, zatının hakikati bilinmeyen batındır. Akıllar onu idrak edemez, onun zatını, Cenab-ı Hak nasıldır. Ancak isim ve sıfatlarından onları bilebilir, tecellilerinden. İşte varlığının hakikati akılla idrak edilemeyen batın ismine, ona da aynı olan bir şey var o ağaçta. Ağaçtan bakıyoruz ya, Cenab-ı Hakk'ın evvel ismine meyve, çekirdek düzeltiyorum, ahir ismine meyve, zahir ismine ağacın fiziki,

mani gövdesi ve batın isminin bir aynesi var. O ağacın içindeki makinası ise, ağaç işliyor değerli dinleyenler. Ağaç çalışıyor bir makina gibi. Topraktan çamurlu suyu yiyor, bizlere meyve veriyor. Yavrusu hükmünde olan meyvelerine süt veriyor. O topraktan emdiği çamurlu sudan gövde oluyor, rengi başka, meyve oluyor, tadı, rengi, kokusu başka, çiçek oluyor, başka, yaprağı ayrı. Adeta mükemmel, mucize olan bir makina. Niye delil? Nasıl işliyor orada bunlar? Allah Teala'nın batın ismine delil. İşte o ağacın batın ismine gösteren ayna olan o makinası ise öyle muntazam, yani intizamlı ve düzenli ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika. Mükemmel, mucizeli bir tezgah, bir kimyahane gibi ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmadan ölçülü, mizanlı bir kazan erzakı, erzak kazanı gibidir ki hafiziyet içinde, o koruyuculuk içinde, muhafaza edicilik içinde kemal-i kudret ve adaleti, Allah'ın gücü ve adaleti ne büyüktür, ne mükemmeldir. Onu ve yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin güzelliğini, genişliğini ve Cenab-ı Hakk'ın bir tek ağaçtan meyve, çiçek, elbise, yakacak, yiyecek, içecek ne kadar şeyler yapılıyor, nasıl faydeler var, işte hikmetini güneş gibi bizlere ispat eder, gösterir. Şimdi bu ağaç isminden, ondaki evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin tecellilerinden, oradaki rahmetin, güzelliği, kudretin, büyüklüğü, hikmetin, genişliği ve mükemmelliğini anladıktan sonra değerli dinleyenler, aynen öyle de küre-i arz dediğimiz bu dünya, yeryüzü, senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. Aynen bir ağaç gibidir bu dünya. Nasıl bir ağaç olabilir? Şöyle düşünüyoruz, böyle örneklendiriyoruz anlaşılmaz için. Mevsimleri var. Her senede 4 defa yaz, kış, sonbahar, ilkbahar diye mevsimleri geliyor. Bir ağaç gibi. Nasıl misal var buna, bu 4 isme buradan? İsmi evvel. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır dedik ya. İşte ismi evvel, evvel ismi cihetiyle güz mevsiminde Cenab-ı Hak, aynen ağacın çekirdeğinde evvel isminin tezahür etmesi gibi, güz mevsiminde hafıziyete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler hepsi de güz mevsiminde ne yapar? Ekilir. Bütün tohumlar, çekirdekler Cenab-ı Hakk'ın evvel ismine mazhardırlar. Bahar çarşafını giyen zemin yüzünün bahar geldiği zaman adeta dünya elbisesini ağacın değiştirmesi gibi, yapraklarını çıkarması gibi bahar elbisesini giyer. Zemin yüzü yeşillenir. Milyarlar dal, budak, meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin bir mecmuacıkları, toplandıkları yerler ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayfeyi amelleri, geçen yazda o ağaçlar, o çekirdekler, o tohumlar nasıl işledi, onların amel sayfeleri ve hizmet defterleridir ki bilbedahe gayet açık bir surette bir Hafiz Zülcelal ve İkram'ın, kerem sahibi, celal sahibi bir koruyucunun, muhafaza edicinin, öyle biri var ki bu kadar yumurtalar, çekirdekler, tohumlar bahar mevsiminde yeniden diriltilip Cenab-ı Hakk'ın ahir ismini gösteriyorlar. Birinci halde evvel ismini gösteriyorlar güz mevsiminde. Ona mazhar oluyorlar yani. İşte bilbedahe bir Hafiz Zülcelal vel İkram'ın hadsiz kudretle, sonsuz bir güçle, kuvvetle ve sonsuz bir adaletle ve sonsuz mükemmel bir hikmetle ve sonsuz güzel bir rahmet ile İş gördüğünü bizlere gösterir. Ve yine senevi zemin ağacının, bu yeryüzünün senevi durumuna bakarsak bir ağaç gibidir. Ahiri nedir o zaman? Ahiri ise ikinci güzde, ikinci o güz mevsiminde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve ilahi Cenab-ı Hakk'ın o ilahi güzel isimlerinin Esma-i İlahiye'ye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını
ve gelecek bahar haşrında neşrolabilen, diğer baharda yeniden diriltilip tekrar yayılacak yeryüzüne, işte o haşırda yeniden neşrolabilen sayfeye amellerini zerrecik ve küçücük kutucukların, yani tohumların ve çekirdeklerin işlerine koyup Cenab-ı Hakk'ın Hafiz-i Zülcelal'in, Celal sahibi o koruyucunun desti hikmetine teslim eder. Hikmet eline onu teslim eder. Hüvel ahiru, o ahirdir. İsmini hadsiz dillerle kainata ve kainat yüzünde okutur değerli dinleyenler. Ve bu ağacın zahiri ise, evveli var, ahiri var, zahiri var, batını var dedik. Bu dünya ağacının batını nedir o zaman? Zahiri nedir? Zahiri de şudur ki, haşrın, yani öldükten sonra tekrar dirilmenin 300 bin misallerini, örneklerini ve emarelerini, delillerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezzakiyet ve razıkiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını, her baharda 300 bin çeşit bitkiyi sayısını bilmediğimiz kadar adetlerle, meyvelerle, çiçeklerle Cenab-ı Hak gönderiyor. Sonsuz Rahman olduğunu, sonsuz rızık verici olduğunu, sonsuz şefkat sahibi ve kerem sahibi olduğunu o sofraları sererek hayat sahiplerine ziyafetler adeta vermekle, ve zahiru, Allah zahirdir, her şeyde görünür, ismini, meyveleri, çiçekleri, o yiyecekleri, taamları sayısınca, ne kadar bu çiçek, meyve, yiyecek varsa bütün o lisanlarıyla zikredip medih ve sena ederler Allah. Gündüz gibi Bismillahirrahmanirrahim ve ize suhuvunu şirat hakikatini, sayfeler açıldığı, neşredildiği zaman ayetini gösterir, tefsir eder değerli dinleyenler. Peki, evveli, ahiri, zahirini gördük. Bir de batını var bu yeryüzü ağacının. Bu haşmetli ağacın batını ise hadsiz ve had hesaba gelmez muntazam makinaları. Ağaçta, o tek örnek olan ağaçta o makine nasıl işliyordu mucizeli bir şekilde? İşte aynen onun gibi bu yeryüzü ağacının da hadsiz, had ve hesaba gelmez muntazam makinaları ve mizanlı düzgün fabrikaları vardır. Kemal-i dikkat ve intizamla bunlar işler. Bütün bunları işlettiren öyle bir kazan ve bir tezgahtır ki değerli dinleyenler, bir dirhemden 1000 batman tağımları pişirir. Mesela bir dirhem çekirdekten 1000 batman meyve verdirir. Ve ağaçlara yetiştirir, bizler için yaratır. Ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki o tezgah, o makine, o fabrika zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer olmaz, bırakmaz. Vel batın ismini, zatının hakikati akılla idrak edilmeyen ismini zeminin iç yüzüyle 100 bin dil ile tesbih eden bazı melaikeler gibi değerli dinleyenler 100 bin tarzlarda ilan edip ispat ederler. Hem arz dediğimiz bu dünya senevi hayat haysiyetiyle her sene bir hayatı var. O itibarla bir ağaç olduğu gibi dedik, öyle düşünüyoruz. Ve o 4 isim içinde hafıziyeti, Allah-u Teala'nın koruyuculuğunu ve onun ile haşır kapısına bir anahtar, öldükten sonra dirilme kapısının anahtarı yaptığı gibi Cenab-ı Hak aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle, yani asır itibariyle, dünya hayatı itibariyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen, bu dünya ahiretin tarlasıdır dedik. İşte o meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaç gibidir dünya. Ve o 4 isme, evvel, ahir, zahir, batın isimlerine öyle bir mazhar, bir aynedir ki ve ahirete giden bir yol açar ki genişliği ihataya ve tabire aklımız kafi gelmiyor. O kadar geniş bir yol. Yani her bir ağaçtan, her bir çiçekten, her bir meyveden siz haşrı ispat edip anlayabilirsiniz. Yalnız bu kadar deriz ki yol çok geniş ama nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık
saatin milleri birbirine

Birbirine benzer birbirini ispat ederler. Bir saatte işte akrep, yelkovan, salise, saniye, dakika var. Hepsi birbirini kovalar, birbirini gösterir, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören sair çarkların, bir çarkla işler onlar, hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de semavat ve arzın, yani göklerin ve yerin, değerli dinleyenler, Halik-ı Zülcelal'inin, pek çok ayette böyle geçer değil mi? Rabbis semavatı vel ard, semavatın ve arzın Rabbi. Göklerin ve yerin yüce yaratıcısının bir saat-ı kübrası olan, aynı o saat misali gibi büyük bir saat olan bu dünyanın, bu dünyada Allah'ın büyük bir saati gibidir. O saatin saniyelerini sayan günler, günler onun saniyesi hükmündedir. Dakikalarını hesap eden seneler, seneler de dakikası gibidir. Ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer. Birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı kat'iyetinde. Nasıl bu gecenin sabahı kesinse, nasıl bu kışın baharı mutlak olacaksa, bu kesinlikte fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği ebedi daimi bir sabahı geleceğini, yani haşrın geleceğini, cennet ve cehennemin olacağını, ahiret yurdunun açılacağını emarelerle haber verir diye Hafiz ismiyle, koruyucu, her şeyi muhafaza edici ismiyle Cenab-ı Hakk'ın Hüvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın isimleri, Halikimizden, yaratıcımızdan sorduğumuz haşır meselesine, öldükten sonra dirilme, ahiret meselesine mezkur hakikatle, anlatılan hakikatle cevap verir, ispat eder değerli dinleyenler. 9. delil ile devam edeceğiz.

Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının, Esma-i İlahiyesinin ahirete delil olmasını işliyoruz. Asay-ı Musa mecmuasından. Ve 9. delil ile devam ediyoruz. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki, insan şu kainat ağacının en son ve en camiyetli meyvesidir. En kapsamlı. Her şeyi içinde toplayan, mahiyetini alan bu kainat ağacının bir meyvesidir insan. Ve yine hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle değerli dinleyenler, asli bir çekirdektir. Çünkü kainatın yaratılmasının sebebi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Levlake levlak lema halaktul eflak. Sen olmasaydın kainatı eflakı yaratmazdın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kainatın yaratılmasının nuru Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Maddi sebeplere bir ruh lazımdır, bir program lazımdır. Kainatın maddi sebeplerinin yanında manevi programı yani yaratılmasına sebep olan nur da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl ki bir ağacın hayatı var, o ağacın fiziki vücuduna hayat verir, o programla işler o. İşte kainat ağacının nuru da, ruhu da, hayatı da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. İşte bu itibarla İnsan bu kainat ağacının en son meyvesi ve en kapsamlı meyvesi olduğu gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan kainatın yaratılması hasebiyle de bu kainatın, kainat ağacının asli çekirdeğidir. Ve yine kainat Kur'an'ının ayeti kübrasıdır. Nasıl Kur'an'ın ayeti kübrası vardır? Kainat da Allah'ı ispat eden delillerle dolu büyük bir Kur'an'dır. Bu Kur'an'ın ayeti kübrası da insandır. Ve yine ismi azamı taşıyan ayetil kürsüsidir. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de ayetil kürsü var, ismi azam içinde var. Aynı şekilde bu kainatın ismi azamı da, kainat Kur'an'ının ayetil kürsüsünün ismi azamı da insandır. Ve yine kainat sarayının misafirleri var. Bitkiler, hayvanlar, canlılar, cansızlar, cinler, melekler. İşte en mükerrem misafiri yine insandır. Bunu gözümüzle görüp aklımızla anlıyoruz. Ve yine değerli dinleyenler, bu kainat sarayındaki sair sekenelerde, diğer sakinlerde tasarrufa mezun olan faal memurdur. İnsan kendisi haricindeki bitkiden, hayvandan, diğer cansız olan mahlukata kadar, mevcudata kadar her birinin üstünde tasarruf hakkı verilmiş bir misafirdir, bir memurdur. Ve yine kainatı bir şehir gibi kabul edersek, bu kainat şehrinin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında gelir ve gider dediğimiz varidat ve sarfiyatına ve zırağa ve ekilmesine nezarete memur edilmiş ve yüzer ilimlerle, fenlerle, binler sanatlarla donatılmış, teçhiz edilmiş en gürültülü ve en mesuliyetli bir nazırdır insan. Ve yine kainat ülkesinin arz memleketinde bütün kainatı bir ülke gibi kabul edersek onun bir vilayeti dünyadır. İşte bu arz dünya memleketinde padişahı ezel ve ebedin ezel ve ebed padişahının gayet dikkati altında bir müfettişidir. Bütün kainata bakıyor, teftiş ediyor ama Cenab-ı Hakk'ın bakması altında, dikkati altında ve bir nevi yeryüzünün halifesidir insan ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfıdır. Az olsun, çok olsun, küçük olsun, büyük olsun her harekette kaydedilen bir mutasarrıfıdır. Yine semavat ve arz ve dağların, göklerin, yerin, dağların kaldırmasından çekindikleri emaneti kübrayı, imtihan emanetini omuzuna alan ve önüne iki acayip yol açılan, yolun birinde hayat sahiplerinin zihayatın en bedbahtı olan, şeytanın yoluna giderse en bedbahtı olan, diğerinde peygamberlerin yoluna giderse, Kur'an'ın yoluna giderse, Allah'ın gösterdiği yola giderse en bahtiyarı olan ve çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i küllisidir insan. Ve yine kainat
Sultanının ismi azamına mazhar olan ve bütün esmasına en cami bir aynedir insan. Ve hitabat-ı sübhaniyesine Allah-u Teala'nın o tertemiz konuşmasına, pak konuşmasına en anlayışlı bir muhatap, has özel bir muhatap kılınmıştır insan. Ve kainatın zihayatları, hayat sahipleri içinde en ziyade de ihtiyaçlı olanıdır. Ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan biçare bir hayat sahibidir. Ve istidatça, kabiliyet itibariyle en zengini yapılmıştır kainatın insan ve yine lezzeti hayat cihetinde en müteellimidir. Hayattan lezzet alma cihetinde de en elemlisi insandır ve lezzetleri dehşetli elemlere alude, her aldığı lezzette bir elem bulunan ve bekaya en ziyade müştakı ve muhtacı, ebediyete en çok muhtacı olanı da insandır ve en çok layık ve müstahak olanı da insandır. Ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri kendisine verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyendir insan ve ona ihsanlar eden, zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret, bir kudret mucizesi ve bir samadani kudret mucizesi olan ve bir hılkat-ı ilahi yaratılış acubesi olan, sanat harikası olan insan ve kainatı içine alan ve ebede gitmek üzere yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden, böyle 20 külli hakikatlerle değerli dinleyenler, 20 tane külli hakikat saydı insan için. Böyle külli 20 hakikatlerle Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine bağlanmış insan ve en küçük zihayatın en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen ona cevap veren ve amellerini kaydeden Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismine, Allah-u Teala'nın koruyuculuk ismine ki en küçük hayat sahibinin en küçük arzusunu muhafaza edip yerine getiriyor, Hafiz ismine mütemadiyen daima ve kainatı alakadar edecek fiilleriyle yazmak için imla ederek o ismin katibin kiramlarına, kiramen katibin meleklerine ehemmiyetli amelleriyle yazı yazdırmakla, insanoğlu ehemmiyetli ameller işliyor, kiramen katibin onu yazıyor, onu yazdırmakla her şeyden ziyade o ismin nazar-ı dikkatine mazhar bulunan, Cenab-ı Hakk'ın o isminin en çok altında olan insandır. Bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiç şüphe getirmez ki değerli dinleyenler, o 20 hakikatlerin hükmüyle insanlar için bir haşır ve neşir olacak ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek insan ve Hafiz ismiyle cüz'i ve külli kayıt altına alınan her amelinden muhasebeye ve sorguya çekilecek ve dar-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgahının ve şekaveti daime hapishanesinin, yani cennet ve cehennemin kapıları insana açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmak için uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacak, bilakis uyandırılmak üzere orada muhafaza edilecek. Her amelinden sorulmak için, her amelinin ceza veya mükafat karşılığını almak için. Yoksa sineğin sesini işitip onun duasına cevap verip hakkı hayatını vermekle fiilen sineğin duasına cevap verdiği halde Allah-u Teala gök kurultusu kuvvetinde adeta bekaya ait hadsiz hukuku insaniyenin, insanların birbirine hadsiz hukuku geçiyor insanın kendi yapmış olduğu amelleri cihetiyle
Sineğin sesine nispeten bunlar gök gürültüsü nispetinde bir duadır. İşte o hukuk-u insaniyenin mezkur sayıya geldiğimiz 20 hakikatler dilleriyle, lisanlarıyla edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını, evet ya Rabbi beka istiyoruz, orada adalet istiyoruz, zalimler cezasını mazlumlar hakkını alsınlar istiyoruz dualarını, ebediyen yaşamak istiyoruz ya Rabbi nidalarını, arşı ferşi çınlatan dualarını Cenab-ı Hakk'ın işitmemesi mümkün değildir. Ve o hadsiz hukuku zayi etsin, mümkün değildir. Ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle, bir sineğin kanadında dahi mükemmel bir intizam koyup bunun diliyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet. Diyor ki sinek kanadını bile böyle intizamlı yarattım. Yeryüzünde bu kadar hiçbir yerde israf yoktur. Bu kadar dahi israf yoktur. Bütün o hakikatlerin bağlandıkları insanların insani kabiliyetleri ve ebede uzanan emellerini, insanın ve arzularını ve o istidat ve arzuları besleyen kainatın pek çok bağlarını, rabıtalarını ve hakikatlerini bütün israf etmek mümkün değildir. Öyle bir haksızlık olur ki o zaman ve öyle imkan haricinde zalimane bir çirkinliktir ki Hak ve Hafiz ve Hakim ve Cemil ve Rahim isimlerine şehadet eden bütün mevcudat onu reddederler. Böyle bir şey olmaz derler. Kainatta israf olmaz, insan ebediyete gidecektir. Orada amellerinin karşılığını bulacaktır der bu isimler. 100 derece muhal ve 1000 derece mümtenidir ahiretin olmamasıdır diye ilan ve ispat ederler. İşte değerli dinleyenler, Halık'ımızdan, yaratıcımızdan haşra dair sorduğumuz suale Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimleri cevap verdi. Cevap verip derler ki biz hak ve hakikat olduğumuz gibi bize şehadet eden bütün bu varlıkların, mevcudatın tahakkuku misüllü haşır haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım fakat güneş gibi malum olduğundan kısa kestim diyor Üstad Hazretleri. İşte geçmiş misallerdeki ve mademlerdeki her bir delil de o mademler. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle ahireti anlatıyordu. O hakikatlere binaen kıyasen Cenab-ı Hakk'ın 100 belki 1000 esmasının kainata bakan kısımlarının her birisi. Nasıl ki mevcudattaki ayneleriyle ve cilveleriyle müsemmalarını bedahetle ispat ederler. Aynen öyle de haşrı ve dar-ı ahireti gösterirler ve katiyetle ispat ederler değerli dinleyenler. Hem nasıl Halık'ımızdan sorduğumuz sualimize, Cenab-ı Hak'tan sorduğumuz sorumuza o Rabbimiz bütün fermanlarıyla ve inzal ettiği bütün kitaplarıyla ve müsemması olduğu ekser esmalarıyla bize kutsi ve kat'i cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeleriyle ve onların diliyle daha başka bir tarza dedirtir. Ahiret vardır dedirtir. Şöyle dedirtir. Sizin zamanı Adem'den beri, Adem peygamberin aleyhisselamın yaratıldığı zamandan beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmeniz, melekler der ki siz Adem peygamber zamanından beri meleklerle, ruhlarla görüşüyorsunuz. Bu görüşmeniz 100 tevatur kuvvetinde hadiseleri var ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delalet eden hadsiz emareler ve deliller var. Ve biz ahireti, ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz. Biz melekler ve ruhaniler sizin kumandanlarınız olan peygamberlerle görüştüğümüz zaman, Allah'ın veli dostlarıyla manen görüştüğümüz zaman onlara ahiret salonlarını anlatmışız. Ahiretin var olduğunu söylemişiz. Ve daima söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz baki ve mükemmel salonlar ve arkalarında tefriş ve tezyin edilmiş saraylar ve menziller hiç şüphe yoktur ki, hiç şüphemiz yoktur ki gayet ehemmiyetli misafirleri o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar. Şu anda o saraylar, o muntazam salonlar cennette sizleri bekliyor. Boş, biz oraları gezmişiz, görmüşüz. Sizin kumandanlarınıza söylemişiz.
size kat'i beyan ediyoruz diye melekler de sualimize evet ahiret vardır diyerek cevap veriyorlar. Hem madem Halık'ımız, Yaratıcımız Cenab-ı Hak bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve en şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tayin etmiş ve en son elçi göndermiş onu, biz bu üstadımızdan yani Aleyhisselatü Vesselam'dan dahi Halık'ımızdan sorduğumuz suali, Rabbimizden sorduğumuz onun evet vardır ahiret dediği, meleklerden sorduğumuz meleklerin cevap verdiği suali ilmel yakin mertebesinden aynel yakin ve hakkal yakin mertebelerinde terakki ve tekemmül etmek üzere, ilimle anladık bunu, gözümüzle de görür gibi, hakikaten içine girip yaşamış gibi görmek üzere, anlamak üzere her şeyden evvel ondan yani Aleyhissalatu vesselam'dan sormak lazım geliyor. Çünkü o zat Aleyhissalatu vesselam Halık'ı tarafından her biri birer nişane-i tasdik olan, her biri onun peygamber olduğunu tasdik eden, gösteren bin mucizatıyla, Kur'an'ın bir mucizesi olarak Kur'an'ı hak ve kelamullah olduğunu ispat ettiği gibi, Kur'an dahi 40 nevi icazıyla, mucize olmasıyla o zatın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi olup onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ettiği gibi ve ispat ederek hem Kur'an hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikisi beraber, biri alemi şehadet lisanı, bu dünyanın lisanı, bütün hayatında bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında, diğeri alemi gayb, gayb alemlerinin lisanı, bütün semavi fermanların ve kainat hakikatlerinin tasdikleri içinde binler ayatıyla iddia ve ispat ettikleri hakikati haşriye, hem Kur'an hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün semavi kitaplarla, bütün peygamberlerle, evliyalarla haşir hakikatini, öldükten sonra dirilme hakikatini, ahiret yurdunu izah ve ispat ettiklerinden elbette güneş ve gündüz gibi bir kesindir ki, kesinlik vardır ki ahiret vardır, cennet ve cehennem vardır değerli dinleyenler. Evet, haşrın en acayip ve en dehşetli ve tavrı aklın haricinde olan bir mesele, böyle harika iki üstadın yani Kur'an-ı Kerim'in ve Aleyhisselatü Vesselam'ın dersleriyle halledilir, anlaşılır. Eski zaman peygamberleri ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi, o devirler beşerin yani insanlığın bedeviyet ve tuluiyet, tufuliyet devri olmasıdır. İnsanlık adeta o zaman daha bedeviyet ve çocukluk devresindeydi. Onun için diğer peygamberler ve semavi fermanla peygamberler kısmen ders verdiler. İptidai derslere derslerde izah az olur. İlkokul derslerinde izah az olur. Sonra ilerledikçe beşeriyet ortaokul, lise, üniversite seviyesine geldi Peygamber Efendimiz zamanında ve Kur'an-ı Kerim geniş izahat verdi. Peygamberimiz geniş geniş anlattı, gitti, gezdi o alemleri, bize bir haber verdi. Elhasıl değerli dinleyenler, madem Cenab-ı Hakk'ın ekser isimleri ahireti iktiza edip isterler, hem gerektirir hem isterler, elbette o isimlere delil olan bütün cihetler, bütün hüccetler bir cihette ahiretin tahakkuna delil olurlar. Ve madem melaikeler ahiretin ve beka aleminin dairelerini gördüklerini haber veriyorlar, elbette melaike ve ruhların ve ruhaniyatın vücutlarına ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller, dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delalet ederler. Ve madem kıymetli dinleyenler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatında vahdaniyetten sonra, Allah'ın birliğinden, varlığından sonra en daimi davası, sürekli söylediği ve müddası olan ve esası ahirettir. Allah vardır ve birdir, ahiret vardır, cennet ve cehennem vardır davasıdır. Elbette o zatın Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine ve sıdkına delalet eden, Peygamber Efendimizin peygamberliğine ve doğruluğuna delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri bir cihette, dolayısıyla ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şehadet ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşır ve ahirettir ve bin ayatıyla Kur'an-ı Kerim onun ispatına çalışır, dörtte birini buna ayırır, bin ayetle ahireti ispat eder ve ahirete haber verir,
elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şehadet ve delalet eden bütün hüccetleri ve delilleri, dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve açılmasına dahi delil olur ve şahit olur değerli dinleyenler. İşte bak, bu rükn-i imani, yani ahirete iman rüknü, haşra iman rüknü ne kadar kuvvetli ve kesin olduğunu gör. Evet değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ahirete delil olmasını, ispat etmesini işlemiş olduk ve bitirdik. İnşallah 8. meseleyle sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843

0: 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine ilk uyan sahabilerdendir. İslam davasına gönül vermiş, çile ve ızdırabı peşinen kabul etmiştir. O, İslam'la müşerref olduğu sırada babası Hüseyin henüz müşriklerin safındadır. İmran, babasından yüz çevirmekle hiç tereddüt göstermemiştir. Fakat bir yandan babasının da Müslüman olmasını, putlara tapmaktan vazgeçerek kainatın sahibi Yüce Allah'a kul olmasını canı gönülden arzu etmektedir. Müslümanların sayısı henüz 40'ı bulmamıştır. Müşrikler akıl almaz işkencelere başvurmakta, bazen de konuşarak onları ikna etme yolunu denemektedirler. Bir gün Hüseyin'e rastladılar. Hüseyin Mekkelilerin büyüklerindendi. Hemen etrafını sardılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ona şikayet ettiler. Onunla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar da gittiler. Müşrikler kapıda beklerken Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi. Allah Resulü sahabilerine şeyhe yer açın buyurdu. Sahabiler Hüseyin'e karşı çok soğuk davrandılar. Hüseyin'in oğlu İmran da o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başında bulunuyordu. Babasının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı uygunsuz bir davranışta bulunacağını zannediyor ve üzülüyordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Husayn'ı putları bırakıp Allah'a iman etmeye çağırdı. Aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra Husayn kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız edeceğini zannederek üzülen Hazreti İmran bin Husayn radıyallahu anh, onun kelime-i şehadet getirdiğini işitince çok sevindi. Hemen babasının yanına gitti, ellerini ve ayaklarını öpmeye başladı. Onun bu hareketi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rikkate getirdi. Gözlerini yaşarttı, sonra şöyle buyurdu. İmran'ın hareketinden dolayı ağladım. Babası içeri girdiği zaman İmran ne ayağa kalkmış ne de yüzüne bakmıştı. Fakat babası Husayn Müslüman olunca babalık hakkını ödedi buyurdular. Çünkü Hazreti İmran radıyallahu anh'ın babasına davranışı Allah rızası içindi. Müşrik olduğu için onu sevmiyordu. Allah'a isyan edene hürmet edilmezdi. Fakat ne zamanki tevhid halkasına girdi, bütün sevgi onun için coştu. Hazreti İmran bin Husayn radıyallahu anh, hayatı boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinden feyiz aldı. Alim sahabiler arasına girdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, onu Basralılara İslam hukukunu, fıkhı öğretmek için gönderdi. İmran, kılık ve kıyafetine çok dikkat ederdi. Güzel ve temiz giyinirdi. Bunun sebebini soranlara, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah bir kuluna sevdiği bir nimet verdiği zaman, o nimetin eserini kulu üzerinde görmek ister buyurduğunu anlatırdı. Çünkü Müslüman her haliyle örnek olmalıydı. Her cihetiyle temiz olan dinini yaşarken tertip ve düzene, temizliğe dikkat etmeliydi. Hazreti İmran bin Husayn radıyallahu anh, kendisine bir vazife verildiğinde o vazifeyi yerine getirirken hep sünneti esas alır, ona göre hareket ederdi. Hizmetini yerine getirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu veya gördüğü şekilde davranırdı. Basra valisi Ziyad bin Ebi onu zekat memuru olarak vazifelendirmişti. Hazreti İmran radıyallahu anh vazifeden döndüğünde yanında bir dirhem dahi para yoktu. Ziyad bundan hoşlanmadı. Hani bir şey getirmedin mi diye sordu. Hazreti İmran bin Husayn radıyallahu an hiç çekinmeden şu cevabı verdi. Sen beni sana mal getireyim diye mi gönderdin? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında zekatları nasıl tahsil ediyorsak öyle tahsil ettim ve onun zamanında kimlere veriyorsak onlara verip döndüm dedi. Onun bu cevabı karşısında Ziyad söyleyecek herhangi bir şey bulamadı. Hazreti İmran bin Husayn radıyallahu anh zaman zaman Basra halkına vaaz verir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı nurla onları aydınlatırdı. Bidata ve bidatçilere taviz vermezdi. İslam'a uymayan fikir ve davranışlarla elinden geldiği kadar mücadele eder, sünnet-i seniyyeyi yaşamaya ve yaşatmaya çalışırdı. Kur'an-ı Kerim nazil olmuş, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize yol göstererek arkamdan gelin, yemin ederim ki şayet bizi dinlemezseniz şaşkınlık içinde helak olacaksınız buyurmuştur derdi. Bir gün birisi İmran bin Husayn radıyallahu anh'a gelerek
bize yalnız Kur'an'dan haber ver dedi. Bu sözler karşısında çok hiddetlenen Hazreti İmran radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Allah'ın kitabında öğlen namazının 4 rekat olduğu geçiyor mu? Öğlen namazında sesli okunmaz. Namaz, zekat ve benzeri şeylerin hiçbirinin şekli Kur'an'da açıklanmamıştır. Allah'ın kitabı kapalı geçmektedir. Onun açıklayıcısı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bu sözlerle her meseleyi illa da Kur'an'da aramanın yersiz olduğunu, sünnetin de dini bir kaynak ve esas olduğunu anlatmıştı. Hazreti İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, Hakk'ın hatırının yüce olduğunu, hiçbir hatır için feda edilemeyeceğini biliyordu. Bu sebeple

Basra valisi Ziyad bin Ebih'in teklif ettiği Horasan valiliğini de kabul etmedi. Kendisine Horasan gibi bir vilayetin valiliğini niçin kabul etmediğini soranlara da "Vallahi ben onun ateşinde yanarken Horasan halkının onun gölgeliğinde sefa sürmesini istemiyorum. Memuriyetim sırasında Ziyad'dan bana mektup gelmesinden korkarım. Emredeceği yanlış bir şeyi onun hatırı için yapacak olursam helak olurum" demişti. Bunun üzerine Ziyad, Horasan valiliğine Hakem bin Amr'ı tayin etti. Hazreti İmran radıyallahu anh valiliği kabul etmemişti ama henüz vazifesi de bitmemişti. Vakit geçirmeden Hazreti Hakem'i aradı. Bulunca da ona şu hatırlatmaları aktardı. "Hatırlıyor musun? Sahabiden biri amirinin emri üzerine kendini ateşe atmak isterken yanındakiler kolundan tutup buna mani olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca, "Şayet kendini ateşe atsaydı hem kendisi hem de amiri cehenneme gireceklerdi. Zira Cenab-ı Hakk'a isyan hususunda hiç kimseye itaat edilmez" buyurmuştu. "İşte ben seni bu hadisi hatırlatmak için aradım" dedi. Hazreti İmran radıyallahu anh bu sözleriyle Hazreti Hakem'e, "Şayet Ziyad Kur'an ve sünnete uymayan bir şey emredecek olursa ona itaat etmemesi gerektiğini ifadeye çalışıyordu.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

şairim, reddi miras hakkım yok. Gider gittiği yere yaydan fırlayınca ok. Bunu her menzile yazdım. Şimdi göndere çekilen bir bayrak gibi senin ipine asılmışım dem.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Rabbimize hamdolsun ki cennet bizim evimizde üst başlığıyla başlattığımız bu derslerin altıncısında da Mevla bizleri buluşturdu elhamdülillah. Aynı vakitte ve aynı zamanda. İnşallah bizleri nasıl burada topladı, cem ettiyse cennette de inşallah toplasın ve cem etsin. İnşallah burada nasıl bizleri hayır adına bir araya getirdiyse cennette de hayır yolunda yürüyenlerin mükafatlarının verileceği o güzel ceza yurdu. Ceza bizim anladığımız manada ceza değil tabi. Mükafat yurdu. Karşılıkların verileceği o güzel mekanda da bizleri bir araya getirsin inşallah. Geride kalan 5 derste biz neden aile dedik, nasıl aile dedik, nasıl baba dedik, ideal bir ailede babanın rolü dedik, son derste de nasıl anne dedik. Bugün de 6. derste nasıl ideal bir ailede annenin rolünü konuşacağız inşallah. Tabi 5 dersimizde 5 tane de yükümlülüğümüz vardı. Dersin başında hemen onu hatırlatmam lazım. Zaten siz biliyorsunuz, onları da yapıyorsunuz, ondan eminim inşallah. Bir muhabbetti, 2 zikirdi, 3.'sü haftalık dersti, 4.'sü bir vakit namazı beraberce kılmaktı, 5.'si de beraberce dua etmekti. Bugün 6. dersimizdi. 6. derste 6. yükümlülüğümüzü de veriyorum. O beraberce ders yaptığımız halkaya çocuklarımızı da inşallah katacağız. 6. yükümlülüğümüz o. 5. yükümlülükte biz beraberce haftalık dersi yani yapmayı eşler arasıyla sınırlandırmıştık. 6.'sında çocuklarımızı da o derslere katıyoruz inşallah. Bundan sonraki süreçte de onu yapacağız, yapmaya çalışacağız. Birer birer ben sorgulayacağım arkadaşları. Yani toplu olarak sorgulamak doğru olmaz. Birer birer ben işin takipçisi olacağım inşallah. Eğer yapmayan, aksatan, bu işi tam anlamıyla yerine getirmeyen varsa onlarla biz ayrıca hesaplaşırız. Ama 6 tane yükümlülüğün arkasındayız. Onları inşallah yerine getirmeye gayret edeceğiz. Çünkü bizlere emanettir evlerimiz, emanete riayet eden emindir, emanete ihanet edenin ne olduğunu siz biliyorsunuz. Yani emanet deyince ille de başkasının sizin yanınıza bıraktığı mal ile sınırlandırmanız doğru değil. Her şey emanettir. Vücut bir emanettir, şuralar bir emanettir, evler bir emanettir, işler bir emanettir. Verilen, bahşedilen ilim emanettir, çocuk emanettir, hanım emanettir. Bu manada bizlerin asli sahibi olduğumuz bir şey var mı? Neyi biz kendimiz elde ettik ki bizim diyebilelim? Ne varsa elimizin altında, ne varsa etrafımızda Allah'ın bize verdiğidir. Dolayısıyla Allah malikül mülk olarak o mülkü bizde taşıttırır. Ama asla mülkiyeti

0: bize vermez. Onun için kayıtsız ve şartsız olarak mülk Allah'ındır. Bizler ise emanetçiyiz. O emanete riayet etmekle yükümlüyüz. Allah hepimize böyle bir yükümlülüğün şuurunda olmayı nasip eylesin. Gelin bir Efendimizin sedasına kulak verelim. Mekke fethedilecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir münadi çıkarıyor Mekke'nin sokaklarına. Üç cümle söylüyor o münadiler. Kim evine sığınırsa kurtuluştadır. Kim Kabe'ye sığınırsa, Beytullah'a yani Allah'ın evine sığınırsa kurtuluştadır. Kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa kurtuluştadır. Aslında üç mekanın da ortak bir paydası vardı. Dikkat ettiniz mi? Üçünde evdir, başka bir şey değil. Söyleniş amacı farklıdır. Belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün için çok farklı bir şey için bunu söyledi ama biz o sözün üzerinden bile şunu çıkarabiliriz. Aslında Efendimiz ev kurtuluştur dedi bize. Evlerin emniyetini, evlerin bir insan hayatındaki harem-i ismetinin ne olduğunu beyan etme adına bunu söyledi. Eğer evler kurtuluşsa o zaman biz kurtuluşu niye başka yerde arıyoruz? Eğer evlerden kazanılıyorsa cennet, evler kıblegahlarsa eğer, evler gerçekten insanı cennete götüren vesilelerse bizim yapmamız gereken de bu vesileleri zorlamak değil midir? İşte bizim cennet bizim evimizde derken kastımız da bu. Bunun dışında başka bir şey söylediğimiz yok. Başka bir şey söylememiz de mümkün değil. Bütün ızdırap, dert bu olmalı ve bunu elde etmenin yolları aranmalı. Gelelim bugünkü dersimize. İdeal bir ailede annenin konumu diyeceğiz inşallah. Peki anne deyince biz neyi hatırlamamız lazım? Aslında iki şeyi hatırlamamız lazım. Bu tanımı işin başında yapalım ki söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Anne deyince birincisi hayatımızın ortağı, kulluk yolumuzun yoldaşı olan hanımlarımızı hatırlarız. Anne der demez aklımıza gelecek ilk şey budur. İkincisi ise çocuklarımızın annesi ve evimizin direğini hatırlamamız lazım. Yani anne deyince sadece meseleye çocuk penceresinden bakmayacağız. Ya da meseleye sadece beyler olarak bizim çerçevemizden de bakmayacağız. İki çerçeveden bakmak zorundayız. Hem kendi açımızdan bakacağız, hem çocuklarımızın açısından bakacağız. Çünkü annelik dediğimiz zaman böyle bir çerçeveyi, böyle bir tanımı zihnimizde oturtmamamız lazım. Biz ister eş diyelim, ister anne diyelim. İsterse bunların idealize hali olan model ve örneklerini konuşalım. İdeal manada eş de desek, ideal manada anne de desek, Kur'an buna tek bir şey söylüyor. Nedir o? Saliha kadın diyor. Kur'an'ın ifadesi bu. Yani ister bunu anne olarak konuşun, ister bunu eş olarak konuşun. Ne konuşursanız konuşun, Kur'an'ın kullandığı ifade saliha kadındır. Peki, saliha kadın kimdir? İdeal bir ailede annenin rolünü konuşuyoruz. Öncelikle ideal manada bu işin bir tanımını yapmamız lazım ki meselenin konumu da kendiliğinden ortaya çıkmış olsun. Biz saliha kadın dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Var mı cevap verecek olan? Evet. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ümrünün karısı Rabbim, karnındaki insanı hür olarak adadın. Onu sen benden kabul buyur. Sen şüphesiz ve şüphesiz işlemi bilensin dedi.
0: Evet.
1: İdeal bir annenin herhalde muhteşem bir portresi.
0: Bir parçası. Yani adamak. Değil mi? Saliha kadın adar.
1: Burada sadece annelere annelik değil aslında babalara da babalık da öğretiyor bence.
0: Kesinlikle.
1: Adamak sadece annelerin değil.

0: işin.
1: Hı. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Başka? Bir Harun kardeşe verelim.
2: Rabbimize dünyada da ahirette de iyilik ver. Sözünü Hazreti Ali dünyadaki iyiliğin saliha kadın olarak anlıyor.
1: Eyvallah. Dünyadaki cennet yani o. Evet. Eyvallah. Peki saliha kadının tanımını yapacak var mı içimizde? Bir cümleyle. Yani saliha kadın şudur. Evet. Bir verin bakalım Cemil Hoca'ya. Ondan sonra Hüseyin'e verin. Hanımlar da söyleyebilir ha. Yani hanımlar el kaldırdığı anda mikrofon gelir onlara. Emanete riayet eden, düzelten kadın. Bence erkekler de korkuyor gibi geliyor bana bu. Çok çok daha farklı bir şey söylüyor Kur'an. Peki, Kur'an'ın gölgesinde yürüyelim. İki tane ayet söyleyeceğim size. Birincisi Ahzab suresi 35. ayet. Bir diğeri Nisa suresi 34. ayet. İki ayet bize saliha kadının portresini çizecek. Aslında Ahzab suresinin 35. ayeti salih erkeği ve saliha kadını söyleyecek. Nisa 34 ise tamamen saliha kadını söyleyecek. İki ayet başka hiçbir tanıma yer vermeden meseleyi bize aslında çok net bir biçimde ortaya koyacak. Ahzab 35'i okuyoruz. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. İtaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar. Doğru erkekler ve doğru kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a gönülden saygılı erkekler. Allah'a gönülden saygılı kadınlar. Sadaka veren erkekler. Sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. İşte bunlar Allah'ın bağışını, o mağfiretini ve mükafatını hak etmiş olanlardır. Kur'an'ın genel anlamda uslubu çerçevesinden konuşsak aslında böyle bir ayrıma gerek yok. Kur'an erkek sigasıyla konuşsaydı da Arap dili açısından kadınları içerisine almıştı. Şimdi ya eyyühellezine amenu dediği zaman, ey iman edenler deyince oradaki ellezine ismi mevsulü erkek olduğu için sadece ayetler erkeklere mi hitap ediyor? Hayır. Arap dili içerisinde, Arap dilinin genel kuralları içerisinde şöyle dört tane insan varsa karşımızda, iki tanesi kadın, iki tanesi erkekse Arap dili erkek sigasıyla konuşur, o iki kadın da onun içerisine dahil olur. Dil açısından böyledir. Kur'an çoğu kez de bunu böyle yapmıştır. Erkek sigasıyla konuştuğu zaman kadınları da içine almıştır. Ama burada Kur'an'ın başka bir derdi var. Derdi olduğu için bir mesajı vermesi için bize tuttu erkekler, kadınlar, erkekler, kadınlar diye o listeyi önümüze verdi. Nedir derdi? Salih bir erkek ve saliha bir kadının en temel kodlarını verdi. Dikkat ettiniz mi ayete? 10 tane kod var. 10 kod. O 10 tane temel anahtar kavram aslında salih kime denir, saliha kime denir onu bize söyledi. Neydi 10 tane temel kavram, 10 tane kod? 1. Teslimiyet. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Nedir bu? Teslimiyettir. Zaten Müslüman olmak nedir? Teslim olmaktır. İkincisi emniyet. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Ayrı ayrı kullanmasının sebebi budur. Biri direkt teslimiyeti, biri ise direkt emniyeti ifade etmek içindir. Müslim ile mümin arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de budur. Üçüncüsü itaat. İtaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar. Vel kanitine vel

0: Yani tat. Bakın meallere çok böyle eğip bükerler. Kanitat şudur, budur, itaat değildir. İtaat dememek için ellerinden geleni yaparlar. Hiç de öyle değil. Kanitat itaat edendir. Bunun başka bir şeyi yok. İtaat meselesine geleceğiz. Aslında belki de en fazla onu konuşmamız lazım. Çünkü meselenin bu boyutunda çok önemli mesajlarımız var. Dördüncüsü sadakat. Doğru erkekler ve doğru kadınlar. Sadakat böyle bir şey. Peki sadakatin ortaya çıkması için, hatırlayın cumartesi derslerimizi, orada ısrarla üzerinde dururum ben. Ortaya çıkabilmesi için ciddiyetin olması lazım. Ciddiyet olmazsa sadakat olmaz. Şimdi siz şu söylenenleri ciddiye almazsanız, en güzel sözler burada söylensin, hiçbir anlamı yok. Ama ciddiyet olduğu zaman üzerinize aldığınızda buradan ne yapacaksınız? Götürüp taşıyacaksınız hayatlarınıza. Üzerinize aldığınız zaman üretme noktasında gayret ve çaba vereceksiniz. Beşincisi sabır. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Altıncısı haşyet. Allah'a gönülden saygılı erkekler ve saygılı kadınlar. Haşyet derin saygıdır. İçerisinde havfı, yani korkuyu da barındırır. Ama havf ile haşyet arasındaki en önemli fark, havf sadece maddi korkudur. Haşyet hem maddi hem manevi korkudur. Havfta bizzat korku vardır işin ekseninde, ama haşyette incitme, ona karşı olan saygıda kusur etme, kaybetme mesela korkusu vardır. Yani bir yönüyle manevi bir korku vardır. Onun için burada özellikle söylenen haşyettir. Allah'a gönülden saygılı erkekler ve saygılı kadınlar. Yedincisi infak. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Burada geçen vel mutasaddikine vel mutasaddikat sadece zekat verenler değil. Zaten zekat deseydi başka bir şey derdi. Sadaka diyor burada. Zekat bir Müslümanın mali yükümlülüğüdür. Ama sadaka, infak, imanı tasdik için zekatın üstünde verilen şeydir. Ve aslında salihin ve salihalığın kodlarını söylerken zaten onlar Müslümandır, mümindir, zekatlarını verecekler. Ötesinde sadaka verecekler. İnfak edecekler, imanlarının tasdikini öyle yerine getirecekler. Sekizincisi oruç. Çok ilginç değil mi? Özellikle orucun söylenmesi. Burada vessaimine vessaimat bu. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Peki bir Müslim, bir mümin oruç tutmaz mı? Tutar. Niye özellikle burada o da söylenir? Buradaki söylenen oruç, bizatihi oruçtan ziyade orucun getirdiği o temel meseledir. Allah orucu niçin bize farz kıldı? Bakara 183'ü hatırlayın. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Niye Allah'ım? Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki takvaya erersiniz. Umulur ki orucun getirdikleriyle hayatınıza yön verirsiniz. Özellikle oruca dikkat çekilmesinin sebebi de budur. Orucun getirdiği takva elbisesidir. Bunu da 8. olarak yazdı. Takva elbisesi gelirse ne olur? Helal daire ile yetinilir. Helal daire keyfe kafidir. O dairede kalmak şartıyla insanın elde etmesini istediği bütün arzularını orada elde edebilir. Oruçla insan helal dairenin önemini öğrenir. Özellikle bu listede orucun olmasının sebebi budur. Dokuzuncusu, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar. Bakın, buranın elbette ki böyle bir derdi yok ama biz dışarıyı da bazen konuşmamız lazım. Şöyle bir kanaat var değil mi toplumda? Eğer kadın ırzına leke sürecek bir hata yapsa, o onun için en büyük lekedir. Aynısını erkek yapsa genel anlamda toplum ne diyor? Onu onun erkekliğinin bir gereği olarak kabul ediyor. Ama Allah ne diyor? İkisi de Allah'ın nazarında aynıdır. Irzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar. Irz meselesi sadece aklımıza gelen ilk şey değil. Ya ne? Daha öteleri var. Gözlerini korurlar. Onu da söylemiyor mu Ahzab suresinde? Gözlerini harama karşı koruyan erkekler, gözlerini harama karşı koruyan kadınlar. Dillerini koruyanlar aynı şeydir. Dil meselesi de o ırzın korunması noktasında en önemli şey değil mi? Sen gözünü kirletmedin, dilini kirlettin. Aslında ırzına leke sürdün. Bu kadar aslında geniş çerçevede ele alınması lazım. Çok şeyler söylenmeli ama asıl söyleyeceklerimizi söylememiz için sadece kavramları veriyorum. Onuncusu zikirdir. Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Nedir bu? Eline alıp tesbihi sabahtan akşama kadar evrat çekmek mi? Bu değil. Bu işin bir parçası. Zikrin temel anlamı şudur. Allah'ı hatırdan çıkarmamak. Zaten tezekkür de budur. Sürekli Allah'ı zihinde tutmak. Sürekli Allah'ı hatırlamak, Allah'lı yaşamak, Allah korkusuyla ki biz ona ne diyorduk? İhsan şuuru diyorduk. Biz değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyordu. İhsan şuuru. Yani her an Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ona ibadet etmek. Biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor. İşte bu 10 tane anahtar ne yaptı bize? Salih erkek kim? Saliha kadın kim? Bunu söyledi. Peki bunları yaptık ne olacak? اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا. Eğer bunlar yapılırsa Allah onlar için sınırsız bir bağış ve muhteşem bir ödül hazırlamıştır. Yani evlerini bu manada cennete çevirenler orada da cenneti kazanmışlardır. Cennetin tabirini, tarifini yapmak mümkün mü? Ne göz görmüş onu, ne kulak işitmiş onu, ne oranın kokusunu tam anlamıyla duymuş. Zaten şu anda verilen şu organlarla, şu imkanlarla onu algılamak da mümkün değil. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu söyler. Cennet odur ki gözün de görmediği, aklın da almadığı, kulağın da işitmediği mükafatların olduğu yurttur. Allah orayı hazırlamış ama oranın elde edilmesinin yolu bu 10 tane temel kodu, 10 tane temel anahtarı buradan cennetin kokusunu duyabileceğimiz zeminlerde üretmektir. Ahzab suresinin 35. ayetinde söylenen bu. Peki gelelim Nisa suresinin 34. ayetine. Ne diyor Rabbimiz o ayette? Dedi ki burada özellikle saliha kadının portresini çizecek Kur'an. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ. Aynı ifade, قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَزَ اللّٰهُ ila ahir. Ayet gidiyor. Bize lazım olan cümle burası. Şimdi Allah burada ne dedi?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek

0: seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ricalu kavvamune alen nisa bizim mealcilerimizi perişan eden bir ayettir. Burada birilerine dokunmamak için, burada modernizmin telkin ettiği şeyleri de göz ardı etmemek için, burada kadınları da karşımıza almamak için, neler adına artık bilmiyorum, biraz sıkıntılar var. Birkaç tane örnek okuyacağım size ama bana bunların kime ait olduğunu sormayacaksınız. Kimseyi karşımıza almayalım. Neticede bu dersi başkaları da dinliyor. Birisi şöyle bir anlam vermiş bu ayete. Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler kadınlar üzerinde sorumlu gözeticidirler. Saliha kadınlar gönülden Allah'a itaat edenler. Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Meal böyle. Peki Allah'ın burada istediği, vermek istediği mesaj bu mudur? Saliha kadınlar, gönülden Allah'a itaat edenler. Nereden çıkardık bunu? Böyle bir şey okuduk mu biz biraz önce ayette? Ayet ne dedi burada? Ve salihatu kanitatun dedi. Saliha kadın itaatkar kadındır dedi. Orada Allah kaydı var mı? Yok. Ama oraya onu yazmamız lazım ki saliha kadının erkeğe itaat etmesi meselesini kurtaralım. Saliha kadın Allah'a itaat eder, erkeğe itaat etmez. Ama ayet tam da bunun tersini söylüyor. Teferruatlarına geleceğiz. Başka bir meal okuyayım size. Erkekler kadınları gözetirler. Daha da yumuşak bu. Zira Allah her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadın Allah'ın yasasına boyun eğer. Burada da tabir böyle. Ve Allah'ın korumasını emrettiği onur ve iffetlerini tek başlarına da korurlar. Bir tane daha okuyayım mı? Erkekler kadınları Allah'ın kendilerine onlardan daha fazla bağışladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten Allah'ın korunmasını buyurduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkar kadınlardır. Burada da itaat tamamen iffetle özdeşleştirildi. Daha neler var neler de ben bir iki tanesiyle yetineceğim. İki tane daha okuyacağım size. Erkekler kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şu andan ki Allah insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır. Ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır. İyi ve temiz kadınlar saygılıdırlar. İfade bu. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi gizliliği gereken şeyi korurlar. Bir tane daha söylüyorum. Erkekler kadınları koruyup gözeticidirler. Çünkü Allah erkeklerle kadınları farklı alanlarda üstün yeteneklerle donatmıştır. Bir de erkekler servetlerinden harcama yapmaktadırlar. Dürüst ve erdemli kadınlar Allah'a itaat eden hem de Allah'ın koruduğu iffetin eşlerini

yokluğunda koruyan kadınlardır. Meal böyle. Ve daha neler neler var. Peki niye korkuyoruz biz? Er-ricalu kavvamuna ale'n-nisa derken Allah'ın bizzat maksadının ne olduğunu söylemekte. Niye diyemiyoruz bunu? Bunu diyebileceğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz sonra o beyanlarını da söyleyeceğim size. O beyanlarını da dikkate aldığımız zaman bize böyle söyle, böyle söyle diyen bizzat nebevi miraslar, nebevi mesajlar da dururken ne adına biz bunları yumuşatıyoruz? Hakkımız var mı buna? Bir kere saliha kadın şunu söylemesi lazım. Allah bunu demişse benim boynum kıldan daha ince. Ben buna teslimim. Bunu diyecek. Pazarlık etmeden, hiçbir şekilde bunu başka noktalara çekmeden. Zaten mümin olmak, Müslim olmak da bunu gerektirmez mi? İtaati bir kere doğru bir biçimde anladığımız zaman zaten meseleyi çözeriz. Öyle bir şekilde olaya yaklaştığımız zaman bu halde ayetleri kendi anladığımız veya anlamak istediğimiz şekilde yorumlama hakkından da kurtulmuş oluruz. Bir orijinal meal daha okuyayım size. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için saliha kadın itaatkar kadındır. Zaten söylenen de budur. Bizatihi ayetin söylediği de budur. Saliha kadın itaatkar kadındır. Onun için ben size ilk sorduğum zaman cevabını bunu böyle vermeniz lazımdı. Saliha kadın itaatkar kadındır. Peki itaat ne demektir? Değil mi? Bu kadar söyledik söyledik. Asıl söyleyeceğimiz bu noktaya getirmemiz lazım. Öncelikle dostlar şunu söyleyelim. İtaat kötü bir şey değil. Allah Kur'an'da iki ümmeti anlattı bize. Biri Beni İsrail'di, biri ümmeti Muhammed'di. İkisi arasında çok temel farkları da Kur'an özellikle Bakara suresinde Beni İsrail'i meselenin eksenine oturtarak bize anlattı. Beni İsrail ile ümmeti Muhammed arasındaki en temel fark şudur. Beni İsrail semi'na ve aseyna dedi. Ümmeti Muhammed semi'na ve ateyna dedi. Fark bu. Beni İsrail ne demiş? İşittik ve isyan ettik. Ümmeti Muhammed ne dedi? İşittik ve itaat ettik. Bu. İtaat etmek bizim ümmetimizin en önemli ahlakıdır. Biz Allah'a itaat ederiz. Peygamber'e itaat ederiz. Nisa suresinden öğrendiğimiz şekliyle bizden olan ulul emre yani emir sahiplerine itaat ederiz. Bu emir sahipleri meselesi çok geniş bir mesele. Eğer bizden olan bir devlet başkanıysa ona itaat ederiz. Biat bu değil midir? Biz biatlı bir toplumuz değil mi? Ona itaat ederiz. Hem de o Allah'ın yasasına, Allah'ın hududuna riayet ettiği oranda kayıtsız ve şartsız itaat ederiz. Ama ulul emr sadece devlet başkanı değildir. Ya nedir? Hocaysa eğer talebe hocaya itaat eder. Kocaysa eğer hanım kocaya itaat eder. Evlatsa eğer anne ve babaya itaat eder. Bizim ümmetimizin en önemli vasfı da budur. Bugün modern dünyanın bize dayattığı bu kötü telkinattan, bu kötü propagandadan dolayı biz bir hürriyet tutturduk gidiyoruz. O hürriyetin, o özgürlüğün bizden neler götürdüğünün farkında değiliz. Bundan dolayı da kimse bize karışamaz. Kimse bize bir şey söyleyemez. Eğer ben insansam, 18 yaşında da reşitsem ben istediğimi yaparım. Hiç kimse bana hesap soramaz diye yanlış bir meseleye kapı açıyoruz.
Ama böyle bir şey yok.

Biz itaatkar bir toplumuz. Peki itaatimizin ölçüsü ne? İtaat ettiğimiz Allah'a itaat ettiği oranda biz ona itaat ederiz. Ya yoksa küfürde itaat yoktur. Günahta itaat yoktur. Bakın küfürde ve günahta itaat yoktur. Ya nafile ibadetlerde itaat vardır. Nafile olursa eğer o farz değil, vacip değil, nafile olduğu için onun yollarını aramak zorundayız. Hepimiz öyle. Bu noktada belki hanımlar biraz daha sorumludur ama erkekler dahi farz ve vacip olan sorumluluklarının dışında eğer bir şeyi nafile olarak yapıyorsa hanımlarının, çocuklarının rızasını alarak yapar. Bu güzel bir şeydir. Dolayısıyla biz itaati bu şekilde anladığımız oranda doğru bir biçimde anlamış oluruz. İtaat meselesi böyle. Anlaşıldı mı? Hanımlar özellikle ben ısrarla anlamalarını isterim. Yani burada ben biliyorum böyle bir sıkıntımız yok ama en azından iyice bazı meseleler zihnimizde tam anlamıyla otursun. Şimdi saliha kadının izahı saadetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi sözlerine, nebevi mesajlarına bir kulak verelim. Çok şey söylenir bu konuda. Efendimizin bu manada inanın onlarca beyanı var. Zaten geçen ders size anne adına 10 tane hadis söyledim. O söylediklerimi tekrar etmeyeceğim. Çünkü çok olduğu için bugün de size 3 tane nebevi beyan söyleyeceğim. Burada kavvam kelimesini doğru anlayacağız. Saliha kadını doğru anlayacağız. Bu ayetler, bu hadisler bir yönüyle Ahzab 35 ile Nisa 34'ün de tefsiri olacak bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre'nin bize naklettiği Mişkatül Mesabih'te kayıtlı olan bir hadisini söyleyeceğim ilk hadis olarak. Allah Resulüne soruldu diyor Ebu Hureyre. Ya Resulallah, kadınların en hayırlısı kimdir? Ne sorulmuş? Saliha kadın kimdir sorulmuş. Ne demiş Efendimiz? Tahminde bulunmak isteyen var mı? Yani Efendimiz saliha kadın deyince ya da en hayırlı kadın deyince, hatırlayın Esma binti Yezid'i en hayırlı mümini bize söylemişti değil mi? Geçen derslerimizde o hadisi söyledim. En hayırlı mümin bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır demişti. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadın erkek ayrımı yapmadan en hayırlı müminin profilini bize çizmişti. Ancak burada özellikle soru nedir? En hayırlı kadındır. Saliha kadındır. Saliha kadını, en hayırlı kadını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl tarif ediyor? Buyurun. En hayırlı kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman yüreğine serinlik gelip hoşnut olan, emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları onun onaylamadığı şekilde harcamayan kadındır. Efendimizin beyanı bu. Belki izaha girmem lazım ama giremem izaha. Herkes alsın mesajı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanında bu. Sen kavramı farklı şekillere çekebilirsin. İtaatkar kadını, saliha kadının o tanımını başka yerlere çekebilirsin. Ama bu hadis karşında olduğu zaman başka bir şey söylemeye hakkın yok. Aslında Efendimiz o ayeti tefsir etti. Zaten hadis de bu değil midir? Hadis nedir? Kur'an'ın beyanıdır. Efendimiz Kur'an'ın dışında bir şey söyleyebilir mi? Öyle bir yetkisi var mı? Allah'ın haşa tasdiklemediği bir sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyleyebilir mi? Ne söylemişse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın tasdiki vardır. Eğer senedinde, eğer metininde, eğer isnadında bir problem yok.

yoksa o her söz Allah tarafından tasdik görmüştür. Öyle olmasaydı Allah müdahale etmez miydi? Allah o işi, o işe müdahale etmeden bırakabilir miydi? Abdullah İbni Ümmü Mektum'e bile çatılan kaşlara müdahale eden Allah. Bir söz söyleyecek Peygamber aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz ondan hoşnut değil, haşa, sessiz kalacak. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ayetle hadis arasındaki bağlantı böyle. İkinci hadis, Mecmu'u Zevaid'de ya da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Ravisi Hüseyin İbni Hasan, o da teyzesinden bize naklediyor. Diyor ki, bir iş için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiştim. İşimi halledince Efendimiz bana dedi ki, kocan hayatta mı? Ben de dedim ki evet ya Resulallah, hayatta. Efendimiz dedi ki, onunla aran nasıl? Teyzem demiş ki, aram çok iyi ya Resulallah. Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. Efendimiz bu cevap karşısında o kadar memnun oldu ki, dedi ki, böyle yapmaya devam et. Çünkü kocan ya senin cennetin ya senin cehennemindir. Hadis bu. Bir daha okuyayım mı? Yani oradaki ifadelere dikkat edin. Bakın Efendimiz ne dedi? Nasıl aran kocanla? Dedi ki, aram çok iyi ya Resulallah. Aciz kaldığım hizmetler dışında, mesela gücümün yetmediği, altından kalkamayacağım, zaten bunlardan sorumlu mu? Hayır. Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. Efendimiz dedi ki, böyle yapmaya devam et. Çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir. Birbirimizin hep böyleyiz ama özel olarak Efendimiz burada hanımlar için söylüyor. Zaten konumuz hanımlar olduğu için böyle. Sakın size karşı bir şey olarak anlamayın. Babalar bahsinde onları söyledim zaten. Üçüncü hadisi de söyleyeyim, öyle üzerinde konuşalım. Bu da yine Mecmu Zevaid'de geçiyor. Ravi kim? Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe validemiz bize naklediyor. Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Dedim ki ya Resulallah, kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir? Ne dedi Efendimiz? Kocandır dedi. Kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir? Efendimiz kocandır dedi. Peki ya Resulallah, tersini okuyoruz. Erkek üzerinde en büyük hak sahibi olan kimdir? Ne demiştir Efendimiz? Hanım mıdır? Annendir demiştir. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok güzel bir şey söyledi. Zaten her sözü güzel de o güzel söz söylemez mi? Özellikle burada denge adına çok önemli bir şey söyledi. Kadın için en büyük hak sahibi kocası. Kocası için en büyük hak sahibi kadın olsaydı denge olur muydu? Olmazdı. Orada aslında kadından aldığı bir hakkı, kadından aldığı bir ayrıcalığı ne yaptı? Evladının üzerinden kadına iade etti. Dengeyi görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey var aslında burada. Kadını kocasına, kocasını da kadına itaat ettirseydi haksızlık olurdu. Kadını kocasına, kocasını da annesine itaat ettirerek dengeyi sağlıyor. Denge böyle sağlanıyor. Ve burada aslında işin selametle yürümesi adına Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bu kadar önemli sözler söylüyor. Şimdi bu sözlerin üzerine biraz konuşalım. Konuşalım ki iyice anlaşılsın. Kur'an'ın saliha kadın portresi,

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu manada söylediği sözler. Hepsini söyledik, en azından zihnimizde şu anda taze. Bu manada biz nasıl bu meseleyi tam anlamıyla anlamalıyız ki iyice bu işten istifade edebilelim. İyice salihliği ve salihalığı hayatımızın devamı kılalım. Bunu zihnimizde tam anlamıyla yerlerine oturtturalım.
1: Takva noktasında Allah büyük Kur'an'da Allah katında en üstün olanız takvaca en güzel diyor.
0: Evet.
1: Hocam bununla birlikte kadınlar itaati aslında evladından değil de kocasından istiyor. Böyle bir durum da var. Hani o hakkı anneliklerinden dolayı Peygamber Efendimiz verdi ama bizim kadınlarımız, ki kadınlar kızmasın, o hakkı kocalarından istiyorlar, evlatlarından istemiyorlar gibi bir durum söz konusu.
0: Doğru. Genel anlamda böyle bir hastalığımız var ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki.
1: Bununla beraber onlar sizin ya cennetinizdir ya da cehenneminizdir hadisini söylediniz. Bu meyanda anaya babaya itaatle ilgili de böyle bir hadis var zannediyorum. Anaya babaya itaat ediniz, onları korunuz. Çünkü onlar sizin ya cennetinizdir ya cehenneminizdir.
0: Aynen öyle.
1: Diye bir hadis de var.
0: Aynen öyle. Yine orada nebevi bir dengeyi görüyoruz aslında. Yani o anne ve babaya itaat meselesinin ne kadar önemli olduğunu. Tabii o itaatin ihsan boyutu da var. Yani onu da belki çocuk mülahazaları konusundaki derslerimizde biraz daha detaylandıracağız o meseleyi. İtaat ile ihsanı da bu manada birbirinden ayırmamız lazım. Ne ile sorumlu olduğumuzu tam anlamıyla anlayabilmemiz için.
1: Bir de konumuzun dışında bir şey daha değinebilir miyim? Ayrıyla alakalı ama hani anneyle direkt alakalı değil. 2-3 haftadan beri bu ayeti söylemek istiyorum ama bir türlü denk gelmedi. Tövbe Suresi 24. ayet. Analarınız, babalarınız, eşleriniz, akrabalarınız, hoşunuza giden meskenler, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaretiniz, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha hayırlı ise Allah'tan emir gelince kadar bekleyin. Allah fasıklar toplumuna hidayet vermez diyorlar.
0: Evet.
1: Burada o 7 maddenin 5 tanesi direkt aileden, diğer ikisi de direkt aileyle bağlantılı olarak görüyorum ben. Bir insan niye iyi meskenler ister? Ailesi istediği için ister. Neden ticaretinin durgunlaşmasından korkar? Sizin geçen derslerde bahsettiğiniz gibi hani kredi kartı olsun, şu olsun, bu olsun. Bu da direkt aslında aileyle alakalı biliyorum.
0: Doğru.
1: Bu ayette bize aslında güzel bir ders ama işte teori ve pratik sıkıntımız var.
0: Orada da aslında söylenen direkt dengedir. Mesela ailenin önemini söylüyor. Ailenin cennet olduğunu söylüyor. Aileye karşı sorumlulukları söylüyor. Ama beri tarafta biraz daha önemli bir sorumluluk var. Allah hakkı var, Resulün hakkı var. Yani sen aileni koruyup gözeteceksin ama iş başa düştüğü zaman Allah yolunda mücadele, Allah yolunda cihat noktasında sorumluluk ortaya çıktığı zaman benim ailem diyemezsin. Feda etmen gereken bir imtihan aracı oluyor orada. Yani orada denge neyi gerektirir? Allah'ın hakkını yerine getirme adına ailenin hakkını feda etmeyi gerektirir. Orada işte mesele odur zaten. Oradaki denge, oradaki çizgiler bize bunu vermesi gerekir. Eyvallah, teşekkür ederiz.
2: Saliha kadın olma noktasında yani işin ucundan kuma çıkmış olanları bir tarafa ayırarak, böyle bir ayrıştırma anlamında değil de bu anlamda bu şuuru, bu bilince en azından varma noktasında gayret sarf edenleri ayırmakla birlikte aslında ben kadını konuştuğumuz için söylüyorum bunları. Tabii erkekler için de ayrıca söyleriz. Kadın, Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu bir takım özellikleri, farklılıkları ve avantajların aslında farkına varamıyor. Daha ötesinde aslında kendini tanımıyor. Kendini tanımadığı için asli sorumluluk ve görevlerinin ötesinde esasında erkekle bir şekilde kavga ve bir şekilde karşılıklı bir şekilde böyle bir çekişme içerisine giriyor. Evet. Esasında bu görev ve sorumluluklarının farkına varabilse bu itaat makamına erecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soru soran Esma binti Yezid'de de belki gördük, bunu az önce söylediğiniz hanım sahibimizde de gördük. işte hak hukuk meselesini hemen

0: erkek üzerinde de hak sahibi kimdir? Yani bir, hep bir atak var. Hep bir mücadele var. Hep böyle bir karşılıklı böyle bir çekişme var aslında. Şimdi kadın aslında Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu özellikler itibariyle Cuma akşamı Reşit Haylamaz Hocam'ın da çok önemli verdiği bir örnek var burada. Yani o İkrimenin hanımının bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
1: imana taşıması işte.
0: Dibine ta o kadar kilometreden kocasını Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne atmasında kadının rolünden bahsetti aslında. Ya. Yani kadın aslında biraz kendini tanısa esasında topluma çok önemli ölçüde yön verecek. Hı hı. Ama kadın belki içindeki bir takım nefsi meseleleri tam oturtamamış olmasından, kendini tanıyamamış olmasından, belki daha ötesinde kendisini örnek teşkil edebilecek hanım sahabilerimizin, annelerimizin hayatlarından, kendi hayatlarına bir şey damlatamamasından, düşürememesinden dolayı nefsi olarak bu sefer başlıyor erkekle bir şekilde çekişme, mücadele, kavga haline. Ondan sonra da tabii biraz sıkıntılar oluyor. Ben çok konuyla alakalı değilim, belki farklı bir kapı açacağım.
1: Eyvallah. Şey. Anlaşılmıştır mesele. Anlaşılmıştır. Evet.
2: Hocam ben yine Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konu hakkında söylediği bir şey aktarmak istiyorum. Üstad Hazretleri diyor ki Sabiha Hanım odur ki kocasını itaat edip onun diyanetine bakıp onunla birlikte onu yaşar. Bir koca da odur ki eşinin diyanetine bakıp kendisini o yöne aktarmasıdır. Burada hem dengeyi sağlamak açısından. Yine Sabiha zevç ve zevci odur ki birbirlerine diyanet noktasında yardımcı olmasıdır. İnşallah
1: Cenab-ı Hak bizlerden İnşallah. Zaten olması gereken de odur yani. Biz meselenin itaat boyutunu konuşurken şu değil, bir despotizm yok aslında ortada. Ancak işin selameti açısından, işin daha güzel, daha doğru gidebilmesi için her yapıda son sözü söyleyecek bir makam olmalı. Mesela şurada bakın kaç kişiyiz. Birisi işi bağlamalı. Bana verdiniz bu ayrıcalığı, ben bağlıyorum. Ama ben kalkıp da bu işi Allah ve Resulünün çizdiği sınırlar dışında yaptığımda aynen sahabenin dediği gibi seni kılıçlarımızla düzeltiriz demeniz lazım. Ve kılıçlarınızla da düzeltmeniz lazım. İtaat etmeniz kılıcı kınına koymanız anlamına gelmez. İşin ortasında hududullah'a ve hukukullah'a aykırı bir şey çıktığı anda kılıçlar çekilir. Ve gerçekten düzeltilir. Düzeltildiği zaman da yine itaat devam eder. Yani Hazreti Ebubekir o sözü dediği zaman ben Allah ve Resulünün çizgileri dışına çıktığımda beni neyle düzeltirsiniz deyince kılıcımızla düzeltiriz diyen o insanlar daha sonra Ridde Savaşı'nda kendi görüşlerinin tamamen dışında olmasına rağmen hepsi Hazreti Ebubekir'e ne yaptılar? İtaat ettiler. Ve itaat ettikleri için de selamete vardılar. Eğer ileri geri konuşsaydılar, o başka bir şey deseydi, o başka bir şey deseydi ne olurdu? Anarşi olurdu. Evlerde de böyledir. İtaat etmek demek bu demektir. Ama bu manada eğer o çizgiyi, o sınırı kaldırırsanız anarşi olur. Her kafadan bir ses çıkar. Hiçbir şekilde de bir şey tam anlamıyla yerli yerine oturmaz. Kimde sıra?
3: Hocam dediğiniz gibi bir evde itaat olmadığı zaman o evin hali nasıl olur? Anne babaya itaat etmediği zaman çocukların hali nasıl olur?
1: Anarşi olur işte.
3: Anarşi olur ya. Gerçekten. Bir aile Allah'ın dinini kendine edinirse gerçekten o aile dinle çapında bir aile olur.
1: Allah'ın izniyle. Eyvallah.
0: Tüm konuşmalardan anladığım kadarıyla bütün mesele ailenin içinde geçiyor. Yani evet. Salih erkek ve Saliha kadın. Ancak Müslüman bir şekildeki aileden yetişiyor. Dolayısıyla
1: kesinlikle.
0: Burada da en büyük görev herhalde annenindir. Hı. Yani anneler, biraz önce bahsettiğiniz hanımlar erkeklere, erkeklerin büyük hakkı hanımları üzerindedir. Erkekler için de annelerin.

0: çalışmazmış.
1: Kesinlikle öyle. Belki işte o çocuk terbiyesi derslerinde biraz daha bu meseleye değineceğiz. Şöyle bir yanlış yapılıyor. Mesela özellikle kız çocuklarımızı biz yetiştirirken kızım kendini ezdirme. Evet, bir kere bu söz sakat bir söz. Yani savaşa mı gönderiyorsun sen? O kızı sen bir aile kurmaya gönderiyorsun. Ne var ortadaki ezilip ya da ezilmeme noktasında bir şey olsun? Sen onu şahsiyet olma noktasında eğer terbiye edersen, şahsiyetini gelişme noktasında ona imkan verir, zemin hazırlarsan zaten o şahsiyetini muhafaza edecek. Ama telkin böyle yapıldığı zaman kız koca evine vardığı andan itibaren evet kocanın ailesine karşı bir kere şeyi belli, tutumu belli. Bir de şöyle bir şey var, meselenin o boyutuna da değinmemiz lazım madem açtınız onu. Hanımların kocanın ailesine yani anne ve babasına bakma sorumluluğu yok. Şeriat bunu der. Yani hiçbir hanım kayınvalidesine bakma sorumluluğu yoktur. Kayınbabasına bakma sorumluluğu yoktur. Şeriatın, hukukun yani söylediği budur. Ancak evladın anne ve babaya bakma sorumluluğu var mı? Var. Sen bakma sorumluluğun yok ama kocanın var. Ya kocanın bakması için zemini hazırlayacaksın ya da diyeceksin ki kocam erkek haline nasıl bakar ben bakayım da hem ona sevap kazandırayım hem kendim sevap kazanayım diyeceksin. Bunu dediğin zaman ne alacağını bil. Sen nafile bir ibadet yaptın. Farz değil, nafile bir ibadet yaptın. Onun ecrini, onun mükafatını hesap etmemiz mümkün değil. Sen her adımınla Allah katında kendi değerine değer kattın. Zaten bizatihi Allah'ın bu meseleyi hukuka değil, nafile bir ibadet çerçevesinde değerlendirmesinin sebebi de budur.
2: Mesela kız çocuğun anneye babaya bak, yani evlat anneye babaya bakması gerekiyor. Kız çocuğunda böyle bir sorumluluk var.
1: Yok, kız çocuğun yok.
2: Mesela diyelim o anne babanın erkek evladı yok, sadece kızları var.
1: O zaman kız elinden geldiğince yardımcı olabilir ona. Ancak aynen erkeğin sorumlu olduğu kadar bir sorumluluk sahibi değildir. Malından tasarruf edecekse var. Ama bu konuda da işin diğer tarafına baktığımız zaman erkeklerin de o manada üzerlerine düşeni yapması lazım. Yani o da kayınvalidesini eğer böyle bir yardıma, böyle bir desteğe ihtiyacı varsa asla sahipsiz bırakmaması lazım. Aynı nafile sevap onun için de geçerlidir. O da onu yaparak sevabını kazanacak. O noktada tabii ki dengeyi korumak lazım. Ama meselenin erkek boyutunda böyle bir şey var. Mesele orada bir hak ve sorumluluk çerçevesindedir. Yani ben anne ve babama bakmam, iyilik yapmam bir lüks değil, bir sorumluluktur. Bir kere bunu anlamamız lazım. Peki bakma ve yükümlülük nedir? Diyelim ki anne başka bir evde, evlat başka bir evde, bayramdan bayrama, özel günlerde, işte o uyduruk günler diyorlar ya, anneler günü bilmem ne günü falan filan diye kapitalizmin bize dayattığı ve sadece anne hakkını, baba hakkını bir güne indirgediği o saçma sapan günlerde, onları da hatırlamak değildir anne ve babaya itaat etmek. Bu değil ki. Anne ve babaya itaat bambaşka bir şey. Yani hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeyle olan münasebetlerini. Safa ile Merve'de ki görmüşsünüzdür, gidenler muhakkak orayı hatırlayacaktır. Bir insanın tek başına orayı yürümesi bile zor. Sahabenin birisi yaşlı annesini 2800 metrelik sayda sırtında taşıyor. Efendimiz de izliyor böyle. Sonra getiriyor anneyi, koyuyor bir kenara. Ya Resulallah diyor, ödedin mi anneme karşı olan borcumu? Yerine geldi mi? Senin yaptığın, seni 9 ay karnında taşırken yaptığının yanında hiçbir şeydir. 2 yıl emzir.

0: Dinin yanında hiçbir şeydir. 10 yıl bebeklikten çocukluğa kadar seni yürütürken çektiği sıkıntıların hiçbir şeyidir. 20 yaşına kadar seni evlendirme adına çektiği sıkıntıların yanında hiçbir şeydir. Sen geldin 20-25 yaşına, aldın hanımı, döndün sırtını anne ve babaya. Bu olacak bir şey midir? Bırakın Müslümanlığı, insanlık bunu gerektirir mi? Bir insan olan, insani özelliğini kaybetmeyen birisi nasıl böyle bir şey yapabilir? Bizim kültürümüzün bir parçası değil. Dostlar, darule ceze. Darule ceze, daha sonraları ortada kalan insanların sahipsiz kalmaması adına birilerinin yaptığı bir müessesedir. Bizde büyüklerimiz evimizin en baş tacıdır. Rahmettir, mağfiret vesilesidir. Biz cenneti onların dualarıyla kazanırız. Peki bize sövseler, bizi dövseler, bizim arkamızdan konuşsalar, yaptığımız hiçbir şeyden memnun olmasalar da bu böyle midir? Zaten böyledir. Uslu, akıllı olan yaşlılarla ne işimiz var? Yaşlı olsun, sesini kessin, otursun, ben ne desem onu yapsın, tamam ben de ona hizmet edeyim. O değil, o değil. Kur'an ne diyor biliyor musunuz? O size her şey yapacak. Ama siz öf bile demeyeceksiniz. Öf dediğiniz anda iş bitti. Öf öf. El kaldırma, evi ayırma, şunu deme, bunu deme. Bu değil. Öf ya, bıktım dediniz ya. Allah sizin üzerinize bir çizgi çekti. Öf demeyeceksiniz. Zor bir şey. Ben kendi nefsimde de zorlanıyorum bunda. Ama zor olmasına rağmen yapılacak budur. Olması gereken budur. Çünkü bizden istenen sorumluluk bunu gerektirir. Evet, İsmail abi de mi sıra?
1: Nisa suresi ve Ahzab suresi ve hadislerden anladığım kadarıyla Rabbimiz bizden istediği, yani tabirle salih kadın, salih erkek kavramından anladığım güzel bir kulluk ve Allah'ın rahmetini celbetme noktasında sarf edilen gayretlerdir.
0: Kesinlikle. Zaten kulluk olduğu zaman mesele bitiyor. Herkes bu manada hakkına rıza gösterse sorun çıkar mı ortaya? Mesele bu zaten. Evet.
1: İslam teslim olan insan da selamet bulur.
0: Evet.
1: Bir hanım da evindeki işte gerçekten hakkaniyetli olarak davranan kocasına teslim olursa o da selamet bulduğu zaman da güzel bir yere gelecektir. Hem Allah-u Teala'nın yanında tabii ki.
0: Evet.
1: Hem de insanların yanında, budur yani.
0: Kesinlikle. Kurban olma mesela bizim Anadolu'da da çok yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Bazen derslerde de ben kurban olalım falan diye kullanınca birileri geçen bir mesaj yazmış. Şimdi aklıma geldi. Allah'tan başkasına kurban olunmaz hocam. Niye siz kurban oluyorsunuz? Ben de ona cevap yazdım. Doğru, Allah'tan başkasına kurban olmaz ama Allah'a kurban edilenler dört ayaklılardır demiştim. Bu bir tabir, bir ifade. Yani sahabe fedeke ebi ve ummi ya Resulallah dedikleri zaman ne diyorlardı? Onun Türkçesi şu: kurban olalım ya Resulallah sana. Anam babam sana feda olsun. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah diyor mesela bazı sahabeler. Türkçesi o. Yani ya Resulallah kurban olalım, senin yoluna feda olalım demek. Dolayısıyla eşlerin belki de birbirlerine bu manada fedakarlık anlamında sergilemeleri gereken meselede böyle bir şey olmalı. Yani elbette ki biz bazen bazılarımıza bu manada feda olabilir, kurban olabilir. Allah korusun, mesela diyelim ki hanımlarımız hasta olsa, yatalak bir hasta olsa, salih bir erkeğe düşen nedir? O hanımına son ana kadar hizmet etmesidir. Hasta olur olmaz defterden mi sileceğiz? Tersi de aynı şey için geçerli. Gerçi o manada kadınlar bizden 100.000 kat daha iyidirler. Yani koca hastalandığı zaman kadın elinden geleni yapar ama Kadın hastalandığı zaman koca

pek de oralı olmaz. O manada kadınların sadakati bizden daha iyidir de kurbanlık meselesinde, feda etme meselesinde böyle bir şey olmalı. Ama şunu da ben rahatlıkla söylerim. Eğer gerçekten bir koca evine helal lokma getirme noktasında ızdırabı varsa, saliha kadına düşen gerçekten o kocanın nedir? O odur. Çünkü inanın bugünün dünyasında bu çok zor bir meseledir. Elbette çalışan hanımlar da aynı şeye geçerlidir. Onlar da eli öpülesidir. Eve bu manada helal lokma getirme noktasında gayret ve çabası da olanlar için o da geçerlidir. Ama genel itibariyle bu manada sorumlu olan erkekler olduğu için biz onu söylüyoruz. Çok zor şu anda. Helal lokma meselesi o kadar zor ki. Bir de erkek ticaretle eğer uğraşıyorsa her an harama kayma noktasında birçok imtihanla baş başa. Adamlar zaten öyle bir dünya kurmuşlar ki seni o sistemin içerisine çekmek adına 50 bin tane iş çeviriyor. 50 bin tane. Bakıyor senin harama karşı hassasiyetin var. Şeytan sağdan gelecek ya. Sağdan gelerek sana bazı şeyleri vaat ediyor. Senin ayağını kaydırıyor. Şimdi saliha bir hanım akşama kadar evde kocası geldiği zaman şunu dese, kocasına teşekkür etse, bunu dille söylemesine gerek yok, tavırlarıyla söylese, o helal lokmanın ne kadar büyük bir önem olduğunu kocasına hissettirse, kocasının ona getirdiği şeylerden razı olsa ve onun ötesini istemezse, ya falanca da şu al, şu var, işte görümcem şunu aldı, baldızım şunu aldı, bilmem şu şunu etti, amcamın kızı bunu yaptı, biz halen yerimizde sayıyoruz, şu yok, bu yok diye kocasının başının etini yemese, Hakk'a rıza gösterse ve kendisine Allah'ın verdiği ikramla yetinse, bize bu yeter. Sen getirdin ya bir parça helal lokma. Benim için en büyük mutluluk bu. Sen sağ ol, ben başkasını istemiyorum dese, yerinde bu manada kocasına böyle bir imkan sağlasa, nedir bu? İşte salihalık budur. Budur. Ama istiyor, habire istiyor. Şunu aldın ötesini istiyor, bunu aldın ötesini istiyor. Yeni eşya gelmiş eve, duyuyorum ben. 10 sene sonra ikinci gelecek eşyanın siparişini şimdiden veriyor. Diyor ki bu geldi ya bu eskirse şunu alalım. Bitti daha neyin peşindeyiz biz? Bu ne ya, bunun şeyi yok, ötesi yok. Zaten kapitalizm dedikleri din, bu din. Başka bir şey değil, bu bir dindir. Bu kapitalizm dedikleri din mensuplarını bu manada yok etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hepiniz biliyorsunuz, aynı dünyada da yaşıyoruz. Bir bilgisayar alıyorsunuz, eve gelmeden bir üst modeli çıkıyor. Eve gelmeden. Siz alıp mağazadan çıktınız, yenisi mağazaya girdi. Ne yapıyor şimdi insanlar? Onu istiyor. Cep telefonu alıyorsunuz, bir sene sonra sizinkinin modası geçmiş, daha ötesini istiyorsunuz. Ve bu tüketim anlamında çılgınlık hepimize şöyle ya da böyle sirayet etmiş. Eğer bu konuda hanımlar, özellikle hanımlar, beylerine yardımcı olmazlarsa bu büyük bir sorumluluktur. Siz bu konuda çok şey yapmanız lazım. Sadece bunu yapın, Allah'ın izniyle cennet sizindir. Peki bunu yapmanın yolu ne? Yolu belli. Büyük dertleriniz olursa bunlarla uğraşmazsınız. Şimdi düşünün, akşam siz evde perdeyi, tası, tencereyi, tavayı konuşuyor musunuz? Yoksa Libya'yı mı konuşuyorsunuz? Libya'da bir sıkıntı var, Müslümanlar orada iki ateş arasında, bir Mecnun çıkmış orada millete silah dayamış, kendi halkına işgal gelmiş oraya kapıya dayanmış. Bunu mu konuşuyorsunuz? Yoksa yarın falanca mağazada alacağınız elbiseyi mi konuşuyorsunuz? Eğer Libya'yı konuşuyorsanız kavga etmezsiniz ki. Kavga olmaz orada.
Libya'nın üzerine tartışıp

0: birbirinize yaka paça girer misiniz? Ama yarın mağazadan alacağınız şey olduğu zaman yaka paça girersiniz. O az al der, sen çok alırsın. O şunu der, bu bunu der. Alın size bir kavga meselesi. Budur.
1: Altısını yedisini biz nasıl ailede gördük.
0: Doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten biz de oralardan çıkardık. Tabii.
1: İsa 34'e gelince de hocam, orada itaat, onu da bir önceki derslerde bağlantı kurmak istiyorum ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adalet derken hakkı hakkı olana vermemiz lazım.
0: Her hak sahibine hakkını vermek. Tamam. Adalet bu.
1: Biz de hak sahibi olana hakkını verirsek itaatin geleceğine inanıyorum ben.
0: Kesinlikle.
1: Artık biraz önce hocam dediniz ya, işte eşler arasında yakalak olduğu zaman kadınlar daha fazla fedakar. Burada Hüseyin biraz sessizce bir şey söyledi, ben onun sesi olayım. Bizim kültürümüzde, kültürümüz derken erkek kültüründe değil hocam. Evet. Bizim kültüründe değil, şu söyleniyor genelde. Kadın hasta olmasın, ben hasta olayım. Kadın ölsün, ben ölmeyeyim.
0: Kadın hasta olmasın, ben hasta olayım. Kadın ölsün, ben ölmeyeyim. O bir yönüyle öyledir ama işin aslına bakarsanız ele ayağa düşmeme adına kadından erken gitmekte fayda var. Ancak bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani Allah bu manada kime bu işi yazmışsa o gidecektir. Ancak bu öyledir. Gerçekten hiçbir zaman kadın gittikten sonra erkek ha evlenebilir belki, evlenmelidir de. Yani o konuda sakın hanımlar şunu yapmasınlar. Bak ben ölürsem sakın evlenmek yok falan diye. Bu doğru bir şey değil. Hatta kadın bile, hatta kadın bile. Bizim kültürümüzde çok yoktur bu ama olması lazım. O ayrı bir şey. O ihtiyaç. O işin selametle yürümesi için önemli bir şey. Allah'ın verdiği bir hak. Şimdi koca vefat etmiş gencecik kadın 30-35 yaşında bir ömür dul olarak mı yaşasın, evlensin mi? Bana sorarsanız evlensin. Hatta iddet süresi biter bitmez evlensin. Yok şunu diyecekler, ihanet etti kocasına, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne derse desinler. O ayrı bir şey. Dolayısıyla o eşlerin birbirlerine karşı bir ihaneti değil. O ayrı bir şey. O meselenin başka bir boyutu. Ama gerçekten hanım vefat edip de koca kalmışsa eğer hayatta, evlense bile o ilk tat hiçbir zaman olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine Hatice validemizin dışında 13 tane hanım daha girmedi mi? Girdi. Son güne kadar Efendimiz "Aa Hatice'm" demedi mi? Dedi. Bu budur. Ali'nin hanesine de onlarcası girdi. Ama o da hep "Aa Fatıma'm" dedi. O işin ilk tarafı, ilk anları, işin ilki hep farklıdır. O meselenin başka bir boyutudur. Evet, buyurun Ekrem abi, bakalım siz ne diyeceksiniz?
2: Hocam ben Saliha kadın deyince önce çok akıllı kadın aklıma geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü Saliha kadın kocasına itaat ederek evde itaat edilmesini öğretiyor. Yarın çocuğunu da kendi, çocuk da kendine itaat ettiğinde evde hanıma olacak. Annelerimiz ve hanıma vardır.
0: Aynen öyle. Denge öyle sağlanacak zaten. Öyle sağlanacak. Evet, hanımlardan var mı bir şey söyleyecek? Buyurun.
3: Resulullah Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ya dünyada üç şey bana sevdiğinde
0: derken
3: Saliha kadın, yani İslam yetiştirdim, cemaat ruhu, salih ve sıfıklarla birlikte hareket eden kadın.
0: Evet.
3: Bizler bu model olarak
0: ama
3: gerekirken şu an dünyamızda ise üfletin yerini özgürlük,
0: aynen.
3: Yani dışarı, annenin yerini iş hayatı, mahremiyetin yerini imaj, bakarın yerini laubalik, mananın yerini meta, kişiliğin yerini ise kişilik almış durumda.
0: Eyvallah, çok güzel. Allah razı olsun. Kesinlikle öyle. Öyle olduğu için de fıtratla şu anda bir savaş var. Allah'ın fıtratı ki o yasadır. onun kadına biçtiği rol farklı. Biz o rolle savaştığımız için de bu haldeyiz işte.

0: Tabii ki her türlü sıkıntı var işte. Her türlü sıkıntı var, her türlü şirk var. Her türlü necaset var. Hayatlarda bunca şey olmasına rağmen niye bereket yok? Niye bir türlü nimetlere karşı şükür yok? Şimdi düşünün, bizim babalarımız çok değil, 40-50 sene önce bizim çocukluğumuz ve bizim çocuklarımız. 3 nesilde kıyaslayın. Bir şeker buldukları zaman düğün bayram eden nesillerden bir araba alınca bile mutlu olmayan çocuklara geldik. Niye? Bundan dolayı işte. Evet. O kadar bir şey haldeyiz ki bu konuda hiçbir şey bizi kesmiyor. Çünkü ne elde edersek, ne kadarını elde edersek halen haz, halen hızın peşindeyiz. Daha fazla, daha fazla istiyoruz. Çok şey söylenir de önemli bir noktaya daha dikkat çekerek bugünkü dersimizi bitirmek isterim. Şöyle bir sıkıntı da var hanımlarımızda. Tabii ki sözüm meclisin dışında. Yani ben burada böyle bir problem olduğuna inanmıyorum ama bizi başka yerlerden dinleyen kardeşler de var. En azından sözümüz bütün aleme duyurulsun inşallah bu konuda. İşin şuurunda olan ailelerde eğer İslami mücadele sahasında erkek ya da hanım bir şeyler yapabiliyorsa, bu manada hanımlar beylerine istenilen oranda yardımcı olmuyor. Yani hanımlar hayır konusunda kocanın yapacağı işlerin faturasını kocaya kesiyor. Bize fazla zaman ayırmıyorsun, bize şunu yapmıyorsun, falanca günlere gidiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye bu konuda bazı sıkıntılar geliyor kulağımıza. Burada erkeğe de düşen bir sorumluluk var, hanıma da düşen bir sorumluluk var. Eğer gerçekten erkek Allah yolunda gayret içerisindeyse, gidip de arkadaşlarıyla oturup sabaha kadar boş işler konuşanları zaten söylemiyorum. Devlet kurup devlet yıkanları zaten söylemiyorum. Ama gerçekten bu manada Allah için bir şeyler yapıyorsa, saliha kadına düşen kocayı Allah yoluna sadaka vermektir. Ve işin en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Biz bu dünyada doymayalım ki birbirimize. Öteki dünyada Allah versin bizi birbirimize. Doyarsak var mı ötesi? Doymayalım. Sürekli bir özlem olsun. Kocanız gitsin, gelsin, gayret etsin. Destek olun hatta. Siz destek olun. Yattığı anda ine değil, çuvaldız batırın ona. Yattığı anda. Kalk. Senin işin var deyin. Şunu yapman lazım deyin. Ona o manada destek olun. Onu o meydana siz iteleyin. Ama bu konuda bir şey olursa da bunu fatura etmeyin. Eğer kocanızı ve evladınızı bir anne olarak, bir eş olarak Allah yoluna sadaka verirseniz, siz bu çağın Meryem'isiniz. İnşallah. Meryem olmanın yolu bu. Belki bizler İsa'nın annesi olmayacağız ama Meryem gibi adamayı öğreneceğiz. Kocamızı da, çocuklarımızı da inşallah. Böyle yaparak da saliha bir hanım olmanın ne olduğunu aleme göstereceğiz. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah.
1: Böyle fedakarlık yapan bir hanıma da mesela eşi gerekli vermiyorsa o zaman burada da hak.
0: Eşi o gerekli değeri vermiyorsa ona çuvaldız değil, ona daha başka bir şey lazım. O zaten o zaman eğer böyle bir değer vermeme noktasında bir sorumluluk varsa o işin içerisinde, o eş işi Allah için yapıp yapmadığını sorgulaması lazım. Allah için yapan birisi Allah'ın dini konusunda kendisine yardımcı olan hanımı başında gezdirir. Başında gezdirir. Bu budur. Ama yok, eğer bunu yapmıyorsa o zaman o bey kalkıp bu işi Allah için yapıp yapmadığını sorgulaması lazım kendine. Evet, aynen öyle, içselleştirmesi lazım. Bunu iç dünyasına taşıması lazım.
2: Hocam, günümüzde kadın için 2 tane yasa var. Mevcut yasalar, İslam çalışmalarının önüne engelliyim. Bir de geleneksel yasalar var. Bu geleneksel yasalarda erkek hanımına destek olacağı yerde geleneksel yasaları kurma yolunu seçiyor. İşte annemdir, büyüklerdir, bizde işte çıkılmaz. Peki bu konuda bizler için ne?
0: Geleneğin hepsine aynı yaklaşmak doğru değil. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konuda tavırları var. Bize örnek ve önder olmalı. Ne gibi? Eğer mesele temel bir akidevi meseleye taalluk ediyorsa orada gelenek değil ne olursa olsun o hayatın dışına itilmelidir. İlga edilmelidir o. Ama bazı gelenekler vardır ki ıslah edilebilir. Yani bir hastalık vardır onda ıslah edilebilir. Bazı gelenek de vardır ki güzeldir, aynen korunur. Efendimiz de bunu yapmıştır. Şimdi açalım, somut olarak açalım. Diyelim ki bir hanım derslere falan gelecek, nasiplenecek. Kayınvalide müsaade etmiyor. Gidemezsin diyor. Bizde hanım evde oturacak, dışarıya çıkmaz diyecek. Burada hanıma ve beyine düşen meselenin ehemmiyetini ona öğretecek yollar zorlamalıdır. Sen kim oluyorsun beni dersten engelleyecek deyip kapıyı çekip gelmemeli. Ya ne yapmalı? O kayınvalideyi işin ehemmiyetine inandırmalı. Getirmeli buralara mesela, göstermeli, işin ne olduğunu göstermeli. Kayınvalide yaşında olan başka büyük annelerimizle onu tanıştırmalı. Onlara burada bir zemin oluşturmalı ki meseleyi anlamalarını sağlamalı. Bu vesileler zorlanmalı sonuna kadar. Olmazsa bir üst basamakta işe gidilebilir. Ama işin bidayetinde daha hiçbir şey yapmadan sen kimsin bana karışacak deyip kapıyı çeker çıkarsak orada işte biz aslında yapacağımız yerde yıkacağız.
2: Orada kadın mı erkek mi daha mücadele ediyorlar? Çünkü onun annesi babası genel
0: deneyimi. İkisi de ama en fazla bu konuda erkeğe düşer. Tabii ki. İkisi de. Tabii ki ona yüklendiği zaman onları birbirine iyice düşman eder. Ne yapmalı bey? Annesini ikna etmeli. Anne gel işte bak falanca kardeşin annesi de orada. Gel bir tanış, gel bir hocayı dinle, gel bir derslere katıl. İşte bak gel hanım abla ne güzel dersler anlatıyor, sen de istifade et. Böyle böyle. Bak işimi yaptım, bitirdim, hiçbir şey engel değil benim gitmeme. İkna etmeli. Bir şekilde onu yani kazanmanın yollarını zorlamalı. Ama bunu yapmadan direkt işi mücadeleyle başlatırsak ailelerin yapısı belli. Gençlerde bile sıkıntı var. Kaldı ki 50-60 yaşına gelmiş bir kayınvalidenin bu meseleyi bir anda anlaması çok da kolay değil yani. Onun çerçevesinden bakmak lazım meseleye.
2: Çerçevesinden sonra bir de hani erkek 4 gün 5-6 gün dışarıda evini öğrenirken kendini terbiye ederken hanımının evde kalıp onlardan uzak kalması yine kendisine eksik puan oluyor.
0: Hayır.
2: Sonunda Hazreti Fatıma gibi duramaz çünkü o...
0: Aynen. Ortak havuz dedi ki en başta. O havuz olmazsa olmaz zaten, bu at başı yürüyecek. İkisi beraber yürümediği zaman ayaklardan biri kesilir. Ve bu işin selameti açısından doğru değildir. İleriki bir zamanda kesin bir yerde bu patlak verir. Ona verme, imkan vermemek lazım. Evet.
3: Bir şey söyleyebilir miyim hocam?
0: Buyurun.
3: Az önce karı kocanın veya eşlerin Allah yolunda koşarken birbirine köşek olmasından bahsettiniz ya. Hı hı. Onun öncesinde en büyük sorun yanlış eş seçimi aslında bence.
0: O işin zaten felaketi. Mesela diyelim ki o felaket yaşanmış. Şimdi ne yapacak? Eşi mi değiştirecek? Eşi terbiye edecek. Başka yolu yok bunun.
3: Yani şöyle bir şey var hocam. Hani dün bahsettiğiniz bizim hanımların 18 yaşına kadar mücahit gibi koştu. Evlendikten sonra bitiyor.
0: Aynen.
3: O bilinçte olan bir bayanın böyle bir eş seçimi yapmasından kaynaklanıyor aslında. Aslında o da alim bayanlardan bahsettiniz. Babaları evlendirmemiş ilmine yazık olacak diye. Yani burada bir de sorun düşüyor. Biz aynen. En azından kendi çocuklarımızın eş seçimlerine müdahil olalım.
0: O zaten işin mesela belki çocuklar boyutunda onlara eş seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir konusunda konuşulmalı. Bizden artık iş geçti. Bundan sonra konuşsak da bir faydası yok. Ancak bir anne ve baba olarak bizlerin bu manada çocuklarımıza bir şeyler söylememiz lazım. Ama işin bidayeti elbette ki odur zaten. Yani eş seçerken bu konudaki hassasiyet, biz kendimize bu manada niçin eş seçiyoruz? Beraberce cennete yürümek için. Dolayısıyla bu konuda dengeyi muhafaza etme adına da bir şeyleri korumamız lazım. Onu sağlayabilmenin yollarını da konuşmamız lazım. Eyvallah. Peki, Allah kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hak hepimize gerçekten hayatlarımıza bu güzel mesajları taşıyabilecek imkanlar versin. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
4: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya Vali.
12: Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin

0: sözlerini sözüme ilerim.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
2: Kimden bahsediyorsun?
1: Huey bin Ahtab'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
2: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
3: Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
4: Ama...
3: Çıkarın şunu dışarı. Geri çekilmek yok. Saldırın.
5: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
3: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
6: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
3: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
0: 97. Bölüm.
7: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
8: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi. Benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Süfyan.
9: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
3: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
10: Tamam, biz burada kalıp sizi koruruz.
8: Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
4: Hoş geldin Huzeyfe.
8: Hoş bulduk.
4: Haberler nasıl?
8: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
4: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
8: Tamam.
4: Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün.
8: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
4: Rüzgar şiddetini artırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
7: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
8: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halit bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz

0: Onlar da yola çıkarlar.
1: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korku ile imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Babam geldi.
2: Anne bak, abim dayım geldi.
1: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
2: Düşmanı yendiniz babam, değil mi?
3: Yendiniz onları değil
4: Allah'u
3: mi?
4: Allahu Ekber.
3: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
5: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
4: Allahu Ekber.
3: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
4: Allahu Ekber.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor.

Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku sağlayacağım.

0: Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku sal. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku sal. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku sal. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza'larını aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
1: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
2: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
1: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
2: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
1: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
3: Kadınlar ve çocuklar kalelere yerleştirildi mi?
2: Evet, şu anda herkes güvende.
3: Yiyecek stokları ne durumda?
2: Bizi uzun süre idare eder.
3: Peki ya su?
2: O da yeteri kadar var.
1: Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz.
4: Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek.
0: Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
5: Ey Allah'ın düşmanları! Kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
3: Useyd bin Hudayr, Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
5: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yok.
0: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuruna tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
6: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
1: Ne diyor?
6: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
2: Bize destek olacaklarını biliyordum.
1: Bekleyip göreceğiz.
6: Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
0: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: mazimi, önümü yani geleceğimi, üzerimi yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in namazda ağlaması. Hazreti Peygamber yatardı ve Bilal'in ezanıyla uyanıp kalkardı. Sonra abdest alıp mescide giderdi. Saç ve yanaklarından sular damlardı. Namaz kıldırırken de çok zaman ağladığını duyardım. Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Peygamber'den gördüğün en hayret verici şeyi bana anlatır mısın? Dedim. Hazreti Ayşe, biraz düşündükten sonra şunları söyledi. Hazreti Peygamber bir gece bana, ''Ey Ayşe, müsaade edersen bu gece Rabbime ibadet edeyim.'' dedi. Ben de Allah'a yemin ederim ki senin arzu ettiğin şeyleri ben de severim dedim. Hazreti Peygamber kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. O kadar çok ağladı ki gözyaşlarından eteği ıslandı. Oturduktan sonra da sakalından yaşlar damlıyordu. Secdede de çok ağladı. Öyle ki gözyaşlarından yer ıslandı. Sonra Bilal gelerek onu namaza çağırdı. Ağladığını görünce, ''Ey Allah'ın Resulü, senin geçmiş ve gelecek günahların affolunduğu halde ağlıyor musun?'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ben çokça şükreden bir kul olmayayım mı? Bana bu gece bir ayet inmiştir. O ayeti okuyup da tefekkür etmeyene cehennem olsun. Allah Teala, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında,

Gece ile gündüzün ard arda gelişinde basiret sahipleri için ibret verici deliller vardır buyuruyor dedi. Resulullah'ı gördüm. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı göğsünde fıkır fıkır kaynayan çanak sesi gibi bir ses vardı. Hazreti Ömer'in namazda ağlaması. Ben sabah namazında safların en sonunda olduğum halde Hazreti Ömer'in Yusuf suresini okuduğunu ve ağladığını işittim. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ayetine gelince ağlamaktan tamamlayamadı ve yarıda bıraktı. Ömer'in arkasında namaz kıldım. 3 saf arkada olduğum halde onun ağlayışını işittim. Hazreti Ebubekir ve Abdullah bin Zübeyr'in huşu. Hazreti Ebubekir namazında sağa sola bakmazdı. Abdullah bin Zübeyr namazda sanki dikilmiş bir ağaç gibi dururdu. Ebubekir de öyleydi. İşte namazdaki huşu ve hudu budur. İbn-i Zübeyr namaz kıldığı zaman onu görseydin rüzgarın salladığı ağaç dalı derdin. Mancınıkla atılan taşlar oraya buraya düşerdi. Fakat o bunların farkında bile olmazdı. İbn-i Zübeyr namaz kıldığı zaman onu cansız bir topuk kemiği sanırdın. İbn-i Ömer ve İbn-i Mesud'un namazdaki huşu. İbn-i Ömer'i gördüm. Namaza gittiği zaman adımlarını sık sık atardı. Sanki bir karınca onunla yürüse karıncayı geçmeyecek kadar yavaş giderdi. İbn-i Ömer namaz kıldığında her şeyiyle kıbleye dönerdi. Hatta baş parmağını bile kıbleye karşı tutardı. Abdullah bin Ömer kadar yüzünü, elini ve ayaklarını kıbleye döndürerek namaz kılan bir kimseyi görmedim. İbn-i Ömer'in yanında namaz kıldım. Secdeye gittiğinde, ''Ya Rab, kendini bana en sevdiğim ve en korktuğum bir varlık kıl.'' diyor ve tekrar secdeye gittiğinde de, ''Ya Rab, bana verdiğin nimetlerle suç işleyenlere hiçbir zaman arka çıkmayacağım.'' diyordu. İbn-i Ömer, ''Ben Müslüman olduğumdan bugüne kadar her kıldığım namaz umarım ki günahlarımın kefareti olsun.'' diyordu. Abdullah'ı namaz kılarken görsen, yere atılmış bir paçavra sanırdın. Hazreti Ebubekir'in namazda sallandığı için hanımı Ümmü Revman'ı azarlaması. Ümmü Revman şöyle anlatıyor. Ben namaz kılarken sallanıyormuşum. Kocam Ebubekir bana öyle bir bağırdı ki neredeyse namazı bırakıp kaçacaktım. Sonra bana Hazreti Peygamber'in herhangi biriniz namaza durduğu zaman hiçbir yerini kıpırdatmasın ve Yahudilerin sallandığı gibi sallanmasın. Çünkü azaların sükunete kavuşması namazı tamamlayan şeylerdendir buyurduğunu işittim. Hazreti Peygamber'in sünnetleri hakkında Hazreti Ayşe'nin söyledikleri. Hazreti Ayşe'den Peygamber'in nafile olan namazını sordum. Bana Hazreti Peygamber öğleden önce benim hücremde 4 rekat namaz kılar, kıldıktan sonra da çıkar, halkın önünde öğle namazının farzını kılardı. Sonra evine gelip 2 rekat kılardı. Halkın önünde akşam namazını kıldıktan sonra evine döner ve 2 rekat namaz daha kılardı. Halka yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine gelip 2 rekat kılıyordu. Gecede de 9 rekat kılıyordu. Bunun içinde vitir vardı. Hazreti Peygamber gece namaz kılarken namazı çok uzatırdı. Ayakta namaz kılarsa rükû ve secdeleri ayakta yapardı. Oturarak kılarsa rükû ve secdeleri oturarak yapardı. Fecr doğunca da 2 rekat daha kılar, sonra çıkıp sabah namazını kılardı, dedi. Hazreti Peygamber'in sabah namazından önceki 2 rekata önem vermesi. Hazreti Peygamber sabah namazından önceki 2 rekat sünnete verdiği önemi hiçbir nafileye vermezdi. Hazreti Peygamber'in sabah namazından önceki 2 rekat sünnete koştuğu gibi hiçbir hayır işe koştuğunu görmedim. Hazreti Peygamber öğleden önceki 4 rekatla sabahtan önceki 2 rekatı terk etmezdi.
Bilal şöyle

0: anlatıyor. Hazreti Peygamber'e geldim. Ona sabah namazını haber vermek istiyordum. Hazreti Ayşe benden sormuş olduğu bir şeyden ötürü beni engelledi. Ortalık aydınlandı. Gidip ezan okudum. Fakat Hazreti Peygamber namaza gelmedi. Bir daha ezan okudum. Bu sefer Hazreti Peygamber geldi ve sabah namazını kıldırdı. Ona, "Ey Allah'ın Resulü, Ayşe beni meşgul ettiği için ezan okumakta geciktim. Ayrıca siz de geç geldiniz," dedim. Hazreti Peygamber, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, çok geç kaldın," dedim. Hazreti Peygamber, "Daha geç olsaydı bile sünneti güzelce kılmadan çıkmazdım," dedi. Hazreti Peygamber'in öğle namazından önceki dört rekata önem vermesi. Babam Hazreti Ayşe'ye haber göndererek, "Hazreti Peygamber'in en fazla devam ettiği namaz hangisiydi?" diye sordurdu. Hazreti Ayşe, "Hazreti Peygamber öğle namazından önce dört rekat sünnet kılar ve kıyamları uzatır, rükû ve secdeleri güzelce yapardı," diye cevap verdi. Allah'ın Resulü öğleden önce güneş göğün tam ortasından batıya doğru kaydıktan sonra dört rekat sünnet kılar ve "Bu öyle bir saattir ki bu saatte göklerin kapıları açılır. İsterim ki benim salih bir amelim o kapılardan girsin," derdi. Hazreti Peygamber öğle namazından önce dört, ondan sonra da iki rekat sünnet kılardı. Hazreti Peygamber bana misafir olduğu 6 ay zarfında öğleden önceki 4 rekat namaza devam ettiğini gördüm. O, "Güneş batıya doğru kaydığında göğün kapıları açılır. Öğle namazı kılınmadan da onun herhangi bir kapısı kapanmaz. Ben de isterim ki o saatte hayırlarımdan biri yükselip o kapılardan geçsin," buyururdu. Hazreti Peygamber'in İkindiden önce ve akşamdan sonra kıldığı namazlar. Hazreti Peygamber ikindiden önce 4 rekat namaz kılar ve aralarında mukarreb melekler ve onlara tabi olan Müslümanlara, müminlere selam vermekle onları birbirinden ayırırdı. Hazreti Peygamber akşamdan sonra 2 rekat namaz kılıyordu. Bunlarda uzun okuyordu. Öyle ki mescittekiler dağılıncaya kadar sürerdi. Hazreti Ömer'in sabah ve öğle namazından önceki sünnetlere verdiği önem. Hazreti Ömer, fecirden önceki iki rekat hakkında, "Bu iki rekat namaz benim yanımda kırmızı develerin benim olmasından daha sevimlidir," dedi. Hazreti Ömer'in huzuruna girdim. O, öğleden önce namaz kılıyordu. Bunun ne namazı olduğunu sordum. Bana, "Bu gece namazından sayılır," dedi. Hazreti Ali ve İbni Mesud'un öğleden önceki sünnete gösterdikleri ihtimam. Hazreti Ali'yi gördüm. Güneş, göğün tam ortasından batıya doğru kayarken, 4 rekat uzun namaz kılardı. Sonra, "Hazreti Peygamber'in bunları kıldığını gördüm," derdi. Abdullah bin Mesud'un en yakınlarından birisi bana haber verdi ki, güneş tam göğün ortasından batıya doğru kayarken, İbni Mesud kalkar, 4 rekat namaz kılar, o namazlarda 100 ayetlik surelerden 2 sure okurmuş. Müezzinler ezan okuduklarında da elbiselerini bağlar, namaza çıkarmış. Abdullah, "Gündüz namazlarından hiçbiri gece namazına denk gelmez. Ancak öğleden önceki 4 rekat müstesnadır. Gece namazının gündüz namazından üstünlüğü, cemaat namazının tek olarak kılınan namazdan üstünlüğü gibidir," dedi. Hazreti Ali ve İbni Ömer'in akşamla yatsı arasındaki sünnete gösterdikleri ihtimam. Hazreti Ali şöyle diyor, "Hazreti Peygamber bana 3 şeyi vasiyet etti ki onları terk etmem. Bu 3 şeyden biri de ikindiden önce 4 rekat namaz kılmaktır. Ben hayatta kaldıkça bunu terk etmem." Hazreti Ali şöyle diyor, "Allah o kişiden razı olsun ki ikindiden önce 4 rekat namaz kılar." Hazreti Ali akşamla yatsı arasındaki namaza gaflet namazı derdi. Bu namazı kılmayanlara "İşte siz gaflete düştünüz," dedi. İbni Ömer şöyle diyor, Kim akşam namazından sonra 4 rekat namaz kılarsa, bir savaşı bitirip ikinci savaşa giren kimse gibi olur. Ümmü Hani ve Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayetleri. Fetih senesinde Hazreti Peygamber'e gittim. Onu abdest alırken gördüm. Abdestini aldıktan sonra 8 rekat namaz kıldı. Vakit kuşluk zamanıydı. Allah'ın Resulü kuşluk namazını 4 rekat kılar, bazen de Allah'ın dilediği kadar artırırdı. Enes ve Abdullah bin Ebi Eyfa'nın Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayetleri. Resulullah'ı gördüm. Kuşluk namazını 6 rekat kılıyordu. Ben de o günden bugüne terk etmedim. Hazreti Peygamber fetih günü Ümmü Hani'nin evine girdi. Kuşluk namazını 6 rekat kıldı. Abdullah bin Ebi Eyfa kuşluk namazını 2 rekat kıldı. Hanımı, sen ancak 2 rekat kıldın dedi. Abdullah, Hazreti Peygamber Mekke'nin fethiyle müjdelendiğinde ve Ebu Cehil'in kafası getirildiğinde kuşluk namazını 2 rekat kıldı dedi. İbn Abbas'ın Ümmü Hani'den Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayeti. Biz dağları ona ram etmiştik. Akşam sabah onunla tesbih ederlerdi. Ayetini okur geçerdim. Fakat akşam ve sabah sözünden bir şeyi anlamazdım. Sonra Ümmü Hani bana, Hazreti Peygamber bize geldi ve abdest için su istedi. Ona bir çanakla su getirdim. Sanıyorum çanakta hamur eseri vardı. Hazreti Peygamber abdest aldıktan sonra kuşluk namazını kıldı ve ''Ey Ümmü Hani, kıldığım namaz kuşluk namazıdır.'' dediğini anlattı. Hazreti Peygamber'in kuşluk namazının faziletini anlatarak bu namaza teşvik etmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdi. Onlar büyük bir ganimetle ve süratli bir şekilde geri döndüler. Bir kişi, ''Ey Allah'ın Resulü, bu birlik gibi çabuk dönen ve bu kadar çok ganimet getiren bir birlik daha görmedim.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ben size bunlardan daha süratli dönüş yapan ve bunlardan ganimet bakımından daha fazla olan bir gruptan haber vereyim mi?'' dedikten sonra, güzelce abdest alıp, sonra mescide giderek sabah namazını kılan ve mescitte bekleyerek kuşluk namazını da kıldıktan sonra evine dönen kimse, bundan daha büyük ganimetlerle ve daha çabuk dönen kimsedir.'' dedi. Hazreti Peygamberle Ammar'ın akşamla yatsı arasında namaz kılmaları. Peygamber'e geldim. Onunla beraber akşam namazını kıldım. Hazreti Peygamber yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti. Ammar bin Yasir'i gördüm. Akşamdan sonra 6 rekat namaz kıldı ve ben dostum Hazreti Peygamber'i gördüm. Akşam namazından sonra 6 rekat kılıyordu ve kim ki akşam namazından sonra 6 rekat kılarsa, onun günahları deniz köpükleri kadar olsa bile affolunur, diyordu. İbni Mesud ve İbni Abbas'ın akşamla yatsı arasında namaz kılmaları. Abdullah bin Mesud'a her geldiğimde mutlaka namaz kıldığını görüyordum. O da akşamla yatsı arasındaydı. Abdullah'tan bunun hikmetini sordum. Bana, bu gaflet saatidir, dedi. Abdullah bin Mesud, akşamla yatsı arasını kastederek, gaflet saati, ibadet için ne güzel bir vakittir, derdi. İbn Abbas, melekler akşamla yatsı arasında namaz kılanları kuşatırlar ve bu namaz, evvabinlerin, yani tevbe edenlerin namazıdır, dedi. Eve girerken ve çıkarken namaz kılmak. Bir kişi, Abdullah bin Revaha'nın dul hanımıyla evlendi. O hanımdan Abdullah bin Revaha'nın neler yaptığını sorunca, evden çıkmak istediğinde 2 rekat namaz kılardı. Eve girdiğinde de 2 rekat namaz kılardı. Bu adetini hiç terk etmezdi, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Zariyat suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tertibi itibariyle 51. sıraya Zariyat suresi tekabül ediyor. Bağıstan bahsediyor, dirilişten bahsediyor sure. İnsanlara, muhataplarına yeryüzünün kayıtlarından, kemetlerinden, tuzaklarından kurtulun, yüzünüzü semaya, kainatın sahibine çevirin. Yeryüzünde sebep planında sizi umutsuz yapan birçok şey vardır. Görürsünüz bunları. Rızık bağlamında görürsünüz. İslam'a hizmet noktasında önünüze engel olarak görürsünüz. Ama semaya yüzünüzü çevirdiğiniz zaman işte o zaman her şeyin aynı merkezden yönetildiğine tanık olursunuz. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Rızkınız semada, vaat edilen size o semada, her şey semada. Yani sema ile insanoğlunun vazgeçilemez bir alakası var, irtibatı var. Esbab, yeryüzünde esbabla bir yere kadar gelirsiniz. İbrahim Aleyhisselam'dan burada peygamberler bağlamında ilk olarak bize bahsedecek. Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Yerdeki sebeplere baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam'ı o ateş yakmadı, yakamadı. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Çünkü ateşin sahibi ona emretmişti. Yakmayacaktı, yakamayacaktı İbrahim Aleyhisselam'ı. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı annesi Hacer'le alıp Mekke-i Mükerreme'ye götürmüştü. Orada insan yok, su yok. Orada bir çocuk annesiyle yalnız başına yaşayamazdı. Maddi planda baktığınız zaman bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharrem, Kabe'nin temelleri vardı orada, oraya bırakmıştı. Bivadin gayri zi zer'in, yani ziraat olmayan, ekin olmayan, ekmek olmayan bir yere bıraktı. Su da yoktu, zemzem de yoktu. Madde planda baktığınız zaman orada İsmail Aleyhisselam annesiyle kalamazdı, hayat mücadelesini sürdüremezdi. Ama sure sanki şu ayet üzerine iptina ediyor. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Rızkınız semada. Yani siz insanlara köle olmayın. Eşya ve hadiseye sadece madde planda bakmayın. Gücümüz bu kadar deyip zalimlere teslim olmayın. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Bir tarafta Firavun var, bir tarafta Musa Aleyhisselam var. Baktığınız zaman Musa Aleyhisselam Firavun'a galip olamaz, olamaması gerekiyor. Çünkü sayısı az, gücü yok, kuvveti yok. Ama Kızıldeniz Firavun'a mezar oluyor. Musa Aleyhisselam karşıya geçiyor. Ondan bahsediyor, Musa Aleyhisselam'dan ve diğer peygamberlerden bahsediyor. Esas itibariyle kayıtlardan kurtulun, maddi sebeplerden kurtulun, korkulardan kurtulun. Bütün mevcudiyetiniz de Allah Teala'ya yönelin ve kuvvetinden, kudretinden bahsediyor. Onunla başlıyor. Ve zariyati zerva fel hamilati vikra diye yeminle başlıyor. Neden yeminle başlıyor? Çünkü innema tu'adune lesadik. O yeminin cevabı bu ayet-i kerime. Onlar kıyameti, onlar bâsi, dirilişi inkar ediyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim de onlara kainatın sahibi. Yani şu rüzgara bakın, bulutlara bakın, yağmuru taşımasına bakın, rızkın aleme bir plan dairesinde dağıtılmasına bakın. Bunlar nasıl tesadüfen değilse sizin de hayatta olmanız tesadüf değildir. Sizi var eden bir güç var, kuvvet var. O sizi diriltecek diye yine gözümüzü, alakamızı Kur'an-ı Hakim Allah Teala'nın surenin başında onun kuvvetine çeviriyor. Oraya bakın diyor. Tekrar bir yemin bitiyor. Hemen bir yemin başlıyor. Ve sema-i zâtil hubuk diye o galaksiye, semaya, semadaki nizama dikkat çekiyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Yu'feku anhu men ufik. Yani çevrilen, çevrileceğine dair Allah'a ve Resulüne

semaya, semadaki nizama dikkat çekiyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Yu'feku anhu men ufik. Yani çevrilen, çevrileceğine dair, Allah'a ve Resulüne düşman olacağına dair ezelde hüküm verilen

ve fil ardı ayatul lil mukinin. Yeryüzünde iman edenler, şüphe şek olmayacak şekilde iman edenler ve fil ardı ayatul lil mukinin. Yeryüzünün yaratılması tesadüf değildir. İşte o yeryüzünde onlar için ayetler vardır. Peki bu ayetleri kim anlar? Muttaki olanlar anlar. Müslüman bakar, yeryüzüne bakar. Önce ya'takidu sümme yestedillu. Önce iman eder, sonra istidlal eder. Fakat filozof önce istidlal eder, sonra iman eder. Yeryüzüne ne diye bakar? O toprağı inceler, yapısını inceler, özelliklerini inceler. Fakat o toprağı yaratan Allah Azze ve Celle üzerinde düşünmez, tefekkür etmez. Eğer Müslüman olsaydı önce inanacaktı, sonra onun sahibine gidecekti. Allah Teala bütün bunları bizim için yarattı, onu söyleyecekti. Bu cihetle ve fil ardı ayatul lil mukinin. Filozof için ayet yok mudur? Elbette vardır ama bu ayetleri okuyamaz, anlayamaz, dikkat edemez. Oraya vurguda bulunuyor. Ardından hel etake hadisu dayfi İbrahim el mukremin. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Peki neden İbrahim Aleyhisselam'dan? Muttakiler kadrosunun zirve ismi İbrahim Aleyhisselam. Ve fil ardı ayatul lil mukinin. O yerdeki ayetlerden ders çıkaran İbrahim Aleyhisselam. Başka sahipler de var. Onun için İbrahim Aleyhisselam'a geçiyor. Ardından bir de yerde ayetler vardı. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında insanlık için ayetler var, ibretler var, dersler var. Ardından Musa Aleyhisselam'a geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın hayatında yine ibretler var. Diğer peygamberlerden bahsediyor. كَذَٰلِكَ مَا اَتَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ. İşte sure bu çerçevede devam ediyor. Sonra olayları topluyor. Feveylu lillezine keferu min yevmihimul lezi yuadun. Yine o vaatle beraber başlamıştı. Vaatle beraber bitiriyor. Peki. Ezzariyati zerva. Allah Teala yemin ediyor. Ve zariyat aslında bu fiil, fiil olarak baktığımız zaman buradaki kelimenin fiil haline zera yezri ya da yezru şeklinde de geliyor. Bu fiil bir şeyi kaldırmayı ifade ediyor. Kaldırıp uçurmayı anlatıyor bize. O zaman ve zariyati zerva kaldırıp uçuranlara, saçıp savuranlara, götürenlere, bunlara yemin olsun. Ve zariyati zerva. Allah Teala rüzgara yemin ediyor. Rüzgara yemin ediyor. Fakat hep buralarda bir ibham, müphemiyet hali var. Daha sonra Hazreti Ali'ye soruyorlar, Hazreti Ömer'e soruyorlar. Nedir Allah Teala neden bahsediyor diye. Hazreti Ömer Efendimiz bu tür sorular sorulduğu zaman acaba bu adam başka bir niyeti mi var? Müslümanların zihnini karıştırmak için mi soruyor diye azarlardı. Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar. O da mana veriyor. Ne diyor? Ve zariyati zerva rüzgardır diyor. Fel hamilati vikra bu nedir diyor? Buluttur. Fel cariyati yusra bu da gemilerin gitmesi. Fel mukassimati emra bu da meleklerdir buyuruyor Ali radıyallahu anh Efendimiz. Ve zariyati zerva saçıp savuranlara, alıp götürenlere, uçuranlara, kaldırıp yerden söküp götürene rüzgar nasıl oluyor, nasıl oluşuyor, kim sevk ediyor? Oluşmasını biz kanun kurallarını biliyoruz da o kanun kuralları yaratan kuvvet kudret kim, ona bak diyor. Kim bu kadar rüzgarı alemde sevk eden? Fel hamilati vikra, taşıyanlara emin olsun. Vikra, devenin üzerindeki yük. Ama burada yağmur, yağmuru yüklenen, alıp götüren o bulutlara emin olsun. Fel cariyati yusra, kolay bir şekilde denizde akıp giden o gemilere emin olsun. Yani suya kaldırma kuvvetini veren, üzerindeki o gemiyi, o kitleyi batırmadan, yok etmeden alıp götüren o su, ona bakın diyor. O suda akıp giden gemilere, fel cariyati yusra, ona emin olsun, o akıp giden gemilere. Tabi gemiler derken yani siz buradaki manzarayı bir bütün olarak düşünüyorsunuz. Suya o kaldırma kuvvetini veren Allah Azze ve Celle, rüzgarla onları denizde götüren Allah Azze ve Celle, onun kudretini düşünüyorsunuz. Bu bağlamda gemilere bakıyorsunuz. Fel mukassimati

taksimati emra, emri taksim eden meleklere, rızkı taksim eden meleklere yemin olsun. Yerin altında hayvanlar, yerin üstünde hayvanlar, suyun dibinde hayvanlar, insanlar, bunlar nasıl yaşayacaklar? Milyarlarca varlık, milyonlarca yıldır yer küresinde yaşıyorlar. Peki bütün bunların günlük rızkını takdir eden, taksim eden, dağıtan görevli melekler var. Onlara yemin olsun. İşte gördüğünüz bir alem, alemle bir muvazene. Bunları yapan Allah Azze ve Celle tesadüfen sizi dünyaya getirmiş olabilir mi? Aleme bu kadar bir kural kaide yerleştirmiş olan Allah Azze ve Celle sizin hayatınızı ihmal etmiş olabilir mi? Boş yaratmış olabilir mi? Bu hayatın hesabını eğer size sormuyorsa bu hayat anlamsızdır. Çünkü bu dünyada zalimler var. Mazlumlara nefes aldırmayanlar var. Yere, göklere, güneşe, aya bu kural veren, ota tohuma bu kural veren, hep buğdayın tanesi toprağa düştüğü zaman milyonlarca yıldır farklı yerlerde ekilmiş olsa bile yine buğday olarak yetişiyor. Onun içinde bir gen mühendis var. O buğdayı koruyor, himaye ediyor, değişmiyor, değiştiremiyorsunuz. Buğday olarak varlığına devam ediyor, sürdürüyor. Peki onun zulme uğramasına, değişmesine, dönüşmesine engel olan Allah Azze ve Celle, insan aklıyla yaratmış olduğu kulu yeryüzünde mazlum olursa, dünyada zulmün pek çoğunun hesabı sorulmuyor, ahirete kalıyor. Eğer ahiret yoksa, bu hesap sorulmayacaksa, insan için yeryüzünün en şerefli varlığı olan Adem oğlu için hayat bir anlamsız gerçekler manzumesi haline gelebilir. O halde öyle değil. Allah insanoğlunun hayatını ihmal etmemiştir. Fel mukassimati emra. Peki yeminleri tadad ediyor, peş sıra getiriyor. Ya da ezzariyati zerva fel hamilati vikra fel cariyati yusra fel mukassimati emra. Rüzgarın farklı hallerinden, farklı merhalelerinden bahsediyor. Hep rüzgar anlamıdır, bunu da söyleyebiliriz. Yeminin cevabı innemâ tu'adûne lesâdık. Yani muhakkak ki size vaat edilen şey neyse o diriliş, innemâ tu'adûne o bas, Allah Teala'nın huzuruna çıkış haliniz lesâdıkun, mutlaka doğrudur olacaktır, mesdukun. Ve inne dîne levâki, o amellerinizin cezası, karşılığı, o da levâkiun, yine olacaktır, lekâinun, tahakkuk edecektir. Yani yaşadığınız bir dünya var, zannetmeyin ki geldiniz, yaşadınız, nefes aldınız, zengindiniz, zulmettiniz, firavun gibi bir hayat geride bıraktınız ve gittiğiniz yerde bunun hesabı sorulmayacak, böyle bir zannınız olmasın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki yemin bitiyor, hemen yeni bir yemin başlıyor. Yani burada fevkalade olağanüstü bir hadise var. Ve sema'i zâtil hubuk. Sema'ya yemin ediyor bu defa. Evvela rüzgara yemin etmişti. Ve zâriyâti zerva. Şimdi sema'ya yemin ediyor. Yarattıklarına yemin ediyor. Biz onun yarattıklarına yemin edemeyiz. Rabbimizin var ettiklerine yemin edemeyiz. Ama kendisi yarattıklarına yemin eder. Ve sema'i zâtil hubuk. Hubuk, habike kelimesinin çoğulu. Yani güzel yollar demek. Ya da rüzgar suya vurduğu zaman suyun üzerinde şekiller oluşturur. İşte o şekilde yollar. Ve sema'i zâtil hubuk. Yollar sahibi olan semaya yemin olsun. Peki o yollar, baktığınız zaman uzay fotoğraflarına, bir galaksiye baktığınız zaman sanki bir ilk bakışta vehle-i ula'da bir kaos görürsünüz, karmaşa görürsünüz. Fakat öyle değil. O yörüngelerse öyle görünür ama hakikatte aralarında tam bir muvazene vardır. Biri diğerine karışmaz. Ve sema'i zâtil hubuk, Allah Teala bize hubuk kelimesiyle, kelimede bir kırılma hali var. Saçın şeklinde bununla ifade ederiz biz. Hubuk veya o rüzgar oluştuğu zaman suyun üzerinde oluşan şekiller demiştik. Peki Allah Teala o karmaşa
gibi size gelen o suretlere gerçekte baktığınız zaman görürsünüz ki onların arasında tam bir muvazene var. İnneküm lefî kavlim muhtelif. Muhakkak ki siz lefî kavlim muhtelif, çelişki içindesiniz. Çelişkili sözün kucağına düştünüz, oradan çıkamıyorsunuz. Yani semada tam bir muvazene var. O yolları olan semaya yemin olsun ki sizin hayatınız çelişkiye mahkum olmuş, oradan çıkamıyorsunuz. Neyi söylüyor Allah Teala? Neye işaret buyuruyor? Alemde o kadar gezegen ve onların yörüngeleri şu kadar, ama bir kaos hali yok. Tam bir muvazene var. Sizin dünyanızda şu kadar, o dünyada bir istikrar yok. Neden? Çünkü sizin dünyanızın merkezinde Kur'an yok, Allah Teala yok, onun talimatları yok. Eğer dünyanıza muvazene gelsin, adalet, hakkaniyet gelsin, böyle bir gayretiniz varsa, inneküm lefî kavlim muhtelif, buradan kurtulmak istiyorsanız, o halde sema nasıl yollara sahip fakat o yollarda bir muvazene var, yine semadan gelen o Kur'an'a ittiba edeceksiniz. O Kur'an'a ittiba ederseniz ne kadar karmaşa, ne kadar kaos yeryüzünde var zannederseniz edin, ne kadar kaos şekli ve sureti olursa olsun Allah'ın kitabı onları çözer, onları halleder. Yufeku anhu men ufik. Yufeku anhu anil Kur'ani ev anil İslami. İslam'dan çevrildi ya da dönerseniz cevaba innema tuadune la sadik. Yani vaat edilen o şey ondan çevrildi. Bahsten, dirilişten ona inanmıyor ya da ve inne dine, dine dönebilir buradaki zamir. Ama esas da hep anlamlar aynı noktaya dönüyor. Yufeku anhu ondan, İslam'dan, hakikatten, dinden çevrildi. Kur'an'dan kim men ufike? Ezel planda kim çevrilecek? Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Burada kesb ve halk vardı. Siz kesbediyordunuz, Allah Teala yaratıyordu. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Allah dilemeden kul dileyemezdi. Allah'ın mutlak iradesi vardı, kulun cüz'i iradesi vardı. Allah murad ediyordu, siz de yapmak için dilemiş oluyordunuz. Yoksa hani burada Allah Teala çevrileni çevirdi ve sonra da neden çevrildin diye adama hesap sorarsa bu Allah Teala'nın adaletine uymaz. Yufeku anhu anil Kur'ani men ufike. Çevrilen, ezelde çevrileceğine dair Abdülaziz kardeşim hüküm verildi. Çevrilecek, bu adam kafir olacak, bu adam kendi arzu isteğiyle meyhanecilerin safında olacak, Allah düşmanı olacak. Babası salih, babası abid. Allah Teala bütün Müslümanların nesillerini korusun, muhafaza etsin. Böyle bir babanın çocuğu ama istikametini kaybedecek, öyle gider. Yani Allah Teala yazdığından dolayı değil, o adam kendisi öyle olacaktı. Allah Teala da ezel ilmiyle onu biliyordu. Daha öz ifadeyle hangi ayetle ifade ediyorduk? Felemma zagu ezagallahu kulubahum. Kayınca Allah Teala onların kalbini kaydırıyordu. Yufeku anhu men ufik. Peki kutilel harrasun, yalan konuşanlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inneküm lefi kavlin muhtelif. Bir gün sihirbaz, bir gün kahin, bir gün mecnun. Efendimizin mesajını, davetini kırabilmek, engelleyebilmek için ne kadar iftira edebilecekleri, iftirada kullanabilecekleri cümle varsa hepsini seçip Allah Resulü için kullanan o yalancılara, harrasun, onlara Allah Teala lanet ediyor. Yani lanet eden kim? Yerin sahibi, semanın sahibi, kainatın sahibi. İnsanı var eden Allah lanet ediyor. Allah Teala lanet ederse o zaman bu adamlar ayakları üzerine dururlar mı? Ne zaman dururlar? Eğer Müslümanlar da Allah'ın rahmetiyle olan irtibatlarını koparırlarsa o zaman kutilel harrasun, harrasun olanlar, Allah Teala'nın lanetini hak edenler Müslümanlara dünyayı zindana çevirirler. Bugün olduğu gibi. Yani Rabbim lanet ediyorsa etmiyor mu şimdi Amerika'ya, Batı'ya, Londra'ya, Paris'e?
Allah Teala'nın lanet ettiği insanlar peki Müslümanları nasıl bugün köle olarak kullanıyorlar?

Neden bunu yapıyorlar? Şimdi kardeşimiz anlatıyor. Kazakistan, Özbekistan, Müslümanlar dünyanın kölesi olmuşlar. Oradaki sermayeyi kim idare ediyor? Ya Rusya, ya Çin, ya Amerika. Peki ırgat kim? Çalışan kim? Alın teri sömürülen kim? Müslüman. Orası kimin yeriydi? Müslümanın. Önce neden kopardılar? Allah'tan. Önce Resulullah'tan kopardılar. Onun için bütün bu olayların sonrasında Cenab-ı Hak ne buyuracak? Fefirru ilallah. Sizi Rabbinizden kopardılar. Yeryüzüne çakıldınız. Semadan ufkunuzu aldılar. Ve fis semai rizkukum. Rızkınız semadaydı. Şimdi buralarda sürünüyorsunuz. Buralarda ayrı aidiyetler arıyorsunuz. O halde ey Müslümanlar, Allah size sahip olur. Allah'ın kitabı size sahip olursa o zaman siz de dünyaya sahip olursunuz. Fefirru ilallah. Ayaklarınızdaki prangaları kırın. Ellerinizdeki kelepçeleri, zihninizde sizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den koparan, uzaklaştıran ne kadar ideolojiye varsa onlardan uzaklaşın. Fefirru ilallah. Aslandan kaçar gibi sizi rahmetine, merhametine çağıran Rabbinize doğru kaçınız. Gidiniz demiyor. Allah'a kaçınız. Ona firar ediniz. Kutilel harrasun. Harrasun şimdi yeryüzüne malik oldular. Neden? Çünkü Müslümanlar rahmete muhatap olamıyorlar. Rahmete muhatap amelleri yok. Bu sokağın neresine Allah Teala merhamet etsin? Şu hayatın neresine Allah Teala merhamet etsin? Bir tarafta körfezi var, bir tarafta sarayları var. Körfezdeki sarayları tıksırıncaya kadar yeni adamlar var orada. Öte tarafta Suriye'de çocuk açlıktan ölünce anne başucuna geliyor. Annen diyor, ben annenim yavrum diyor. Bir daha gözlerini açmaz mısın diye yavrusunun başı ucunda açlıktan öldüğünden dolayı ağlayan bir annesi var. Karşıda da hemen iniyorsunuz petrol şeyleri, gazetelerde haberlerini görüyorsunuz. Adam özel uçağı var, özel uçak, özel arabalar. Her sokakta ayrı bir arabaya biniyor. Ardında önünde şu kadar korumaları var, şu kadar limuzinle gidiyor ve dünyada böyle bir hayatı var. Peki Allah Teala bu dünyanın neresine merhamet etsin ki? Abbas halifeleri de Moğol saldırılarında önce böyleydiler. Bağdat'ın kenar mahallelerinde açlıktan dolayı köpek eti, ölmüş köpek eti yiyen Müslümanlar vardı. Ama Abbasi halifeleri diyelim, hükümdarlar, onlar da 40 gün 40 gece masallarında olduğu gibi o şekilde düğünler yaparlardı. Zalim Allah'ın kılıcı oluyor. Bu şekilde intikam alıyor. Dönün diyor. Allah'a dönün. Onun şeriatına dönün. Kutilel harrasun. Ellezine hum fi gamratin sahun. Peki bu harrasun, Allah'ın lanet ettiği bu güruh kim bunlar? Ellezine hum, onlar fi gamratin, cehaletin içinde. Fi gamratin, cehaletin içine gömülmüşler. Sonra da cehalet bir yorgan gibi onları kaplamış, içine almış. Sahune, gafildirler. Amma umiru bi, Allah onlara kulluğu emretmişti. Niçin dünyaya gelmişlerdi? Allah Azze ve Celle kul olacaktı. Fakat ellezine hum fi gamretin, cehaletin içine batan, suya batan adam gibi batan, çamura batan adam gibi batan bu adamlar battıklarından dolayı görme melekelerini kaybetmişler. Kaybettiklerinden emredileni göremiyorlar, duyamıyorlar, anlayamıyorlar. Yes'elûne eyyâne yevmuddîn. Göremeyenler, hakikati anlayamayanlar, hakikate muhatap olamayanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ilzami, inkari sorular soruyorlar. Yes'elûne eyyâne yevmuddîn. Zarf zarfa soru olmaz. Peki o zaman burada ne var? Yes'elûne eyyâne vuku'u yevmiddîn. Yani onlar neyi soruyorlar? Din gününün ne zaman olacağını soruyorlar. Yes'elûne, onlar kafirler Allah Resulüne soruyorlar, Müslümanlara soruyorlar. Fakat öğrenmek için değil, inanmıyorlar kıyamete. Çünkü kıyamete inanmaları demek artık zulüm yapmamaları, yapamamaları demek. Kıyamet varsa hesap var. Yetim malı
Yemen.

edemeyecekler, yalan konuşamayacaklar, ihanet edemeyecekler. Çünkü oturdukları zaman sürekli onların zihninde bir kıyamet şuuru olacak. Yani Kur'an-ı Kerim bu surede de pek çok surede hep zihinlere kıyamet aşısı yapar. İşte der, hesap var, haşır var, neşir var. Yes'elune eyyâne yevmuddîn. Din günü, hesap günü ne zaman diye soruyorlar. Peki Allah Teala da onların anlayacağı dilden cevap veriyor. Ya da onlar hesap gününde nerede olacaklar, nerede olmaları gerekiyorsa orayı öne çıkararak cevap veriyor. Yevmehum alennâri yuftenûn. Yani yekâu yevmehum. Onlar o kıyamet gününde, hesap gününde alennâri ateşin üzerindeler. Ateşin üzerinde yuftenûne yuhrakûn. Yakılıyorlar. Cehennem onlardan dünyada yapmaları gerekirken yapmadıklarının, Allah'a, peygamberi, kitabına sebbetmelerinin, hakaret etmelerinin hesabını soruyor şimdi. Yevmuhum alennâri yuftenûn. Aslında fitne kelimesi sülasi fiili itibariyle neyi anlatıyordu? Altını eritmek. Altını eritmek ondan bahsediyor. Yani

Gereken neler varsa işte mal, evlat, onlarla imtihan edilerek bir anlamda Allah Teala onun ruhunu terbiye eder, teskin eder. Tabii imtihan vesilesidir, fitnedir, kayabilir de Müslüman mala mahkum da olabilir. Mahkum olursa o fitne azaba dönüşür. Eğer o Müslüman mala hakim olursa imtihan onun kurtuluşuyla neticelenmiş olur. Zûku fitnetekum hâdellezî kuntum bihi testâcilûn. Cehennemdeki melekler onlara, kâfirlere zûku fitnetekum, fitnenizi tadın, azabı tadın. O dünyadaki imtihanı siz veremediniz, şimdi ahirette Allah'ın narına mahkum oldunuz. Hâdellezî kuntum bihi testâcilûn. İşte bu müptedası ellezî kuntum bihi testacirun haberi, ama aslı şu, yani hâzâ huvellezî kuntum bihi testacirun, işte bu acele etmiş olduğunuz şeydir. Hâzâ ellezî kuntum siz testacirun, onu acele ediyordunuz, azabı istiyordunuz, işte şimdi buyurun o azabı tadın. Kutilel harrasun, yalancılardan, peygambere sihirbaz, peygambere kahin diyenlerden, vahiy mesajını gölgelemek isteyenler vardı. Onlardan bahsetmişti. Peki şimdi dünyada iki kutup var. Ya kafir ya Müslüman, ya İslam ya cahiliye, ya hakkın taraftarları ya batılın taraftarları var. Önce batılın taraftarlarından bahsetti. Şimdi innel muttakine, muttaki yani kendini günaha düşmekten alıkoyanlar. Takva, hifz-ı nefsi amma yu'simu, günaha düşüren şeyden alıkoymanın adıydı. Nefsi korumanın adıydı. Ebu Hureyre'ye sordukları zaman ne demişti? Takvayı nasıl tarif etmişti? Kimdi muttaki? Dikenli yolda derin bir dikkatle yürüyen adamdı muttaki. İnnel muttakine, yani dünyada hayatları sanki dikenli yolda, mayınlı yolda yürüyen bir adam gibi, onun sureti, onun şekli, onun edasıyla yaşayan bir adam. Evinde o dikkati görürsünüz. Sokakta, iş yerinde, üniversitede hep o dikkati görürsünüz. Konuşurken ifadeleri, izahları hep derin bir ihtiyar halleri vardır. O ihtiyar hallerinde Allah'ın rızasını arama suretleri vardır. Öminen nasi men yeşri nefsehu ibtigâe merdâtillâh. Allah'ın rızasına, onun rıdvanına talep halleri vardır. Sadece onun için yaparlar. Başka bir arzuları yok. Canlarını onun rızası için verirler. Öminen nasi men yeşri nefsehu ibtigâe merdâtillâh. O rızaya nail olabilmek için. Ve mesellezine yunfikune emvalehum ibtigaa merzatillah. Peki mallarını niçin infak ederler? Ya orada da Allah'ın rızası var. İnnel muttakine, muhakkak ki bu muttakiler, böyle bir hayat yaşayanlar, İslam'ı çile dolu bir ömürle yaşayıp da dünya hayatını tamamlayanlar, fi cennetin, cennetlerin içinde olacaklar. Ve uyunin, yani uyunin tecri fiha, o cennetlerde de sular, nehirler, gözeler akıyor, böyle bir yerde olacaklar. İnnel muttakine fi cennetin, cennetlerde olacaklar. Peki ne olduğu halde onların keyfiyetinden bahsediyor, hallerinden bahsediyor. Ahizine ma atahum Rabbuhum, Rablerinin kendilerine verdiklerini aldılar, kabul ettiler, razı oldular. Bu halde cennetteler. İnnehum, o muttakiler, ehli cennet. Kânû kabile zâlike, bundan önce muhsinîn, muhsindiler. İhsan makamındaydılar. Yani Allah'ı görür gibi ibadet ederlerdi. Her ne kadar görmüyorlarsa Efendimiz ifade buyurduğu gibi Allah Teala onları görüyor gibi o zaman ibadet ederlerdi. Birinci makam mükâşife hali, görür gibi ibadet etmek. İkinci makam murakabe hali. Eğer göremiyorsan seni gören bir Allah Azze ve Celle var. O şuurda namaz kılmak, o şuurla oruç tutmak. Peki neden bunlar cennetteler? Cümle taliliye. Yani innehum kanu kable zalike muhsinin. Çünkü onlar bundan önce muhsindiler. Peki ne yapar muhsinler? Muhsin olabilmek için harrasun,
o güruha

0: düşmemek için, onların arasına savrulmamak için, muttaki kalabilmek için ne yapmak lazım? Allah'ın rıza ve rıdvanına nailiyet için ne yapmak lazım? Ondan bahsediyor. Kânû kalîlen minelleyli mâ yehcaûn. Mâ'yı burada sıla olarak alırız. Sıla o zaman anlamı tekit eder veya mazhari olarak da alabiliriz. O zaman değişir tabii. Kânû kalîlen minelleyli. Gecenin çok azında mâ yehcaûn uyurlardı. Çok az uyurlardı. Azında uyurlardı. Peki mâ'yı burada sıla olarak alırsak tekit eder. Ne olur? Kâne'nin haberi olur. Eğer biz mâ'yı burada mazhari olarak alırsak o zaman kânû oradaki vav'dan bedel olur, değil mi? Vav'dan bedel olur. Kâne'nin isminden bedel olur. Kânû kalîlen minelleyli mâ yehcaûn. Yani onlar gecenin çok azında uyurlardı. Ve bil eshari hum yestağfirun. Ba burada fi anlamında, yani ve fil eshari demek. Ve bil eshari seher vakitlerine. Seher vakti ne zamandı? Gecenin 6'da biri. Ama sondan 6'da biri. Fecirden hemen önceki vakit. Ve bil eshari seherlerde hum yestağfirun, istiğfar ederler. Gecenin çok azında uyuyorlar, ibadet ediyorlar. Yani bu kadar ibadet ettik ya Rabbi, bu yeterlidir, bu kafidir demiyorlar. Bir de seher vaktinde seccadenin üzerindeler. Yapamadım ya Rabbi, ibadetlerimde şu kadar hata, şu kadar kusur, şu kadar riya var ya Rabbi. Ve bil eshari hum yestağfirun. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ediyorlar. Ve fi emvalihim. Peki bu muttakile, bunların ibadetle Allah'la münasebetlerinden bahsediyor. Nasıl muttaki olur? Sözle muttaki olunmaz. Sözle Müslüman olunmaz. Sözle o yüksek makamlara nailiyet gerçekleşmez. Ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Malla münasebetleri, mala, zenginliğe nasıl bakarlar? Onların mallarında lisaili, açıkça gelip isteyenler için, ya da mahrum olanlar. Mahrum olanlar kim? İstemekten haya edenler, isteyemeyenler, ellerini açamayanlar. Tıpkı ashab-ı suffa gibi. Onlar öyleydiler. Lil fukara illedine uhsiru fi sebilillah la yastadi'une zarben fil ardi yahsebuhumul cahilu agniya'e minettaafu. Kibirli, gururlu zannederlerdi onları. Yürüyemezlerdi. Sağa sola böyle yıkılır gibi olurlardı. Hakikatte neden böyle giderlerdi? Açtılar çünkü. Bütün zamanlarını, bütün ömürlerini Allah ve Resul davasına hasretmişlerdi. Efendimizle beraberdiler. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'i tenkit ediyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz de onlara kendi durumunu anlatırken, nasıl oldu da 29 ayda o kadar hadis aldı, Muksirun'un zirve noktasında oldu Ebu Hureyre, onu ifade babında Ensar hurma bahçelerinde muhacir ticaretle uğraşırken, ben aç karnına Efendimiz Aleyhisselam ardı sıra dolaşırdım, ciğerimi yere dayardım açlıktan, o halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisleri aldım buyurmuştu Ebu Hureyre radıyallahu anh. Estağfirullah ve tuğbiley, elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikönceleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.

0: Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Hedef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes afiyettir, afiyettedir sevgili dostlar. Bugün günlerden cuma, mübarek bir gün. Zaten ailelerinizle birlikte olmanın sevinciyle beraber Radyo Hedef stüdyolarında yönetmenim Halil Bekki ile beraber bu akşam buradayız. Evet, geçen hafta başlamış olduğumuz çok kıymetli bir serinin öz konu kıymetli Salih Aydemir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Osman kardeşim. Nasılsın, iyi misin?
0: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
1: Allah iyilik versin. Allah'a şükür bizler de iyiyiz. İşte bu geçen haftayı bayağı yoğun geçirdik. Türkiye ve dünya gündemi olarak. Tabii yine İsrail rahat durmuyor.
0: Evet.
1: Özellikle Katar, Yemen, Suriye ve Tunus'u vurdu. Bizim anlattığımız konuların bir kısmı da bunları kapsıyor. Özellikle İsrail Bayan Bakanı var. Geçen bir açık oturumda şunu söyledi. Hamas veya bizim düşmanımız nerede olursa olsun biz vururuz.
0: Evet.
1: Geçen söylediğimiz bir şey vardı. Onlara vaat edilmiş topraklar, ayaklarınızın bastığı yer neresiyse orası demişlerdi ya. Bunlar da kendilerine düşman gördüğü herkesi, ne olursa olsun dini, ırkı fark etmez, herhangi bir yerde böyle hassasiyetini anlamadan onursuzca vurmalarıdır. Yani bu çok kötüdür. Tabii ki öncelikle hafta başında pazartesi günü İzmir'de bir ahim bir olay yaşadık. Orada şehit olan polislerimizi Allah'tan rahmet dileyelim, en önemlisi.
0: Amin.
1: Onu neden dile getirmek istedim? Çocuk 16 yaşında, 16 yaşında terör mensuplarına kaymış bir çocuk. Kendisini cihatçı zannediyor ama arkasında muhtemelen Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen bir masonik yapı var. Bunu net söyleyelim. Yani biz bunları geçen hafta da anlatmak istediğimiz şeylerin başında bu geliyor. Olayların görünen yüzüne değil arkasına bakmak lazım. Şimdi orada İzmir Başsavcılığı özellikle bir tane şahıs aldılar, İranlı diyorlar. Şimdi biz İran düşününce Müslüman bir ülke, tabii ki orada İzmir gibi kozmopolitik bir yerde İranlı'nın şahsın alınmasının arkasında hemen biz İran'daki işte şeriatçı vesaire gibi düşünceler geliyor insanın aklına.
0: Hı hı.
1: Ama ben bunun yanlış olduğunu söylüyorum. O alınan şahsın ve İran'ın ön plana çıkartılması tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum orada. Çünkü o çocuğun o şekilde beynini yıkayıp o cesareti, sahte cesareti aldığı kısımlar video game oyunları vesaire bağlantılarındandır. Burada temelinde bizim istihbarat, biraz sonra Mossad'a geçeceğiz geçen bölümde, sen çok istediğin bir bölüm, ama öncelikle istihbaratın temelinde kaosları yaratmak vardır. Yani bilgi çarkını almak vardır. Şimdi İzmir'in seçilmesi bana çok hassas bir nokta olarak geldi. Bunun temel sebeplerinden birisi dedik ya, kozmopolit ve 16 yaşındaki bir çocuğun iki tane gidip devleti, vatan milletini savunmakta olan bir polisleri şehit etmesi ve orada sonuçta bağlanırken polislerin çocuğu teslim almaya çalışırken bile hala Allahu Ekber tekbirlerini atması. Burada çocuk neye hizmet ettiğini bilmiyor. Bakın bunu çok çok irdelememiz lazım. Gerçekten cihat ve Allah yolundaysa, biz çünkü onu, ben çocuğun geçmişinde göremedik, biraz araştırdık. Ama başkalarının piyonu olup şey yapıyorsa, bizim Müslüman camiamızın, yani bunları çoluk çocuğuna dikkat edip neyin ne olduğunu, istihbarat örgütlerine alet olmamalarını buradan tembihleyelim. Çocuklarınız dindar yetiştiriyorsa, çünkü aile dindar bir aile değil. Bak ona net bir şey söyleyelim.
0: Evet.
1: Yani çocuklarınızın girdiği siteler, kimlerle görüştüğünü ve kimlerin amaçlarına yönlendirdiğini bilmek en önemli tespit. Eğer bir sıkıntıları vesaireleri varsa, özellikle bu konuda çocukların diş istihbaratın bir maşası olmasını önlemeleri lazım.
0: Evet, burada kıymetli hocam, anne ve babalar çok büyük bir iş düşüyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani anne babalar çocuklarının dijital bağımlılığından daha çok toplumsal bir birey olup toplum içerisinde ikili ilişkileri iyi olan bir rol model oluşturmaları,
1: evet,
0: icap ediyor. Fakat işte bu babanın görüntülerini de izledim. Oldukça yani baba en nihayetinde üzgün ve kederliydi.
1: Kesinlikle.
0: Yani artık ben elimden geleni yaptım. Olmuyor bakışıydı o kameralara bakışı. Bizler de üzüldük hakikaten. Fakat yani 16 yaşında bir çocuğun daha evvel bir işte bağlantısı olmamış herhangi bir cemaatle işte ne bileyim
1: tarikat,
0: ona benzer vesaire. Tarikatla İslami bir cemaatle ve öldüğünde de telefon ekranında iki tane görüntü var. İşte o kelime-i tevhid var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
1: Onu da çok yanlış anlatıyorlar.
0: Tabii yanlış anlatıyor. O İslam'ın sancağıdır. Yani onu Daesh'e ve buna benzer terör örgütlerine yaftalamaya çalışıyorlar. Fakat o zaten İslam'ın bayrakları sancağıdır. Fakat asıl benim dikkatimi çeken mesele şu idi. Bir de çocuğun WhatsApp gruplarında gayri ahlaki cümleler içeren mesajlar vardı. Buna benzer de LGBT konu başlıklı bir WhatsApp grubu da vardı. Yani cihadi bir eylem yapmak isteyen bir çocuğun muhatabı böyle bir alan olmamalı. Demek ki bu işin arkasında bizim
1: bahsettiğimiz
0: de
1: gibi.
0: Az evvel bahsettiğimiz gibi bir güç var, bir dış güç var. Fakat tabii şu an hala araştırılmaya devam ediyor. Yani tutuklanmalar oldu.
1: Devam ediyor. Bugün

0: Demesi vardı herhalde, tutuklama çıktı, ben takip edemedim ama
1: Hı.
0: muhtemelen çıkmıştı. Burada şunu söylemekte fayda var. Biz çocuklarımıza önce manevi ahlak ve İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i bizzat öğreterek, mealinden öğreterek okumasını ve okurayı, gerçek İslam'ı anlatmamız
1: Evet.
0: lazım. Gerçek İslam'ın hizmeti, yani peygamberlerin sünnetleri ve ayetlerle desteklenmiş kısımlarını anlatırsak zaten çocuklar o sapkın ideolojilere sapmazlar. Ama maalesef ki bizde televizyonlarda vesaire diziler, şunlar bunlar, dediğin gibi telefonlar falan dijital hayata girdiği için çocuklarımız pek buna şey olmuyorlar. Ama burada temel mantık şu: ben çocuk şubede çalışırken şunu görmüştüm. Çocukların en büyük terbiyecisi aile.
1: Evet.
0: Aile olduğu için burada yapmamız gereken aileden başlayan Allah bilincini öğretmek. Çünkü bakın, biz şimdi buradan bir yere atlayacağım ama işi olmasın. Yahudiler bunu çok iyi yapıyor. Tevrat'ı çok iyi öğretiyor. Tevrat'ın her kelimesini çocuklara zorunlu kılıyor. Ama maalesef ki biz de biraz dindar olduğunuz zaman, biraz okulda işte Allah kitap, bir Kur'an kelime söz ettiğiniz zaman ya gerici oluyorsunuz ya işte çağ dışı sistemci oluyorsunuz. Ama Yahudiler veya Hristiyanlar yaptığı zaman adamlar modern oluyor. Biz bu mantığı geçip en önemli şey çocuklarımıza Allah korkusunu aşılamak, en büyük şey Allah korkusunu aşılamak ve kendisine saygısının ve saygısı olan bir insan yetiştirmek olması lazım.
1: Eyvallah.
0: Hocam,
1: Eyvallah kıymetli
0: konumuza
1: hocam.
0: geçelim mi onu?
1: Evet kıymetli hocam, artık programımıza başlayalım. Kısaca gündemden
0: Evet.
1: bahsediverdik. Üstadım, 1925 ve 47 yıllarına dönelim.
0: Evet.
1: Ve şöyle bir soruyla başlayalım. 1925 ile 1947 arasında Filistin topraklarında sosyopolitik yapı nasıldı? Ve Arap toplumlar nasıl bir ortamda organize oluyordu, yaşıyordu?
0: Yani şimdi 1925 ve 47 arasında, yani Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş, genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Tabii ki oradaki Osmanlı'nın 600 yıllık verdiği bir sistemli bir adalet vardı diyelim. Ondan sonra sistem vardı, devlet yapısı vardı. Tabii biz buradan çekilince Osmanlı olarak işin içerisine emperyalist devletler, yani İngiltere ve Fransa girmiştir. İngiltere ve Fransa'nın orada yapmak istedikleri Arap şeyhlerini vesaireleri kandırarak zaten Osmanlı'ya bir darbe vurmuşlardır. Oradan çekilmek zorunda olan Osmanlı'nın arkadan kalan son parçalarını da, gerçek dindar ve gerçek Osmanlı'ya bağlı Arapları da yok etme politikasına gelmiştir. Şimdi buradaki en büyük sebeple, temel unsurlardan birisi İngilizlerin yapı modelidir. Çünkü İngilizler o dönemlerde geleceği düşünerek, çünkü o dönemlerde petrol falan o bölgede çok olduğu için ekonomik bir yatırım için geleceği oraya kendi adamlarını ve kendi şeyhlerini, Arap şeyhlerini getirmek istiyorlardı. Buna karşı gelenlerin tamamını bir şekilde egale ediyorlardı. Filistin topraklarında o zaman çok az bir Yahudi var. Yahudiler de eskiden kalan, yani asıl geçmişten kalan Yahudiler var. Bunlar kömbet kömbet, biz kizbut dediğimiz köylerde oturuyorlardı. Tabii biraz geçen programda bahsettiğim Teodor Herzl'in Bazel'deki Siyon Kongresi'nde bahsettiği plan, Osmanlı gittikten sonra devreye girmiştir. Buradaki kizbutlar, yani küçük köyleri, biz kizbut dediğimiz zaman anlamıyorlar ama küçük küçük kümbet köylerini desteklemeye başlamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Hitler'in Yahudileri karşı yaptığı soykırımı bahane ederek, antisemitizmi bahane ederek yavaş yavaş o kimbetlere, yani kizbutlara adam göndermeye başladılar. Nereden gelmeye başladılar bunlar? Öncelikle Almanya, çünkü Almanya'da o çevrede bulunan Yahudiler zaten kendilerini soykırma olacağına şey yapıyor, kaçmaya başladılar. Fransa'dan kaçıp o bölgelere Siyonist, işte Masonların, özellikle ittifak kardeşlerin yardımıyla, çünkü onlarda çok büyük bir sermaye vardı. O dönemlerde zaten Avrupa sıkışık, Avrupa'nın para durumu çok büyük sıkıntı, sıkışmıştır, savaş vardır, Hitler'in faşizmin vardır ve

0: Alt tarafta İtalyan faşizmi vardır, yukarıda Mussolini vardır. O bölgedeki insanlar hayatından memnun değildir ama tabii ki buradaki bu savaşlar sonunda kim yetişiyor bunlara? Her zaman ihtiyaç olduğu gibi geçen de gördük ABD'deki abileri yani büyükleri yetişiyor. Bunu da son zamanda gördük masa karşısında işte İtalyan başbakanı, şey başbakanı Trump'ın karşısına oturdu. O dönemde öyle bir dönem yaşanıyor. Tabii ki bu savaşlar falan oluyor. 1945'e kadar savaşlar oldu. Tabii Almanya'ya yenildikten sonra bu Kizbutlardaki veya işte Nazi faşizminden kaçan Yahudiler orada çoğalmaya başladılar. 1945'te, 44-45'te İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra bu savaşta Amerikan ordusunda, İtalyan ordusunda, işte Fransız ordusuna savaşan Yahudiler Filistin'e gelmeye başladılar. Yani o kizbutlara gelmeye başladılar. Bu gelen askerlerin çoğu yetenekli ve komutanlardı. Ve geldiklerinde 1945'te şuna başladılar. O kizbutlardan Arap kavimlerine gerilla saldırısı yani vurkaç taktiği saldırılarla saldırmaya başladılar. Orada bir huzursuzluk. Ama o dönem yine Arap toplumu oradaki Arap ülkeleri kuvvetli. Çünkü zaten Osmanlı'nın verdiği bir intizam ve düzen var. O düzenden çıkmış Araplar var. Ve bu Araplar bunları çok çabuk egale ettiler, bastı.
1: O halde İkinci Dünya Savaşı sonrası Yahudilerin Filistin işgali daha sıkı başladı
0: Tabii
1: diyebiliriz.
0: tabii, yani onlar zaten bu Bazel ve 1843'teki İttifak Kardeşlerinin kurulduğunda yani Kenani'ydi, kendilerine vaat edilmiş dedikleri yerde şeyi kurdular. Özellikle bakın şurada Osman kardeşim Abdülhamit gittikten sonra zaten Genç Türkiye Cumhuriyeti var olma savaşı verirken Abdülhamid'in gitmesi en büyük onlar için avantaj oldu.
1: Avantajı.
0: Yani Tavuk Zengin de söylediği gibi Abdülhamid'i hiçbir zaman yıkamadılar. Bu konuda en büyük engel Filistinli'deki toprakların satılma ve devletin kurulmasındaki en büyük önlerindeki engellerden bir tanesi Abdülhamid Han'dır. Abdülhamid gidince tabii ki İttihatçılardan içinde bir kısım Yahudiler vardır. Onları da anlatmak lazım. Onlar mesela rahmetli Erbakan Hoca onu çok böyle bahsederdi. Bunları siz Abdülhamit'i şey yaptıktan sonra şu anda yapmanız gereken temel kural şuydu. İngilizleri baskı altına almaktı. Ve bunu da yaptılar. Yani neden yaptılar? Çünkü İngiliz ordusunda Amerikan ordusunda, Fransız ordusunda rütbeli düzeyde çatışan ve savaş kurallarını iyi bilen Yahudiler döndüler. Döndükten sonra oradaki İngiliz birliklerine gece saldırılarına başladılar. Yani bunu da Arap kavimlerinin üzerine atmadı, aşiretlerin üzerine atmaya başladılar. Ve orada bir kaos çıkardılar.
1: Yıl kaç diyoruz hocam?
0: 1945 sonrası,
1: Evet.
0: 49'a kadar o dönemde.
1: Hı.
0: Hatta o zaman Ben-Gvir ilk İsrail Başbakanına giderler derler ki 1945'te biz İsrail'i kuralım. Adam ilk başbakanı çok akıllı bir adam. Bak ben dedim ya Müslüman akıllı olur. Adam o kadar akıllıydı ki bak diyor şimdi oradaki gelen komutanlara ve işte aşırı sağcı ve diasporacı Yahudilere diyor ki biz bunu şu an yaparsak Arap ülkeleri tepemize biner. Yani söylediği ilk kelime budur. Biz bunu yaparsak kurmayı şey kararsızlık olgunlaşmamış bir ülkeyi kurarsak Arap ülkeleri tepemize bile. Zaten savaştan millet yeni çıktı. İngiliz dostlarımızla bir müddet geçinelim. Amerika'yı tanıyalım. Amerika vesaire. Çevremizi tanıdıktan sonra şu oluyor. Ondan sonra kururuz diyor. Buna ısrarla karşı geliyor. Ama o zamanki işte bu savaştan gelen askerlerin çoğu da buna diyor ki biz mi diyor artık bunu yapmamız lazım diyor. Çünkü kendilerini güçlü hissediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın galibi çıkmışlar. İttifak devletlerine, emperyalistlerle yan yanalar. Onların her şeyini yapacağını zannediyorlar. Ama Arap ülkelerinin o zaman ciddi bir gücü var. Yani İsrail ve oradaki Filistin toprağı. Filistin'in de ciddi bir gücü var. Ama maalesef ki bu güç o 3 sene içinde eriyor. Kizbutlar dediğimizde biz biraz sonra bahsedeceğiz. Haganlar ve Şailer yani istihbarat ağını kuruyorlar. Ben-Gvir'in en büyük söylediği şey, yapmak istediği şey buydu. Nasıl öyle bir istihbarat ağı kuruyorlar biliyor musun? Şimdi burada biraz şey olacak. Şimdi İngiliz bir komutan herhangi bir işte içmeye veya alkol almaya veya kadına gittiği zaman onun istihbaratını oradaki Yahudiler sayesinde alıyorlar. O kadar etkili bir istihbarat ağı koruyorlar ki o istihbarat ağında her şeyi

0: Hakim oluyor. Yani kuşussa istihbaratta bu şahi dediğimiz insanlar var. Gönüllü istihbaratçılar. Yani biraz önce biraz sonra bahsedeceğimiz
1: Evet, bunları
0: insanlar.
1: açacağız
0: Bu yani
1: inşallah.
0: burada açalım onlar. Tamamı her Yahudi bir istihbarat elemanı. Orada muhteşem bir istihbarat ağı kuruyorlar. Yani Araplardan şeyhin işte ne yemek yediğine, Osmanlı'nın son kalan kırıntılarından kimin nereye gittiğine, artık Osmanlıcı şeyhlerle ve kendilerine yarayacak şeyleri bunlar istihbaratın temeli olarak yapıyor. Yaptıktan sonra bu bilgiyi enformasyona çeviriyorlar. Yani şöyle diyelim, geçerli bilgi haline getiriyorlar. Bu geçerli bilgiyle müthiş bir istihbarat ağı kuruyorlar ve 1948'de artık herkesi ele alıyorlar. Ya rüşvetle ele alıyorlar, ya kadınla ele alıyorlar, ya şantajla.
1: Evet, yani şu an olduğu gibi.
0: Aynı zamanda ya hiçbir şey fark etmiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Habaççıların Epstein skandalıyla
0: aynen.
1: yapmış olduğu şantajların aynısı.
0: Aynısını yaparak oradan bir hüküm kuruyorlar ve 1948'e geldiklerinde çok rahat bir şekilde devleti kuruyorlar ve kimse itiraz etmiyor.
1: Evet.
0: Bakın burada bir iki yanılgıyı da özellikle söyleyelim. Ben bu çok zoruma gidiyor.
1: Buyurun.
0: İsrail'in sattığını, İsraillerin, şey pardon, Filistinlilerin topraklarını sattığını söylediler. Hep bize yanlış anlatılan bilgi. Yani aslında oradaki temel sorun şu. Bizim oradan çıkmamız, yani Osmanlı'nın oradan çıkması. Oralar hiçbir zaman Filistinliler vesaireler satmadı. Bakın bunu netleştirelim. Bu bize nereden geliyor? 1920'li yıllardan Cumhuriyet'ten sonra zaten milli eğitimimiz Yahudi ve şeylerin eline geçtiği için öyle bir sapıkça bilgi getiriyor ve bu da bizim İsrail'in antisemitizmi yayması gibi karşı o Filistin'e bir sempati uyandırmamak şey yani. Bakın bu çok yanlış bir bilgidir. Filistinlilere hiçbir zaman Filistin toprağını satmamışlardır. Bu hükümetleri dediğimiz kizbutları kurarken insanlar orada parça parça yer almışlardır. Ne yapıyoruz günümüzde? Biz bunu da görüyoruz. Bakın bugün Kıbrıs'ı geçen hafta anlatmıştık. Kıbrıs'ta da aynı şekilde ufak ufak yerler alıyorlar. Bizim tarımsal alanlarımızdan ufak ufak yerler alıyorlar. Biz şirketlere sattığımızı zannediyoruz ama maalesef ki bu İsrail şirketleri çoğu arkasına baktığımız zaman kimlerin olduğunu iyi araştırmamız lazım. Bunlar da o dönem tabii medya falan yok. Kimin nerede ne aldığını bilemezsiniz. Veyahut da istatistik tutma oranınız yok. İnsanlar orada işte çünkü o zaman orası savaşlar her yeri vurduğu için dünyada kıtlık var vesaire var. Tabii bu kadar global bir şeydi. Ve onlar birleştiği zaman devlet oldu. Yani ufak ufak parçaları birleştirdiği zaman bu kümmetlerdeki sputlarda devlet olacağını anladıkları zaman 14 Eylül'de 14 Mayıs 1948'de de devleti kuruyorlar. İsrail devletini kuruyorlar.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam, bu Ben Gurion'un
0: evet.
1: İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü haberi var. Siz böyle bir şey duydunuz mu daha önce?
0: Şimdi ben aslında ona biraz sonra gelecektim ama Ben Gurion'un İstanbul'da değildir. Çünkü Ben Gurion değil ama Mossad'ı ilk kuranlardan bir tanesinin İstanbul'dan yolunun geçtiğini biliyorum. Yani İstanbul Üniversitesi'nde veya Türkiye'de yolu geçmeyen hiçbir Yahudi yoktur. Ama
1: Eyvallah.
0: bu mantığı geliştirirsek şey yapar. Çünkü o dönem zaten biz bahsetmiştik. Hitler'den faşizminden kaçan 20 bin Yahudi zaten İstanbul'a yerleşmişti. Yani ve bu sıkıntıları çekenlerin çoğu İsrail'le üst düzeylere yere geldiler. Tabii bunun yolu geçmiştir. Ama biz biraz bir önceki programda şunu anlatmıştık. İsrail'in Theodor Herzl'in iki mantığı vardı. Bir tanesi sivil toplum kuruluşları, bir tanesi sivil toplum kuruluşları cemiyetler, bir tanesi de şirketlerdi. Şimdi bu çarkın içinde mutlaka bir döngü vardır. Bu döngünün içinde de İsrail Başbakanı'nın İstanbul'dan veya şeyden geçmiş olmasında ben tahmin ediyorum ama o net bilgiyi hiçbir zaman ulaşamadım. Ha, şeyden bahsedecektik biz. Rowan Schilloff'tan. Şimdi bunu anlatacaktık biraz sonra ama şimdi madem geldi ben anlatayım size. Bu adam, bakın, biz bir dedi ki Yahudi cemiyetlerinin insanları yetiştirmeye başlıyor. Ya bu adam Mossad'ı ilk kuran Rowan Schilloff öncelikle David Yellin Koleji'nde yetişiyor. Bakın bir kolejde yetişiyor. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde
1: kesinlikle bu.

0: Kudüs İbrahim Üniversitesi'nin fikir babası da Elizer Ben Yahuda'dır diye düşünüyorum.
1: Yahuda evet. Yani orası zaten oradan alıyorlar. Tevrat, evet. Talmud öğretisinden oradan Şianlardan alıyorlar. Bu dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz Kaanlarda, Han ve şeylerde, Hizbutlarda yetişen bir eleman. Bunu bir tane Dovhoz tarafından Haganlarda, yani o bölgede bölgesel yönetime şahit olan ve orayı yöneten bir adam tarafından bu adam tespit ediliyor. Ve bunu alıyor, Yahudi Ajansı'na, departmanında görevlendiriyor. O görevlendirdikten sonra Amerika'ya gönderiyor. Amerika'dan sonra geliyor. Bu adam yetişiyor. Türkiye'ye de geçiyor vesaire de dünyayı dolaştıktan sonra 1949'da İsrail Devleti kurulduktan sonra şunu yapıyor. Ben gör diyor ki biz diyor istihbaratımızı diyor bir çatı altında toplayalım. O zaman otorite kurumunu, yani ofisi kuruyorlar. Ofis, yani Mossad'ın ilk temelidir. Ondan sonra Mossad'ı 1951'de resmi olarak bu kuruyorlar. Adam kuruyor. Yani bu kuruyor. Tabii ki o dönemde şuna dikkat etmek lazım. Bak Osman, söyleyeceğim çok önemli. 1949-50 arasında, 50 ile 55 arasında İsrail ne yapıyor biliyor musun? Bir, CIA'den bağlantı kuruyorlar. Bu çok önemlidir. CIA'den, CIA başkanına gidiyorlar. CIA başkanına gittiği zaman şöyle bir hançer hediye ediyor. O zamanki Mossad başkanı. Hançerin üzerinde şu yazıyor. İsrail devletini korumak için hiçbir zaman uyumayacağız diye bir kelime yazıyor hançere. O zaman İsrail başkanı diyor ki bunu gördükten sonra uyumayan İsrail devletini siz koruyorsunuz, biz de sizi her zaman koruyacağız diye. Bakın bu çok önemli. İkincisi, o zaman 1950 ve 55'teki ilk istihbarat müdürü, Mossad istihbarat şefleri Türkiye'deki ve Suriye'deki Arap Kürt şeyhleriyle görüşmeye başlıyor. Bu da çok önemli. Bakın temellerinin, bizim PKK vesairenin temellerinin ne zaman atıldığını anlamak istersek o zaman ilk görüşmelere o zaman başlıyor. Bizim o dönemlerde Türkiye, yani o Arzu Mevut kısmında işte aşağı Urfa vesaire ve aşağı indikçe Suriye, öbür tarafta İran. Bakın İran'ın içinde de şeyhler var. Sadece Kürt şeyhleri bunu Türkiye. Orada istihbarat ağını atıyorlar. 1950 ile 55 arasında atılan bu tohumlar 90'lı yıllarda, 80 ve 90'lı yıllarda bizim başımıza bela oldu.
0: Evet.
1: Artı bu adamların attığı tohumlar İran'da meyvesini vermeye başladı. Bakın biz İran'ı çok iyi bilmemiz lazım. Suriye'de zaten baba Hafız Esad biraz diktatör olduğu için o zaman bu konuyu biraz yumuşattı. Ama bizim asıl Arzu Mevut'u, yani şu anki aşağı Suriye kısmında 32 kilometrelik derinliğimizdeki Kürt devletinin kurulma temelleri o zaman atılmıştır. Bakın burada bunu çok iyi anlamamız lazım. 50 yıl önce bunu planlıyor bakın adamlar.
0: Evet kıymetli hocam, teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gireceğiz ve aradan sonra da terör devleti olan İsrail'in gizli istihbarat ağlarını, hipuduzları, haganahları ve şairleri inşallah konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Efendim kısa bir aradan sonra birlikteyiz.

0: Evet sevgili dostlar, Hayra Koşanlar programımız devam ediyor. Kıymetli terör uzmanımız Salih Aydemir hocamızla. Şimdi teröristler devletinin bir örgütlenme modeli var. Onu konuşacağız, onun üzerine konuşacağız. Haganahlar dedik, Şagiler dedik ve Hippotuzlar dedik. Kıymetli hocam, Şahin'in çalışmaları nasıl örgütlendiler? Yani İsrail devleti kurulduktan sonra bu istihbarat ağlarının başlangıcı nasıl oluyor?
1: Şimdi Şahin'in kelime anlamı İbranice hediye kelime demektir. İlk kelime anlamıdır. Yahudi militizminde ilahi bollukları hediye eden anlamına gelir. Hı hı. Şimdi biraz önce kizbutlar demiştik burada. Kizbutların içinde ve haganların içine yaşayan şairler vardı. Yani hediye edilmiş insanlar vardır. Bu hediye edilmiş insanlar ne yapıyordu biliyor musunuz? Tamamen kendilerini İsrail Devleti'nin kuruluşuna adıyorlar ve kuruluşuna adadıkları için zaman zaman savaşıyorlar ama en çok yaptıkları şey istihbar, İsrail'in o zamanki alt birimleri yani orada Kizbutların üzerindeki bazı birimler vardı mesela biraz önce bahsetmiştik istihbarat Mossad ajanı başına azdadı gibi bir ravinim vardı. Orada bütün bilgileri bir kısımda toplayıp derliyorlardı istihbarat temeline oluşturan bilgileri. Bu geçerli bilgileri belirli bir bilimde toplayıp analiz ettikten sonra İsrail Devleti'ni kuracak Theodor Hess gibi işte insanların politikalarını yönlendirmek için kullanıyorlardı. Burada kısaca şairlerin yaptığı şudur, herhangi bir gibi yani ne olursa olsun mesela orada bölge Arap komutanının evine domates aldığını vesaire aldığını tek tek not ediyorlardı istihbaratın temeli olan bilgiyi. Bakın bu çok önemli, bu hem burada bir istihbarat dersi gibi olacak, temeli olan bilgiyi toparlıyorlardı. Virüsteki bölge hanların bölge temsilcisine gönderiyorlardı. Onlar da şunu yapıyorlardı. Bu bilgilerden önemli olanları temel bilgiyi enformasyonla ayırt edip temel bilgi geçerli bilgiyi alıyorlardı. Analiz ediyorlardı. Analiz ettikten sonra ileride bunu kullanacakları insanları kullanacakları insanların ne yapacağını bilgilemek için analiz ediyorlar ve dosya alıyorlardı.
0: Evet. Kısacası bunlar, devleti bu istihbarat birimleri yönetiyor.
1: Yani kesinlikle yani o zamandan başlamıştı. Zaten Mossad'ın temelini biz buradan anlamamız lazım. Yani kizbutlar dediğimiz o küçük kümbetler yani paramiliter grupların içindeki insanlar bakın bu çok önemli. Her biri bir ajandır. Günümüzde aynısı mı? Ben aynısı olduğuna inanıyorum. Geçen programda herhangi bir İsrail Yahudi vatandaşlarına gittiğini, bunun İsrail'de de vatandaş olmasına gerek yok. Herhangi bir Yahudi vatandaşına gittiyseniz eğer Talmudcuysa, gerçek Tevratçı değilse ve belirli şartlara uyuyorsa şunu söylüyorlar. Tekrar söylüyorum. Büyük İsrail Devleti çıkarlar için sana geldik diyorlar. Yani o zaman

0: şunu anlıyor insanlar, o zaman da aynısını söylüyorlar. Büyük İsrail Devleti'ni kurmak için biz bunu yapıyoruz diyorlar. Şimdi Büyük İsrail Devleti için çalışması için geldiğini söylüyorlar. Burada Haanlar ve Kizbutlar da müthiş bir istihbarat ağı kuruyorlar. Bu istihbarat ağının temelinde sonuçlarını ve İsrail Devleti'ni kuruyorlar. Özellikle çalışma sistemleri budur. Oradaki her Şai bir paramiliter grubunun içinde üyedir, istihbarat elemanıdır. Bu istihbarat elemanının aldığı, götürdüğü bilgiler bir üstü gider, bu üst tekrar tekrar gider ve en sonunda şuraya gider. Net birleşilen bilgiler Amerika'daki ittifak kardeşlerine gider. İttifak kardeşleri de maddi ve manevi şekilde yönlendirmelerini sağlar.
1: Evet kıymetli hocam, siz az evvel dediniz ya, İsrail Devleti'nin çıkarları için yanındayız değil mi? Aklıma hemen benim kim geldi? Şeyh Ahmet Yasin geldi.
0: Değil mi?
1: Yani o tekerlekli sandalyesinde Şeyh Ahmet Yasin öyle güzel çalışmalar yaptı ki o tohumlarla beraber Hamas'ı kurdu ve akabinde oğlu anlatıyor bunu. Yağmur taneleri babamın başına damladığında o yağmur tanelerini silmekten bile acizdi. Fakat İsrail'i ve Mossad'ı korkutan tek adamdı.
0: Evet.
1: Filistin'de. Şeyh Ahmet Yasin. Neden? Çünkü Şeyh Ahmet Yasin'in satın alabilecekleri bir şeyleri yoktu.
0: Evet.
1: Ve Şeyh Ahmet Yasin'in korktuğu bir şey de yoktu. O yüzden satın alamadılar.
0: Şimdi çok güzel bir örnek verdin. Ben burada Allah rahmet eylesin Yasir Arafat'ın bir lafını ve yaşantısıyla ilgili bir şey anlatmıştı. Hı hı. Ben bir gün bile iki kere aynı yatakta yatmadım diyordu.
1: Evet.
0: Bakın bu çok önemli. Çünkü İsrail ne kadar bilgili ve olursa, karşısındaki insanlar ondan daha iyi bir bilgi olursa bunu istihbarata karşı koyabilirsiniz. Bizde şöyle bir terim vardı. Dünya istihbarat, İKK istihbarata karşı koymadır. Bizim dünyada ve özellikle Arap ülkelerinde çok zayıf bir istihbarat ağı vardır. Bakın söyleyin. İran diyorduk. İran benim nazarımda 28 Nisan'dan sonra istihbarat ağının patladığını gördük. Çünkü eğer Mossad gidip İran istihbarat başkanını evinde vuruyorsa orada istihbarat yoktur. İKK yoktu, yani istihbarata karşı bir koyma yoktur.
1: Evet.
0: Bu çok üzücü bir şey. Allah'a şükür ki bizim devletimiz ve devletimizin istihbaratı bu konuda kuvvetli. Yani
1: evet.
0: İKK konusunda. Çünkü Mossad'ın faaliyetlerini çok zor tespit ederseniz bu faaliyetlere karşı politika geliştirmek de çok zordur. Çünkü Mossad'ın, siz herhangi bir Yahudi vatandaşının Mossad ajanı olduğunu anlayamazsınız. Yeterli bilgi olmazsa. Ama maalesef ki dünyada bu Yahudiler her yerde olduğu için, her kurumda olduğu için diyelim, biraz dikkatli konuşmaya çalışıyorum insanları rencide etmemek için şeyi. Hı hı. Olduğu için ajanın nereden çıkacağını bilmezsiniz.
1: Evet. Ya,
0: ajan ve hainin diyelim. Çünkü biraz önce bahsettik, bir PKK'nın liderinin de güdümüne girdiği dönemleri çok iyi biliyoruz biz. Yani buradaki sol örgütlerin güdümüne, Mossad'ın güdümüne girdiğini çok iyi biliyoruz biz. Buradaki çoğu siyasi cinayetleri Mossad'ın işleyip de Müslümanların üzerine attığını çok iyi biliyoruz. Bakın bunları söylemenin vakti geldi.
1: Evet.
0: İran'ın üzerine attıkları şeyi biliyoruz. Yani 80'li yıllarda yapılan bütün siyasi faaliyetlerin altında Arzu Mevlüt'un yattığını bilmemiz lazım. Buradaki temel bir şeyimiz nedir biliyor musun Osman kardeşim? Biz en az istihbaratımızı ve kendimizi onlar kadar bilgili bir çarkın içine sokmazsak ve her Müslüman kendi vatanını, devletini ve İslam'ı düşünmediği sürece biz bunlarla savaşmamız çok zor.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyoruz dünyanın herhangi bir yerinde devlet adamlarının bilgilerinin tamamı Mossad ajanlarının elinde. Sizin ülkenizde bir kampanya düzenliyorlar. Kan bağışlarından bütün bilgileri, ülkenin DNA'sını çözecek ve buna da insanları inandırıyorlar. LBKD üzerinden zaten toplumu iyice yıprattılar. Bizi değil, dünya toplumlarını yıpratıyorlar. Yani bu sadece onun üzerinden gidiyorlar. Video game'lerle, televizyonla vesaireyle tamamen 3 tane dünyayı yöneten şirket var diyoruz. Star Wars vesaire.

0: Rockstar'ın ve Rockefeller'ların, biz bunların çarkına bir şekilde giriyoruz. Yani biz ne kadar girmiyoruz desek de birazcık kendimizi kandırıyoruz gibi geliyor.
1: Fakat bu Aksa tufanıyla birlikte
0: Evet.
1: bunların çarkına çomak sokmaya başlayıverdik. Öyle değil mi kıymetli hocam?
0: Yani kesinlikle Aksa Turfan'ı başarılı bir operasyondur. Yani Aksa Turfan'ı iyi irdelemek lazım. Yani oradaki açı vesaireyi bulup şey yapmak, savaşmakla oradaki Hamas'ın üyelerinin ciddi bir anlamda İsrail'in yıkılamayacak olduğunu gösterdi.
1: Evet.
0: Yani bir avuç insanın İsrail'e girip İbrani'li yerleri savaşında yıkılmayacağını şunu da öğretti İsrail'e.
1: Yıkılamayacak tabusunu kırıverdi.
0: Kırdı. Yani bu çok önemli. Bir ikinci İsrail, geçen programda da söyledik. Sokak savaşlarında, yani birebir süngü süngüye, bizim eski anlamda yeni savaşta street fight dediğimiz, var dediğimiz savaşlarda İsrail'in o kadar cesaretli olmadığını gördük.
1: Evet.
0: Yani ki Hamas bunu ve yıllardır işte o kadar teknolojiye, uzay teknolojisine rağmen kurdukları yeraltı tünelleriyle bunu çok çok iyi kanıtlanmıştır. Yani burada şuna bakarım. Yani ben iradeye bakarım. İslami iradeye, külli iradeye ve cüz iradeye diyoruz ya biz de. İradeye bakarım. Eğer siz vatanınızı korumak için irade gösteriyorsanız, biz bunu yıllarca yaptık. Her savaşta yaptık. Yani Malezgirt'e girerken de yaptık. İşte Kurtuluş Savaşı'nda da yaptık. PKK ile daha da savaşırken de yapıyoruz. Ve çünkü iman olmadığı sürece vatan sevgisi olmuyor. Şimdi buradaki en önemli unsurlardan birisi Hamas'ın inanmış savaşçılardan teşkil edilmesidir. Tabii ki getirileri de götürüleri siyasi bir şeydi, tartışılabilir. Yani götürdükleri ama bir de bir şey öğretti. Çok büyük gördüğümüz devletlerin çok küçük olduğunu gördük. Yani
1: Evet.
0: biz İran'ı çok büyük görüyorduk. Yani ben açık konuşayım burada. Bakıyorsunuz abi, o bir günde 25 tane üst düzey yetkili öldürüyorsunuz ya. Ve İran için ne öldürüyorsunuz? Bir anda yani orada biz bunu anlıyoruz ki oradaki yönetimle vesaire, ve ben burada Katar emirine de bir gönderme yapmak istiyorum. Siz gittiniz Amerika ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar imzaladınız. Bunun içinde güvenlik politikaları, sosyal bir sürü şey var. Ne oldu?
1: Daha bir ay geçmeden.
0: Bir ay veya 6 ay geçmeden ne oldu?
1: Ya.
0: Vurdu ve kimin haberi var? Amerikanın var. Sen Türkiye gibi güvenilir bir ortak veya İslam Birliği gibi ve işte bir şey kurmadan gidiyorsunuz ve bunu bizim Arap demeyelim de yani o bölge çok yapıyor ya. Yani çünkü ayrıntı etmek istemiyoruz ama cidden yapıyor yani. Şimdi ben kızıyorum yani, 40 milyar sen adamlara getirdin, orada besledin. Doha'yı ben gördüm. Doha çok güzel bir şehir. Orada bunu anımı da anlatayım. Ben Doha'da Katar ordusuna ders verirken, terör dersi verirken tercüman, benim Arapçam yoktu. Tercüman şöyle bir şey dedi bana. Türk bir Ahmet diye bir tercüman vardı. Oturuyorlar böyle işte 20-30 masa var. İki tane masa gösterdi. Abi dedi, bunlarla konuşurken dikkat et dedi. Niye dedim? Abi dedi, bunların aşireti İngilizlere çok yakın dedi. Eğer İngilizlere laf söylersen seni terslerler dedi. Yani olur dedi ki işte 15 günlük bir ara, bir merak ettim cidden bir tepki verecekler mi? Ama şimdi öbür kardeşlerimiz, Katar'daki kardeşlerimiz de biz çok yemek, samimi yemek falan yiyoruz ama onlar bize yanaşmıyorlar. Ve işte DAEŞ'ten geldi. Ben bir anımı anlattım. Durmadan ben bir OCDC toplantısına katıldığımda İngiliz NCAA'den insanlar vardı. İşit işit diyorlardı. Orada bir sürü yönetici var. Ben orada en sona ben kaldım, dedim ki eğer siz IŞİD demeye devam ederseniz ben bu toplantıyı terk ederim ve biz yıllarca bunu DAEŞ olduğunu şey yapmaya, kanıtlamaya çalıştık. Ben bunu anlattım, tamam mı? Oradan ve Allah'a şükür ondan sonra toplantının ikinci kısmında IŞİD kullanmadılar, DAEŞ'i kullandılar. Biz o dönem çok büyük şey bir savaş verdik. Yani İslam'ın terörle ilgisi olmadığını, DAEŞ'çıların falan. Tabii ki ben bunu anlatınca oradaki de biraz homurdanmaya başladı. Ciddi anlamda bakın Lawrence'dan sonra, Arabistan Lawrence diyorlar ya, o insandan sonra orada ciddi bir emperyalist güçlerin etkisinde kalan insanlar var. Bu insanlar nasıl etkiliyorlar biliyor musunuz? Çocuklarını İngiltere'de de, Oxford'da, şurada burada okutarak baskı altına alıyorlar.
1: Evet.
0: İşte İslam toplumunun orada eğitim görmenin bir üst düzey bir olgu olmadığını, çocukların orada eğitilmesinin üst düzey bir sistem olmadığını öğrenmesi lazım. Bizim de hala bizim amacımız işte Oxford'da eğitim görsün, Amerika'da, Harvard'da görsün vesaire. Biz şunu söyleyelim, bunu da söyleyelim. Orta Asya karanlık çağda, yani Cadavu döneminde bütün bilgilerin Osmanlı çevresinde ve İslam aleminde saklandığını biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Çünkü adamlar bilgiyi reddediyorlardı. Hristiyanlar ve Yahudiler de vardı içlerinde. Bilgiyi reddettiler. Bu bilgi de bilim adamları tamamen Osmanlı ve Müslüman topraklarda kaçıp orada şey yaptılar, saklandılar. Çünkü biz herkesin söylediğine rağmen karşın İslam'ın bilgini ve bilginin temeline, yani bilime en iyi ışık tutan bir din olduğunu biliyoruz. Peygamberimizden biliyoruz ama maalesef son zamanlarda, son yıllarda bunlar da onların etkisi var yabancı. İşte İslamiyet'in gelici vesaire olduğunu. Ben tekrar söylüyorum, Arap olsun, Türk olsun vesaire olsun, biz çocuklarımızı dışarıda okumaya göndermeyelim. Yani çoğu insan karşı diyor da ben çocuklarımı göndermem çünkü orada sadece aldıkları bilgi ilim değil. Çünkü karşıt şey. Çünkü o zaman İslamiyet'ten soyuyorsunuz, milliyetçilikten soyuyorsunuz herhangi bir ve kendi toplumunuzu hor görüp bir üst kalitik olarak gördükleri Avrupa insanına özenti başlıyor. Bu özenti de en sonunda toplumların yıkılmasını şey yapıyor Osman kardeşim.
1: Evet. Evet kıymetli hocam. Allah razı olsun.
0: Şimdi şöyle söyleyelim, vaktimiz var mı da?
1: Kıymetli hocam, bir 5 dakikamız var. Öyle
0: biz,
1: değil mi
0: kıymetli hayat benim? Gelecek programda Mossad'ı temel, yani anlatacağız. Mossad çok önemli. Mossad'ın faaliyetlerini anlatacağız. Tamamen son alan 2 programımızı Mossad'a ayırırız. Mossad'ın faaliyetlerini, operasyonlarına 1972 Münih Olimpiyatları'ndan başlayıp Yükselen Aslan, yani İran'a yaptıkları operasyon, istihbaratın temelinde ne vardır? En son bir kısım kalırsa yine tekrarında Mossad elemanlarının ya nasıl yetiştirdikleri, Mossad birimlerine ne öğrettiklerini tamamen anlatırız. Buna karşın istihbarata, yani İKK koymada Mossad'a kişisel olarak, bakın biz istihbaratçı olmayabiliriz ama sen radyocusun, ben akademisyen, geziyoruz işte. Biz de bunların takip içerisinde oluruz. Bunlara ailecek ve toplum olarak nasıl koymamız lazım, nasıl bir politika geliştirmemiz lazım. Çünkü yani en sıkıntılı şu, yani hepimiz birer tane akıllı telefon taşıyoruz.
1: Evet.
0: Akıllı telefonların tamamının bağlı olduğu bir merkez vardı da, yani biz Exxon sistemi dediğimiz bir sistem vardı. Ben daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum sana. Exxon dediğimiz sistemle konuşmalarımızın bir kısmını CIA, FBI işte ve onların bir alt kurumu Mossad vesaire kaydetmekte. Siz ne her ne kadar onların güvenli olduğunu kapattık, sildik deseniz de dijitale giren bilgi tamamen orada kalıyor ve bağlı bulduğunuz mesela Samsung'un veya işte başka firmaların iPhone vesairelerin temelinde o bilgiler dışarı gidebiliyor. Hassasiyetle olabilecek ailevi bilgileriniz, hassas bilgileriniz, mahrem bilgilerinizi olabildiği kadar telefonlardan uzak tutun.
1: Evet.
0: Yani bu size yarın bir gün şantaj olarak döner mi? Çünkü döneceğine eminim eğer önemli bir insansanız. Ama önemsiz bir insansanız sizi kale almazlar ama gözetlerler. Bu iş olur.
1: Eyvallah. Hakikaten temkinli olmamız gerektiği kanaatindeyim ben de. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde biz de bu meselelerin üzerine çok düşünüyoruz. Bu arada kıymetli hocam, Global Sumut Flotilla Tunus'tan harekete çıkanlar oldu. Barcelona'dan, İspanya'daki diğer teknelerimiz.
0: Türkiye'den de herhalde var.
1: Evet, Türkiye'den şu an 400'e yakın katılımcı var. Fakat zaten ilk başta Global Sumut Flotilla delegesi olarak 80 katılımcının teknelere bileceği 80'e yükseldi. Fakat malumunuz maalesef İsrail'in Tunus'taki önce amiral gemisine yapmış olduğu saldırı, drone saldırısı, akabinde tekrar engellemek amacıyla yapmış olduğu bir drone saldırısı daha ve sonrasında dün akşam bir fırtınayla birlikte gitme kararını tekrar düşünmek üzere ayrıldılar tekneden. Bu sabah yola çıkacaklardı. Erdem Özören kardeşimizin helalliğini sosyal medyada gördük. Rabbim yollarını açık ediversin inşallah. Bu ablukayı kırmaya, oradaki binlerce kahramanımıza nasip edin versin diye dua ederim.
0: Orada bir şey değineyim ben. Şimdi Mavi Marmara'da biz ne görmüştük? Giren İsrail askerlerini hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Ellerinde bir resim ve her askerin elinde bir defter ve resimler vardı. Orada hedef aldığı kişiler vardı. İşin inşallah diyoruz. Öyle bir saldırı olmaz.
1: İnşallah.
0: Ama saldırı olduğunda da yine böyle kişisel verile, yani daha önceden tespit ettikleri insanlara karşı bir operasyon tarzı oluşturabilirler. Biz bunları orada uyarmak bizim de görevimiz olsun. Yönetici ve işte ön plana çıkan insanlar mutlaka şeylerde vardır. Avrupalı olsun, yerli olsun, bu insanlara tespit etmişlerdir. Özellikle beyin takımını bir gemide bir beyin takımı varsa onu koruyacak 3-4 kişi de yanında olmasını tavsiye ediyorum ben.
1: Eyvallah kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Radyo Hedef dinleyicileri, Hayrı Koşanlar programının sonuna geldik. Bu hafta Mossad'ın yeraltı örgütlerini birlikte dilimiz döndüğünce konuşuverdik. Efendim haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık

0: WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
7: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim din günün malik olan Allah'adır. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Hidayet eyle bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramış ve yoldan çıkmışlarınkine değil. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, hepinize Radyo Hedef'ten selamlar. Evet, bugün İslam coğrafyasına gideceğiz. İslam coğrafyasından çok uzun yıllar savaşmış, yaklaşık 50 yıl savaşmış bir bölgeye. Ümmet olarak çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Acılar çekiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ve büyük bedeller ödüyoruz. İnşallah Rabbimiz bu ödediğimiz bedelleri katında kabul eder ve ümmet olarak bizleri tekrar o izzetli ve şerefli günlere kavuşturur. Değerli dinleyiciler, bugün Afganistan'a gideceğiz. Afganistan'dan konuğumuz olacak. Afganistan'ı konuşacağız. Afganistan büyük bedeller ödemiş. Önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işgaline uğramış. Bu işgalde büyük bedeller ödemiş, şehitler vermiş, büyük acılar yaşamış. Sonrasında direnişçi Afgan mücahitleri Rusları ülkelerinden kovunca bir müddet sonra bu sefer Amerikan işgaline maruz kaldı. Amerikan işgali sadece Amerikalılarla değil 51 NATO ülkesi Afganistan'ı işgal etti. Gene yiğit Afgan mücahitleri dağlara çekildi. Çok büyük bedeller ödediler. Terlikle savaştılar neredeyse. Ayakları çıplak ayaklarıyla o mücahitler büyük bedeller ödediler. Evet, maalesef İslam coğrafyasının birçok beldesinde büyük acılar ve sıkıntılar var. Rabbimiz tekrar bizi o izzetli, şerefli günlere kavuştursun. Onun için dua ediyoruz. Bugün konuğumuz Afganistan'dan canlı olarak katılacak Tamim kardeşimiz. Tamim kardeşim, selamünaleyküm, hoş geldiniz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, hoş bulduk abi.
0: Kardeşi iyisiniz inşallah. Öncelikle teşekkür ediyorum, radyo hedefi kırmadınız, programımıza katıldınız. Allah razı olsun. Türkiye'den, radyo hedeften kıymetli Afgan halkına çok selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Evet, kardeşim sizler öncelikle Rus işgaline uğradınız. Arkasından Amerika ile birlikte 51 NATO ülkesi ülkenize saldırdı. Orada çok büyük şehitler verdiniz, bedeller ödediniz. Ama yiğit Afgan mücahitleri Amerika'yı ve NATO'yu ülkenizden çıkardı ve tekrar yönetime geldiniz. Kısaca ben şunu sormak istiyorum. Yani Rus ve Amerikan işgaline uğradınız. Bu işgal sürecini siz bizzat yaşadınız. Bu süreçle ilgili neler anlatmak istersiniz? Buyurunuz.
1: Öncelikle bizi Radyo Adaf'tan dinleyen tüm Türk Müslüman kardeşlerimize Afganistan'dan assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam.
1: Radyo Adaf beni davet ettiği için şükranlarımı iletiyorum. Şimdi sizin sorunuza gelince, Rus-Amerikan işgali, iki işgalcinin arasında hiçbir farkı yoktu. İkisi de kafir. Onlar amaçları Afganistan'da ya başka bir Müslüman ülkelerinde Müslümanları katletmek. Bu savaş sonucu Afganistan'da iki işgalcinin dahil Afganistan'da 3 milyona yakın şehidimiz var. Yüz binlerce sakatımız var. Son tespitlere göre yaklaşık 2 milyon yetim çocuk Afganistan'da.
0: Çok ciddi rakamlar. Evet, çok evet. Yüksek oranda. 3 milyon şehit dediniz. 2 milyona yakın yetim dediniz. Çok ciddi oranda evet. Sakatlar dediniz. Buyurunuz, buyurunuz.
1: Evet. Bunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin arasında dedim hiçbir farkı yoktu. Rus döneminde yani Afganistan'da çok sıkıntıda yaşıyorduk. Mesela örnek verelim, 24 saatte bize 5 tane ekmek veriliyordu. 2 haftada, 3 haftada bir 5 litre mazot. Halk onunla geçiniyordu. Çok sıkıntılardaydık. Savaş döneminde şehitler verdik. Özellikle benim ailemden bir dayım Ruslar döneminde idam edildi. 2 dayım kayboldu. Bugüne kadar kayboldular. Onun gibi yüz binlerce kişi kayboldu. Afganistan'da Kabil'e yakın bir askeri harp okulu vardı. Orada şimdi şey buluyorlar, toplu mazarlıkları. Rus döneminde yüz binlerce kişi kayboldu o zamanlarda. Amerika'nın da bir farkı yoktu. Amerikan korkusunda millet geceler sabahlıyordu. Evlere baskınlar yapılıyordu. Cami hocaları şehit ediliyordu. Sabah namazdan çıkanları şehit ediliyordu. Durumlar böyle.
0: Evet, yani çok zor günler geçirdiniz.
1: Evet, çok zor günler geçirdim onu. Evet abim.
0: Peki, tabii biz Afganistan'dan Müslümanlar olarak buralar İslam beldeleri. Mümkün olduğunca haber almaya çalışıyoruz. Orada irtibatlar kurmaya çalışıyoruz. Amerikan işgal dönemi son 20 yıl, Amerikan tarihinde en uzun işgal Afganistan'da yaşandı.
1: Evet.
0: Ve çok yaklaşık 20 yıl gibi bir süre. Fakat evet, Afgan direnişçileri, Afgan yiğit Afgan halkı bu süreçte sabırla çok büyük bedeller ödemesine rağmen hiçbir zaman Amerika'ya teslim olmayı düşünmedi.
1: Evet.
0: Özellikle halkın bu süreçte yaşadıkları nelerdi? Çok gasplar, cinayetler, işte çok büyük huzursuzluklar vardı. Biz öyle biliyoruz. Tabii siz orada yaşadığınız için, bir oralı bir Müslüman olduğunuz için çok daha vakıfsınız. Neler yaşadınız? Anlatabilir misiniz? Özellikle Amerikan işgali süresinde ülkedeki huzursuzluklar bağlamında.
1: Amerikan işgali döneminde Afganistan'da millet çok zor günler geçirdi. 20 ile aşkın şehitler verdik. Gasp olayları, hırsızlık olayları, adam kaçırma olayları. Bunları Amerikan destekli gruplar vardı. Onun dışında Amerikalılar direkt bu hocaları, cami hocaları şehit edilme konusunda, bunları hepsi Amerikalıların kendileri direkt elleri vardı.
0: Evet. Yani hakikaten bir ülkenin işgal edilmesi çok büyük, beraberinde acılar getiriyor. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Peki özellikle Amerika'nın işgali sonrası, Amerikan çekilirken Afganistan'dan birçok insanın da ayrılmak istemişti. Bunlar ekranlara yansıdı. Bizler seyrettik, havaalanına gidip hatta uçağa tutunup uçaktan düşenler oldu. Bunları Amerikalılar servis ettiler. Bunların bir kısmı Amerika'nın işte Amerika'ya gideceğini şey yaptılar ama zaman içerisinde beklenti içerisindeler ama zaman içerisinde Amerika'ya götürülmedikleri, başka ülkeye götürüldükleri, bunlar Amerika'da çalışan insanlardı, götürüldüklerine dair bir takım haberler vardı. Bunların asılları nedir? O insanlar niçin gittiler o havaalanına, işte özellikle yeni Afganistan İslam Emirliği kurulunca ülkeden ayrılmak istediler. Sebepleri nelerdi? Çok merak ediyorum.
1: Hocam, ABD Afganistan'dan çekilirken birçok insanı ülkeden ayrılması istemişti. ABD'lilerin istemek üzere yapılmış bir olay. Afgan halkını kalkan olarak kullandılar havaalanına. Onlar Amerikalılar davet ettiler. Yanlarında çalışan çalışmayan tüm Afganları davet ettiler. Gelsinler, sizi bedavaya Amerika'ya götüreceğiz diye millet ama havaalanına gitti, habersizdiler. Bilmiyorlardı, kalkan olarak kullanıyorlardı. Hatırlarsınız, bilmiyorum, bu olayın kaçma olayı 3. ya da 4. günü havadan bir saldırı yapıldı. Yaklaşık yüzlerce kişi orada şehit oldu.
0: Evet, biliyorum. Havaalanı civarında saldırı yapılmıştı. Çok ciddi şehitler verdiniz, evet.
1: Afganları götürdüler. Şu an Afganları Katar, Birleşik Arapları devletlerine, hatta Afganları Uganda'ya götürdüler. Şimdi garibanlar ne dönebiliyorlar, ne orada kalabiliyorlar. Çok zor durumda yaşıyorlar Afganlar orada. Bunlar, yani Amerikalılar bilinçli bir olay. Kimse gitmek istemiyordu. İslam ülkesinde kaçıp kimse kaçmak istemiyordu ama bedava olduğu için millet gitti. Bilmiyorlardı kalkan olarak kullandıklarını.
0: Tamim kardeşim, çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Amerikan askerleri oradan çekilirken aslında kendilerini korumak, yani özellikle
1: Evet.
0: o Amerikan askerlerine bir saldırı olmasın diye oraya Afgan halkını topladılar dediniz. Doğru mu anladım?
1: Evet hocam, evet doğrudur. Kalkan olarak kullandılar milleti. Çünkü bunlar davet ettiler milleti, sizi götüreceğiz diye halkı davet ettiler. Garibanlar burada ne varsa ne yoksa hepsini sattılar. Şu anda sefalette yaşıyorlar başka ülkelerde.
0: Çok zor durumdalar. Ülkeye de gelmek evet. istiyorlar ama galiba çok
1: gelmek
0: rahat da dönemiyorlar.
1: Gelemiyorlar çünkü imkanları yok. Ben geçen bir film izledim. Kısa bir film. Afganlar Uganda'da yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Gidenler oraya bırakmışlar. Orada bir tane Ugandalı arkadaş bunlara diyor ki Afganistan'a dönünce bizi de götürün yanınıza. Burada iş yok, para yok, hiçbir şey yok.
0: Yani işgal süresince de şu var değil mi? İşgal süresince işgalcilerle işbirliği yapanlar sonuçta Amerika tarafından bırakıldı, yüzüstü bırakıldılar. Yani kendileri işgal ettikleri dönemde kendilerine yardım eden insanlara bile ihanet, hainlik yaptı Amerikalılar. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet. Amerika Vietnam'da bir ders almıştı. Bunu Afganistan'a tekrar aynı şey yaptılar. Bunlar dünyaya göstermek istediler ki bizi dünyada Afganlar o kadar seviyor ki ta uçak kanatlarına bile çıkıyorlar, bizimle gitmek istiyorlar. Orada şehitler oldu, uçaktan düşenler oldu.
0: Evet, yani bu evet. da ülkeleri işgal edilen emperyalistlerle işbirliği yapanlara ders olsun bir yerde. Yani Amerikalılar, evet. işgalciler, emperyalistler aslında insanları kullanıp sonrasında da o insanlar gerçekten yüzüstü bırakıyorlar ve hainlik ediyorlar. Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Yani şu anda Afganistan İslam Emirliği İslami hükümlerle hükmediyor. Tabii yeni kurulmuş bir devlet, yeni kırılmış bir yapı. Mutlaka eksikleri falan vardır ama şu anda Afganistan'da huzur nasıl? Yani siz güvenlik içerisinde misiniz? Bana daha önce Amerikan işgali süresince orada insanlar telefonla konuşurken bile telefonlarını çaldırma endişeleri var diyorlardı. Hırsızlık çok fazlaydı. Çeşitli sıkıntılar vardı. Neler yaşanıyordu ve şimdi durum nasıl? Bir hem geçmişi hem şimdiyi anlatabilir misiniz acaba Tamim kardeşim?
1: Evet. Amerikan işgal döneminde Afganistan'da Kabil içinde, yani Kabil'de gece kimse çıkamıyordu. Akşam oldu mu herkes evlerine giriyordu. Kabil'in yani 10 kilometre ötesinde kimse gidemiyordu. Hırsızlıklar, o hırsızlık olayı, arabanı alma olayları, telefonu alma olayları. Millet çok şeydi, korkular içinde yaşıyorduk, biz de dahil. Yani korkular içinde yatıyor, akşam gece burada, akşam çıkarken bir hastaneye bir yere giderken korkuyorduk. Taksiye mesela, bir takside 3-4 kişi olduğu zaman kimse korkudan binemezdi. Ama şu an huzur var, rıfa var. Yani nasıl diyeyim, şu an istediğin saatte gidebilirsin. Kabil dışına, başka bir illere, güvenlik dört dörtlük.
0: Müthiş bir şey yani, çok huzur içerisindesiniz değil mi?
1: Evet, şu an huzur içindeyiz, evet. Gidenler, Afganistan'dan kaçanlar, gidenler hepsi şu an pişman. Yurt dışından gelenler oldu, geliyorlar, Afganistan'ı görüyorlar, şaşırıyorlar. Eskiden böyle değildi diyorlar. Ama şimdiki insanlar huzur içinde yaşıyorlar.
0: Yani bu huzuru Afganistan İslam Emirliği'nin uygulamaları neticesinde kazandınız. Hem İslam hukukunun uygulanması, evet. İslam şeriatının uygulanması, hem de
1: evet.
0: yani Afganistan İslam Emirliği'nin ciddi anlamda, bu anlamda çalışmaları sonrasında bu huzura kavuştunuz.
1: Evet, aynen.
0: Peki son günlerde şöyle bir şey de duydum ben. Afganistan'da özellikle kadınların, mesela özellikle Afganistan İslam Emirliği'ne yönelik eleştiriler bağlamında diyorlar ki kadınlara haksızlık yapılıyor. Kadınlar işte zorla evlendirtiliyor falan. Ama ben Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Bu habere göre Afganistan'daki telefonu çevirdiğinizde kadınların zorla evlendirilemeyeceğini, bunu yapanların Afganistan İslam Emirliği tarafından cezalandırılacağına dair haberler var. Nedir bu işin aslı gerçekten, evet, öyle mi?
1: Doğrudur.
0: Ne deniyor? Mesela şu Afganistan'da bir telefonu çevirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Bu ses anons mu yapılıyor?
1: Hayır. Hayır, Afganistan'da anons yapılmıyor. Artık kadınlara şeriatın verdiği haklara sahip olmuşlar. Eskiden mesela kadınlara şey verilmiyordu. Zorla evlenmeydi. Yani zorla birilerine veriyorlardı. Bundan sonra yeni İslam Emirliği vermiş olduğu kadınlara özgürlük verdiler. Onun için bundan sonra hiç kimse baskı veya zorla kadınları evlendiremez. Kadınların eskiden miras hakkı yoktu. Şimdi yani İslam'ı verdiği haklar, miras sahibi de oldular. Kadını kimse baskıyla ya da zorla evlendirirse veya miras hakkını vermezse İslam Emirliği onlara bir özel bir mahkeme açtırmıştır. Kadınlar oraya başvurabilirler mahkemeye haklarını geri almak için.
0: Peki mesela küçük bir kız, atıyorum 15-16 yaşında, çok yaşı büyük biriyle evlendirilebiliyor mu? Buna müsaade ediyorlar. Mesela 50 yaşında, 60 yaşında biriyle evlendirme olabiliyor mu?
1: Hayır, hayır. Asla öyle bir şey olmamış. Bu bazı yabancı destekli yayınların yapılmış olduğu şeyler.
0: Yani karalamak için yapıyorlar diyorsunuz bu tür yayınları.
1: Evet, karalamak için yalan haberler. Şu ana kadar biz duymadık öyle bir şey. Duyuyoruz ama hepsi kazip, yalan haberler.
0: Anladım. Yani aslında böyle bir şey yok. Peki,
1: yok.
0: Yani özellikle şunu da sormak istiyorum. Ya kadınlar böyle yanında mahremi olmadan, bize gelen haberler öyle bazı yayın kuruluşlarından, sokağa çıkıp alışveriş yapabiliyorlar mı? Yakınlarının bir yere seyahat edebiliyorlar mı? Bu tür imkanlar var mı? Yoksa mutlaka yanında bir mahremi olmak zorunda mı?
1: Hayır hocam, böyle bir şey yok.
0: Hayır, bize anlatılan öyle yani, kadınların yalnız başına sokağa çıkamadıkları, alışveriş yapamadıkları, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair bir takım haberler
1: hayır,
0: var.
1: Hayır, öyle bir şey yok. Kadınlar tek başına dışarı çıkabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. Örneğin benim hanım öğretmen, benim kızlar medresede okuyor, doktor kadınlarımız var, özel sektörde, bankalarda, her yerde kadınlar çalışıyor, hiçbir sıkıntı yok. Tek başına da dışarı çıkabiliyorlar. Yani hatta yurt dışına bile gidebiliyorlar.
0: Yani eşiniz eğitim verdiği okula yalnız başına gidebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok değil mi?
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Evet, yani tek başına gidiyor. Benim kızlar da tek başına gidiyor. Benim eşim de tek başına okula gidiyor. Yaklaşık 6 milyon kız öğrencisi var Afganistan genelinde.
0: Ha evet, bir de onu söylüyorlar. Diyorlar ki yani Afganistan hükümeti kadınlara eğitim hakkı tanımıyor. Yani Afganistan'da yaşayan bir kız çocuğu eğitimini alıp üniversitede okuyabiliyor mu? Nasıl durumlar?
1: Şu an daha üniversite konusunda daha şey olmamışlar. Yani çalışmalar yapılıyor. Benim büyük kız 11. sınıfa gidiyor. İkinci kızım 9. sınıfa gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah seneye benim kız okulu bitirir.
0: Maşallah, ne güzel. Yani evet. Bunlar aslında yalan haberler. Bize gelen yalan haberler.
1: Yalan haberler, evet.
0: Evet, peki Afganistan'da özellikle yatırımlar konusu da ben takip etmeye çalışıyorum. Birçok yatırım var. Özellikle sağlık kuruluşlarına yönelik yatırımlar da var. Aile sağlık hizmetleri sunuyorlar. Nedir bunların durumu?
1: Afganistan'da bir sürü şey var hocam. Sağlık kuruluşları açılıyor. Bunları yabancı veya hem devlet hem yabancı destekli bir sürü kuruluşlar, sağlık kuruluşları açılmıştır. Vadağı da açılıyorlar, çalışmalar devam ediyor. Örneğin mesela Nimruz vilayetinde Afganistan güneyinde 100 yataklı bir hastane yapıldı. Jalalabad ilinde poliklinik açıldı. Kabil'de birkaç yerde sağlık çalışmalar devam ediyor. Yapılıyorlar binalar.
0: Peki bir şey soracağım. Özellikle Türkiye'de şeriat denince insanların şöyle bir korkusu var. Hep bize diyorlar ki toplumda, bizim Türk halkında, işte şeriat gelince el kesilecek falan. Şimdiye kadar hiçbir kimsenin eli kesildi mi orada ülkenizde?
1: Şu ana kadar öyle kimse suç yapmadı ki eli kesilsin.
0: Evet.
1: Şeriat yani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Özgürlük şeriattadır.
0: Evet, müthiş bir şey. Özgürlük yani, şeriattadır dediniz. Evet. Müthiş bir şey. Peki yani gerçekten güzel şeyler duyuyorum. Böyle bize anlatılanın çok dışında şeyler anlatıyorsunuz. Peki bir şey daha soracağım. Yani özellikle Afganistan İslam Emirliği'nin burkayı mecbur tuttuğuna dair gene Türkiye'de haberler var. Yani kadınlar burka takmak zorundalar mı? Böyle bir zorlama var mı? Örneğin eşiniz takıyor mu?
1: Türk kadını, Afgan kadını ta ezelden beri Müslümanlar.
0: Elhamdülillah.
1: Onlar başını örtüyorlar. Analarımız başı örttü. Burada burka olarak zorunlu bir sıkıntı yok. İsteyen burka takar, isteyen Türkiye'deki gibi bayanlar gibi pardüsü giyer, üstünü kapatır. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda.
0: Evet, yani tamam kardeşim, gerçekten farklı şeyler anlatıyorsunuz. Ben de doğrusunu isterseniz aldığımız haberlere bakınca şaşırıyorum. Bir de özellikle Amerikan işgali sırasında çok anlatılan şeyler vardı. Amerikan askerlerinin Afganistan'da uyuşturucu yetiştirip bunları Amerikan helikopterleriyle taşıdıklarına dair bir takım haberler vardı. Gerçekten onlar neydi? O konulara da değinebilir misiniz?
1: Yani ben de tam bu konuda bir bilgim yok. Duyduklarıma göre onlar dediğiniz doğrudur. Amerikalılar bu ekiminde, biçiminde, ticaretinde, her şeyinde elleri vardı. Uyuşturucu o zaman yani %100 Afganistan'da ekiliyordu. Bunun ticaretini de Amerikan askerleri helikopterlerle ya başka uçaklarla, kargo uçaklarıyla ticaretin yapıldığını biz de duymuşuzdur.
0: Bir de ben şunu duydum. Şu anda Afganistan'daki uyuşturucu neredeyse sıfıra yakın uyuşturucu üretimi. Ciddi anlamda Afganistan İslam Emirliği bu konunun üzerine yoğunlaşmış. Belki vardır bazı bölgelerde, bilemiyorum ama kontrol dışı, kontrol edemedikleri, ulaşamadıkları, ama ciddi oranda, hatta Birleşmiş Milletler'in bu konuda Afganistan hükümetine, İslam Emirliği'ne bir teşekkürü var diye biliyorum. Nedir bu konunun hastasları?
1: Şimdi eski hükümet artık bitti gitti. İslam Emirliği devletimiz, hükümetimiz tüm Afganistan'da tek elin altındadır, tüm Afganistan. Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre Afganistan'da artık ekimi, biçimi, satışı hepsi yasaklanmıştır.
0: Maşallah.
1: Yani Hazreti Sahabe dönemi demeyelim de o kadar da değil, ama buradaki bizim Şeyh Hibatullah'ın, Hafızullah emirimiz emir verdiği zaman, yasak dediği zaman her şey yasaktır. Bunu hem devlet çalışanları hem normal art yasak dediği zaman her şey yasaktır. Şu an yasak.
0: Anladım.
1: Ticareti, ekimi, biçimi her şey yasaktır.
0: Peki.
1: Sıfıra indirilmiştir.
0: Her sistem kendi insanını yetiştirir. Yani şeriatı, evet, hükümlerini Afganistan İslam Emirliği uygularken böyle tedrici olarak mı uyguluyor? Birden mi baskıyla mı yaptı, yoksa kademeli eğiterek, alıştırarak mı yaptı? Nasıl uygulamalara geçtiler acaba?
1: Yok, kademeli hepsini topladı.
0: Yani en son benim gene okuduğum bir haberde Afgan parasının Amerikan doları karşısında değer kazandığına dair de bilgiler vardı. Gerçi bu kadar savaşmış, bu kadar yıl savaşmış, bu kadar işgale uğraşmış bir ülkenin tabii ki ekonomisinin çok iyi olması beklenemez, ama iyiye doğru bir gidiş var. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
1: Evet hocam, doğrudur, şeydir. Bu konuda eski hükümet döneminde 1 dolar 80 Afgan'dı. Şimdiki 63 Afgan.
0: Evet, maşallah. Yani iyi gidiyorsunuz. Biz aslında
1: iyi gidiyor.
0: Aslında Amerikalı bir düşünür Fukuyama diyor ki tarihin sonu, artık insanlık demokrasi ve liberal ekonomi dışında bir başka şey üretemez. Ama şu anda Afganistan'da İslam şeriatı, İslam hukuku uygulanıyor. Bu da biz dünya Müslümanlarını, Türkiye Müslümanlarını çok mutlu ediyor. İnşallah insanlık size bakıyor. İnsanlığın gözü sizde. Eğer siz bu noktada başarılı olursanız bütün dünyadaki mazlumlar için işte kurtuluş İslam'da, işte huzur İslam'da diyebileceğiz inşallah. Ben şunu da sormak istiyorum
1: İnşallah.
0: Size.
1: İnşallah.
0: Evet. Özellikle Afganistan İslam Emirliği'nin uyuşturucu alışkanlığı olan insanları topladığı, bunları hastanede rehabilite ettiği, onlara tedavi ettiğine dair haberler de okuyorum. Bu tür çalışmalar ne boyutta? Biraz değinmek ister misiniz?
1: Evet hocam. Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken onların eski devlet Amerikalılarla Afganistan'dan çekilirken bir sürü bu İslam Emirliği'ne bir sürü şey bıraktı. Borç bıraktı. Dış borçlar, iç borçlar onun yanında bir de Afganistan'da madde bağlamları kişiler bıraktı.
0: Evet.
1: Yani yaklaşık yüz binlerce belki yüz binlerce kişi bu madde bağımlılığı
0: o kadar yüksek kaldı. Yüksek mi oran evet. Yani yüz binlere evet. Ulaşır mı bu sayı?
1: Sayı o kadar.
0: Alo.
1: Kabil'de mesela köprü altı yan mahallelerde de bir sürü şey vardı. Allah İslam Emirliği'nden Allah razı olsun da bir ilde iki ilde hepsini topladı. Götürdüler tedavi merkezlerinde. Şu an onlar için atölyeler açılmış, iş yerde. Yani her konuda onlar çalışıyorlar, destekliyorlar devlet. Ve nasıl topladıklarını biz de şaşırıyoruz. Eskiden şey yapamıyordu. Onların yanında kimse geçemiyordu. Telefonları alıyorlardı, bisiklet alıyorlardı. Şu an hepsi şeyde, kamplarda ve hastanelerde tedavi görüyorlar.
0: Allah razı olsun. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz Tamim kardeşim. Bir de şunu soracağım. Özellikle şu an İslam Emirliği'ni kaç ülke tanıdı? Tanıyan ülkeler var mı? Ya da ateşelik veya ilişkiye giren ülkeler nedir? Takip edebildiniz mi onu da?
1: Evet. Afgan hükümetini tanıyan tek ülke Rusya devleti şu an.
0: Rusya tanıdı evet.
1: Evet Rusya tanıdı. Temmuz 2025'te yılında Rusya tanıdı. Onun dışında Afganistan, Türkiye dahil olmak üzere çok ülkelerle şeydir. Yani tahammül içinde çalışıyorlar.
0: İnşallah tanırlar. Örneğin, çünkü Türkiye çok üzülüyorum. Türkiye İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri geçmişte. Ama evet. Afganistan'ı tanımadı. İnşallah buradan yetkililere de bir seslenişimiz olsun, bir serzenişimiz olsun. Afganistan'ı İslam Emirliği'nde tanısınlar. Bu anlamda bir talebimiz evet. Olsun onlardan da. Öyle değil mi Tamim kardeşim?
1: Evet, aynen.
0: Evet, Allah razı olsun. Yani onu da bekliyoruz, onu da söylemiş olalım. Bu arada bir de Çin hükümetinin Afganistan'da çok ciddi yatırımları olduğuna dair haberler de var. Özellikle madenler için. Tabii Afganistan İslam Emirliği şu an o madenleri işletemiyor. Dolayısıyla bu teknolojisi yok, bu imkanları yok. Çin hükümetiyle bu anlamda çalışmaları var. Bu konuyla ilgili nedir durumlar?
1: Yani Çin hükümeti, hocam bizim şey oldu da tekrar sorunuzu tekrarlar mısınız?
0: Tabii.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Özellikle Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Çin Devleti ile Afganistan İslam Emirliği'nin bir takım anlaşmalar yaptığına dair haberler okudum. Tabii Afganistan şu anki mevcut imkanlarıyla o madenleri işletemiyor. O imkanları yok. Bu madenlerin evet. Çin hükümeti tarafından, Çin Devleti tarafından işletilmesi ne tür yatırımlar yaptı Çin Devleti? Bunu da merak ediyorum.
1: Çin hükümet hocam bunun kusura bakmayın özür dilerim bu şeyde yok bir bilgim yok bu konuda.
0: Ha, anladım peki tamam.
1: Dinleyicilerden özür dilerim.
0: Estağfurullah çok rica ederiz yani siz çok güzel bilgiler veriyorsunuz bize Allah razı olsun.
1: Cümlemizden sağ.
0: Peki bir de şeyi soralım size yani şu an Afganistan'daki genel olarak bir de Amerika'nın işte orada bıraktığı silahlar vardı. Çok ciddi helikopterler ve çok ciddi askeri malzemeler bıraktı. Bir ara hatta Amerikan Devlet Başkanı Trump bunları istiyorum falan dedi. Afganistan İslam Emirliği de alabiliyorsan gel al dedi. Bu nedir? Ne tür silahlar bıraktı? Bilginiz var mı bu konuyla ilgili?
1: Amerikalılar Afganistan'dan çekilirken yaklaşık kendileri söylediğine göre 7 milyar dolarlık silahlar bırakmış.
0: Korkunç bir rakam. Çok müthiş bir rakam.
1: Evet. Trump kardeşimiz de abimiz de her gece rüya görüyor. Gece. Afganistan'a geri geleceğim, Bagram'ı geri alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım.
0: Evet.
1: Konuşmaları hep böyle.
0: Haklısınız yani.
1: Bunun cevabını bunun cevabını bizim Dışişleri Bakanı vermiş güzelce. Afganistan'a dedi Bagram'ı bırak da bir karış toprak bile sana vermeyiz.
0: Evet evet, yani o kadar büyük bedeller ödemiş bir halk. Yani evet. Afganistan için şu tabiri kullanılıyor, kıymetli dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. İmparatorlukların çöktüğü diyar Afganistan.
1: Evet.
0: Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri girdi, Afganistan işgali sonrası o tarihin çöplüğüne atıldı. İnşallah Amerika'yı da bu anlamda göreceğiz. O da tarihin çöplüğüne atılacak.
1: Evet. İnşallah Amerika tarih olacak. İnşallah.
0: Peki ağır ağır programımızı sonuna doğru da geliyoruz. Bir de şey söyleyelim, yani Türkiye'den beklentiniz, Türkiye'li Müslümanlardan beklentileriniz neler? Ne diyorsunuz Türkiye'de Türk halkı için bir Afganlı Müslüman kardeş olarak?
1: Türk halkı için, Türk halkı hükümetine baskı yapsınlar, Afganistan'ı tanısınlar, yani bir devlet olarak. İnşallah güzel günler göreceğiz. Türkiye bizi tanırsa, Müslüman ülkeler, komşularımız, inşallah güzel günler göreceğiz. Sadece biz değil, Afganistan değil, tüm İslam ülkeleri güzel günler görecek.
0: Evet, inşallah ben Afganistan'ın insanlığa, Afganistan İslam Emirliği'nin tabii ticari ilişkilerde de tanınmayınca çok zorlanıyor. İnşallah eğer ülkeler tanımaya başlarsa hem ticari ilişkiler gelişecek. Ciddi anlamda Afganistan'da da yani meyve sebze üretimi var. Yani Afganistan'ın o doğal güzelliklerinde çok güzel ürünler de üretiyorsunuz. Hatta yurt dışına ihraç da ediyorsunuz.
1: Şu an sadece Çin'e ihraç ediliyor.
0: Öyle mi? Yani başka ülkeye ihraç etmiyor musunuz o tür ürünleri?
1: Hindistan'a gidiyor, Çin'e, Çin devletlerine.
0: Peki bir de özellikle Amerika'nın Afganistan'ın 10 milyar dolar gibi bir parası vardı. Bloke etmişti Amerika. Bunu kaldırdı mı? Evet. Takip edemedim ben.
1: Hayır. Yok kaldırmadı. Hala duruyor. 10 milyar dolar değil, 16 milyar dolar hocam.
0: 16 milyar dolar halen blok halinde, kaldırmadı yani.
1: Blok halinde

0: çalışmaları mı değerlendiriliyor?
1: Genel olarak hükümetin çalışmaları değerlendiriliyor. Türkiye'den, Avrupa, İslam, Arap ülkelerinden arada geliyorlar hocalar.
0: Yani sadece Afganistan içerisindeki İslam alimleri değil, yurt dışından alimleri de mi davet ediyorsunuz?
1: Evet, evet.
0: Ha, onlarla görüş alışveriş yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir de şunu soracağım. Gerçi size geçtiğim sorular içerisinde yok ama siz konulara çok vakıf bir kardeşimizsiniz. Afganistan'da yaşayan Şia düşüncesine sahip insanlar var. Hep dışarıdan Afganistan İslam Emirliği'nin çok ciddi olarak yani bu ifade belki oturmayacak ama Selefi akıma yakın olduğu söylenir. Dolayısıyla orada yaşayan Şia halkına yönelik durumlar nedir? Bir baskı var mı? Onlara bir nedir ne diye Hazaralar var galiba. Onlara bir baskı var mı?
1: Hayır, hiçbir baskı yoktur.
0: Rahatlar değil mi onlar?
1: Onlar kendi şeyine yaşıyorlar. Kendi düşüncelerine yaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı, hiçbir baskı yoktur.
0: Rahatlar değil mi? Herhangi bir rahatlar. İbadetlerinde.
1: Bazı ülkelerde hatta ezanları yasak ama Afganistan'da ezanları da serbest. Rahat yaşıyorlar. Şu an devlet içinde de çalışanları var. Hatta bakan yardımcıları çalışıyor.
0: Ha, devletin devlet içerisinde bakan yardımcılığı yapanlar da var diyorsunuz.
1: Evet, yapanlar da var.
0: Gerçekten ilginç şeyler duyuyorum. Yani duymadığım aslında çok tabii özellikle Türk halkının üzerinde Afganistan'la ilgili çok yanlış bilgiler oluşmuş. Kıymetli dinleyicilerimiz de muhtemelen onlar da belki sizin ifadelerinizde daha yeni duyuyorlardır. Allah razı olsun, çok güzel, çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama
1: sizden de rica ederim.
0: Yani eksik olmayınız. Peki şunu da konuşalım istiyorum. Özellikle Afganistan'a ilk İslam Emirliği hükümet olunca halktaki durum nasıldı, tepkiler nasıldı ve şu anda nasıl? Yani siz o zamanlar böyle çok büyük korku ve endişeyi taşıdınız mı? Yoksa nasıl karşıladınız Afganistan İslam Emirliği'nin yönetime gelmesini? Halk nasıl karşıladı daha doğrusu?
1: Genelde halk bunu bekliyordu.
0: Bekliyor muydu?
1: Evet. 20 yıl işgal altındaydık. İşgal altındaydık. Halk her durmadan camilerde, mescitlerde, camilerde, toplantılarda millet dua ediyordu. Bunlar gitsinler de İslam Emirliği gelsin. Halk bekliyordu. Yani halk için yeni bir şey yoktu. Çok güzel karşılandılar.
0: Peki Amerikalı bir komutan ismi aklıma gelmedi ama o zaman şunu demişti. Biz Afganistan'ın işte Kabil dışında birçok bölgesine hakim değiliz diyorlardı. Nasıldı durum o zaman? Çok böyle bütün Afganistan'ı kontrol edebildi mi Amerikan işgal güçleri ve NATO güçleri?
1: Hayır. Amerikan işgal döneminde Afganistan'ın belki yani sadece il merkezleri devletin Amerikalıların elindeydi. İlçeler, köyler hepsi mücahitlerin elindeydi. Doğru demiştir o adam.
0: Çok ağırlıklı olarak İslam mücahitleri.
1: Evet. Ağırlık olarak mücahitlerin elindeydi.
0: Ama çok zor. Mesela mücahitler birçok dağlık bölgede de çok büyük bedeller ödeyerek bu savaşı, bu mücadeleyi yürüttüler değil mi? Özellikle dağlara çekildiler. Ben şöyle biliyorum Tamim kardeşim, bunu da sormak istiyorum size. Afganistan'daki Hindukuş dağlarının şöyle bir hikayesi var diye okumuştum. Ne derece doğru bilmiyorum. Hint tarihin çok tarihsel süreçte Hintliler tarafından da Afganistan işgal edilmiş ve Hindukuş dağlarında birçok Hintlinin cesedi kalmış. Bu cesetleri de işte kuşlar falan yemiş. O yüzden Hindukuş dağları diye anılıyor. Doğru mu yoksa
1: fark? Evet, doğrudur. Doğrudur dediğiniz.
0: Yani Afganistan tarih boyunca birçok İngiliz işgaline uğramış, işte Hintli işgaline uğramış. Fakat hiçbiri de tutunamamış yani Afganistan'da. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Elbette iman gücü,

0: Müslümanların İman direnişi ama bir de Afgan halkına has bir savaşçı ruh var. Bunu nasıl açıklarsınız bir Afganlı Müslüman olarak?
1: İman, demin de siz de söylediğiniz gibi, Müslümanlarda iman gücü var. Kafirlerde iman yok ki. Rus döneminde bir tane ben bir kitapta okudum. Bir Rus generali demişti ki dünyanın en güçlü silahlar bizde. O dönemde doğru diyorlardı. Çünkü Rus dünyanın en güçlü ülkesiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke. Rus generalin adını hatırlamıyorum da bir kitabında yazmıştı. Biz Afganistan'ın mücahitleri karşısında tüm silahları kullanıyoruz. Sadece demiş Allahu Ekber karşısında bir silah geliştiremedik. Bunlar Allahu Ekber dediği zaman kafirlerin imanları sıfıra iniyordu. Yani moralları bozuluyordu. Savaşamıyorlardı.
0: Evet, yani gerçekten bu tarihin kaydettiği ender direnişleri yaşadınız. Bir de gerçi geçtiğim sorularda değil ama acaba şey yaptınız mı, takip edebildiniz mi bilmiyorum ama sormak istiyorum. O zaman Osama Bin Laden Afganistan'dayken Amerika Osama Bin Laden'i istemişti. O günkü yönetim bize sığınan hiçbir kimseyi vermeyiz demişlerdi.
1: Evet.
0: Ve bu vermemişlerdi. Daha sonra Afganistan işgal edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Çin'den Afganistan'a iltica eden bir kişi Çin devleti tarafından istendi ama Afganistan İslam Emirliği vermedi. Doğru mu biliyorum? Gene biz vermeyiz bize sığınanı demişlerdi. Doğru mu biliyorum acaba? Bilginiz var mı bu konuda?
1: O konuda bilgim yok da Osama Bin Laden konusunda bir bilgim var. Bu sözü diyen Mülla Muhammed Ömer Mücahit rahmetullahi aleyhi şehidimiz, o demişti. Afganistan'ı veririm, dünyayı veririm ama Osama Bin Laden'i Amerikalılara vermem.
0: Bana sığınan birini vermem demişti değil mi?
1: Evet. Bana sığınan misafiri kimseye vermem.
0: Gerçekten İslami bir duruş, yani ilkesel bir duruş. Allah razı olsun onlardan. Yani süremiz çok az kaldı. Kıymetli Tamim kardeşim, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizi kırmadınız. Radyo Hedef olarak katıldığınız programımıza çok kıymetli ve değerli bilgiler verdiniz.
1: Allah sizden de razı olsun.
0: Ben yani Radyo Hedef aracılığıyla gene tekrar biz Türkiye'li Müslümanlara son sözlerinizi alalım. Programı kapatacağım. Süremiz az kaldı.
1: Demin de söylediğim gibi Türk Müslüman halkı hükümetlerinden istesinler bizim Afgan hükümetini, bizim İslam emirliğini resmi olarak Türkiye devleti tanısın. Türk halkından bugüne kadar yapmış olduğu tüm bir adımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Allah razı olsun. Kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri, bugün biz Afganistan'a bağlandık. Afganistan'dan Tamim Bey kardeşimizle Afganistan'ı konuştuk. İslam hukukunu konuştuk. Afganistan'da gerçekten güzel şeyler oluyor. Takip eden kardeşler biliyorlardır. İnşallah İslam'ın güzelliği, orada bir güneş doğuyor Afganistan'da. Bu doğacak güneşe biz Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar ve dünya Müslümanları sahip çıkalım. O kardeşlerimize destek olalım. Çünkü yeryüzünde şu anda İslam hukukuyla yönetilen tek ülke Afganistan. Elbette eksikleri var. Elbette yanlışları yapabilirler. Çünkü bu insanlar yıllarca Amerikan ve Rus işgaline karşı savaştılar. Devlet yönetimini yeni yeni öğreniyorlar. Bu kardeşlerimize destek olmak bir Müslüman olarak hepimizin görevi. Evet, ben programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah haftaya Cuma günü gene aynı saatte bir başka konuğumla birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Tamim kardeşim, çok teşekkür ediyorum Radyo Hedef olarak.
1: Rica ederim.
0: Allah'a emanet olunuz.
1: Rica ederim.
0: Buradan Türkiye'den, Radyo Hedef'ten Afganistan'daki kardeşlerimize, Afganistan yönetimine, Afganistan halkına kucak dolusu selamlar ve dualar gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.

yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, sabahın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir nimetin değerini, kıymetini, onun ters tarafından da kavramamız mümkündür. Sıhhatin değerini hastalıktan anlayabiliriz. İmanın kıymetini küfürden anlayabiliriz. Zenginliğin kıymetini fakirlikten anlayabiliriz. Zenginlik bir kıymettir, nimettir. Ne kadar kıymettir, ne kadar nimettir, ne kadar değerlidir, onu fakirlikten ölçebiliriz. Her nimet tersinden bakıldığında ya da yokluğundan ölçüldüğünde ne değer taşıdığını anlatır. İbadetler, Allah'ın emirleri, bizden istekleri, önümüze koyduğu nimetler tersten bakıldığında da, onların yokluğundan, bulunmayışından bakıldığında da bize ne kazandırdığı veya bulunmaması halinde ne kaybetmiş olacağımızı anlayabiliriz. Bunun içindir ki bir nimeti yok olmasından, yani onun bulunmayışından değerlendirme imkanımızı da yola çıkarak şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Eğer bir nimet mesela 90 puanlık, 90 değerinde bir nimetse, onun yokluğu da eksi 90'dır. Ne gibi? Eğer iman, Allah'a iman etmek sonuç olarak cenneti kazandıran bir nimetse, bu cennet olan nimetin bulunmaması, ters tarafı, yandan bakılması cennetin tersi olan sonuçtur. Yani cehennemdir. İmanın karşı tarafı küfürdür. Küfrün bedeli cehennemdir. Eğer Allah iman nimetine cennet, küfür isyanına da cehennem takdir buyurmuş ise, biz şunu anlarız. Cehenneme girmemenin bedeli olan imanın cehennemde yanmaya denk olacak bedelleri olabilir. İman bedava değildir o zaman. Çünkü neden? Bunun yokluğu cehennemdir. Aynı şeyi nesnel bir değer üzerinden, bedenlerimiz üzerinden düşünelim. Eğer mesela ciğer yetmezsizliği, ciğer sıkıntısı, böbrek sıkıntısı, kalp sıkıntısı diye bir hastalık söz konusuysa, o hastalığın oluşturduğu sıkıntı, mesela böbrek hastalığının oluşturduğu sıkıntı neyse, böbrek nimeti ona muadil bir sıkıntıdır aslında. Yani böbreği olmayan bir insan böbreksizlikten ne kadar sıkıntı çekiyorsa, onları bir dosyaya doldurun. Böbreği olan ve sıkıntı

bilgisi olmayan birisinin de o dosyanın karşılığı olacak kadar sıkıntısı vardır. Rüzgarda kalamıyor, ceryanda kalamıyordur, soğuk su içemiyordur, böbreğine dokunduğu için, dokunacağı için filan şeylere dikkat ediyordur. Etmemesi halin, yani böbreğin varlığı da bir nimettir, yokluğu da bir sıkıntıdır ya, varlığının nimet olmasında da aslında sıkıntı var. Neden? Çünkü bu bir nimettir. Bu nimetin yokluğu başımıza dert açıyor. O zaman bu nimeti çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Çok soğuk su içemiyorsun. Rüzgarda kalamıyorsun. Belini çok hafif gece üşütüyorsun. Öbür gün ağrı yapıyor, sızı yapıyor vesaire gibi. İbadetlerde de böyle. Günlük hayatımızda da böyle. Mücerret kavramlar da böyle, imani değerler de böyle. Dolayısıyla kardeşler, bir şeyi nimet üzerinden de tanıdığınız zaman kıymetini takdir edebilirsiniz. Onu ters yönden baktığınızda da ne olduğunu takdir edebilirsiniz. Eğer Allah hac ibadetine annenden doğduğun gibi günahsız olarak ülkene döneceksin diye bir ecir, sevap vaat ettiyse, bu ne demektir biliyor musunuz? Bir insanın 30 sene 40 senelik günahlarından temizlenmesi için 10 dakika Arafat'ta durması gerekiyor. İşte 10 dakika Arafat'ta durdun mu haçtır bu. Bu kadarlık bir küçücük 10 dakikalık bir ibadet seni annenden doğduğun gibi tertemiz, günahsız yapıyor diye düşünüyorsun ya, doğru, böyle, bunu Allah vaat etti, peygamberi vaat etti, böyle. Fakat şunu bilmen lazım, o 30 senelik strese muadil bir stresle karşılaşabilirsin hacda. Aksi takdirde haccın o kadar 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik, belki 100 senelik günahları, hataları tertemiz yapması mümkün olmaz. O bir ömre bedel sıkıntıya muadil olabilir. Mina'da ezilme tehlikesi geçirebilirsin, Arafat'ta güneş altında kalabilirsin. Kaldırdın mı bunları, haç kalkar aslında. Helikopterle şöyle gidip bir tur atıp geleyim desen, o haç olmayabilir. O meşakkatlere, tahammülüne Allah bir ömürlük günahı affedecekti zaten. Orada sabredip etmeyeceğine bakacaktı senin. Çünkü nimetin boyalı yüzü, görünen yüzü var. Bir de o boyayı kaldırınca iç tarafı var. İç tarafında görülen bunlar. Şimdi kardeşler, bir örnek üzerinde inceleme yapacağız bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Buhari, Müslim başta olmak üzere hemen hemen bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği çok sahih bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifinde Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benden sonra size kadınlar kadar büyük bir fitne bırakmadım buyuruyor. Benden sonra size kadınlar kadar büyük bir fitne bırakmadım. Bu hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunu böyle söylediğine ben kendi elimin kolumun olduğuna inandığımdan daha fazla inanıyorum. Sahih bir hadisi şerif konuşuyoruz. Size benden sonra kadınlar kadar büyük bir fitne bırakmadım. Şimdi kardeşler, fitne ne demek? Fitne imtihan konusu demek. Burada biz fitneyi %100 kötülük, şeytanlık, iblislik, deccallık olarak yorumlarsak söylemediğini söyletmiş oluruz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e. Çünkü fitne kul için sonucu belli olmayan imtihan süreci demektir. Kadın böyle bir imtihan konusudur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in en ağır imtihan konusu kadın konusudur. Bu kadın konusuna kadın da dahil. Yani kadın kendisi için

için de tehlikeli. Kendisi için de fitne. Burada kardeşler, bu hadisi şerife bir itiraz etmeyiz, edemeyiz. İmanımız bizi kilitler. Böyle dediyse böyledir. Bir Müslüman çıkıp, benim ailede sorunum yok, benim kızlarımla sorunum yok, dolayısıyla bu hadis benim için değil diyemez. Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 60. 75 yaşında insanlar boşanmıyorlar mı? Boşanıyorlar. Bitti. Senin için de hala bu fitne, imtihan konusu devam ediyor. Bir, iki, ikinci meselemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlar sizin için fitnedir, ondan daha tehlikeli bir fitne bırakmadım buyurduğunda, illa zinaya düşeceksiniz mi demek istedin? Kim bilir sen, biriktirdiğin malınla bir cami yapacaktın, ölünceye kadar sadakayı cariyen olacaktı. Hanımının sana harcattırdığı, israf ettirdiği mallar yüzünden cami yapamadın. Al sana fitne işte. Sadaka-i cariye kapın kapandı. Yani fitne illa zinaya düşmek demek değil. Bir gece sabah namazına kalkmana engel olsa, o gece sabah namazına kalkamamış olsan onun yüzünden çöktü dünya işte, gittin. Dünya çöktü. Bir kere ağzından galiz bir söz çıkarsa, sövmüş olsan ona sinirlendiğin için fitne olarak illa cinayet mi işleyecektin? Yani fitne Allah-u Teala'nın imtihanı karşısında kaypak bir zeminde bulunmak demektir. Kadın da bunu Müslüman için sağlıyor. Bu ümmeti Muhammed'in en büyük fitnesi kadın fitnesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra. Şimdi bu hadisi şerifi inatçı bir insan gözüyle ele aldığımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin yarısını bela olarak, öbür yarısını da bu belaya karşı mazlum olarak gösterdiği anlaşılır. Nitekim öyle anlamak istiyorlar. Şimdi göreceğiz ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz bu hadisi şerifinde ve kadınları bu şekilde risk konusu olarak gösteren hadisi şeriflerinde tam aksine övüyor. Neden övüyor? Çünkü nasıl imanı biz anlatacağımız zaman, mesela iman eden cennete girecek, şöyle şöyle cennette nimetlere kavuşacak dediğimizde, ne anlatmak istiyorsam cehenneme giren şu kadar yanacak, maazallah ne kötü yerdir cehennem dediğimde aynı şeyi anlatmış oluyorum. Çünkü iman etmezsen şu cehenneme gireceksin der gibi, iman edince de şu cehennemden kurtulmuş oluyorsun demiş oluyorum ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceki milletlerde, Roma milletinde olduğu gibi, kadın şeytandır, iblistir, kadından kurtulun, gördüğünüz kadını öldürün, tükürün demiyor ki, size kadın kadar fitne bir konu bırakmadım diyor. Ne kastetmiş olduğunu yine kendi lisanından çözebiliriz. Bakın ne buyuruyor. Tevbe suresinin 34. ayeti indiğinde Allah Teala o ayette buyurmuş ki, altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanlar için sen acı bir azap müjdele ey peygamber demiş. Altın ve gümüş biriktiriyorsun, Allah yolunda harcamıyorsun. Bu acı bir azap konusudur. Tevbe suresinin 34. ayet. Bu şekilde inmiş. Ayet aynen böyle ama. اَلَّذ۪ينَ اَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Şu altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Yani zekatını veriyor, sadakasını ve böyle bir ayrıntı yok ayette. Altın evde duruyor, sen bunu Allah yolunda infak etmedin, acı bir azabı müjdele diyor ayet. Şimdi bu ayet inince ashab-ı kiram çok endişelenmişler. Kiminin evinde işte 3 gram 2 gram altını, kiminin gümüşü var. Herkesin evinde bir ufak aile birikimi var. Bu birikimden dolayı cehenneme girmekten korkmuşlar.
İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bu ayet indiğinde وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ ayeti indiğinde Müslümanlar çok endişelendiler. Çok ağırlarına gitti bu. Her birinin ya dün vardı evinde altını, ya bugün var ya da yarın olacak. Bu altına tutan Müslüman eğer onu akşama kadar götürüp bir yere hayra harcamıyorsa helak oldu demek. Böyle bir anlayış var burada. Böyle anlatıyor ayet zaten. Ayetten bu anlaşılıyor. Çok ağırlarına gitmiş. Korkmuşlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünmüşler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh demiş ki durun ben gideyim bir konuşayım Resulullah'la demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mülhem adam, mülhem adam. Çok derin düşünen, vahiy mantığıyla düşünen adam. Allah ondan ve diğerlerinden razı olsun. Koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Ya Resulullah demiş. Allah altın ve gümüş biriktirenleri cehennem ateşiyle müjdele diyor sana. Bu bizim çok ağrımıza gitti. Ya altın vardı bizde ya da yarın bir altınımız olacak. Biz helak olduk şimdi o zaman. Ne yapacağız ya Resulullah diye sormuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Efendimiz buyurmuş ki Ömer Allah zekat verirseniz gerisini size helal ettim demiyor muydu demiş. Öyleydi ya Resulullah demiş. Allah miras kaldığı zaman bu mal size helaldir demedi mi size? Dedi ya Resulullah demiş. Ne endişeleniyorsunuz ki demiş. Demek ki ayeti öbür ayetlerle birleştirerek anlamak lazımmış. Zekatını vermiyorsan, malın kaynağı belli değilse, babandan miras kalmadı, sen tüccar değilsin, nereden buldun bu altını, gümüşü? Nereden bulduğuna cevap veremiyorsan, zekatını da vermiyorsan, bu demek ki bu yüzden bunu anlatıyormuş bu ayet. Bunun üzerine Ömer Allahu Ekber diye bağırmış. Hoşlanmış. Gitmiş, müjde demiş, bu ayet bizle ilgili değil. Zekatını vermeyeni ve malı nereden bulduğunu ispat edemeyeni anlatıyor bu ayet diye açıklamış. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e bak Ömer demiş. Bu ayette anlatılan altın gümüşü depolamak, hazinelemek var ya, ben sana bir Müslüman için en iyi hazineyi anlatayım mı demiş. Buyur ya Resulullah demiş. En güzel hazine saliha bir kadındır buyurmuş. Saliha bir kadın en güzel hazinedir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem serin bir su ile ashab-ı kiramı serinlettikten sonra kadının ayrıntısına girmiş. Şimdi nereden konuştu ayet? Ayet altın ve gümüşü depolamaktan, hazine yapmaktan konuştu. Dolayısıyla Müslüman ya bu altın ve gümüş başımın belası benim diye düşündü. Zekatını verirsem ve mirastan kaldı filan ticaretten kaldı diye belgelersen, vergisini verirsen, infak yaparsan bir sürü derdi var. Böyle dertli hazine olmaktansa dertsiz en iyi hazine hangisidir sana bunu açıklayayım buyurmuş. O erkekler için kadın kadar tehlikeli bir fitne bırakmadım diyen peygamber aleyhissalatü vesselam bu sefer buyuruyor ki bir Müslümanın elindeki en iyi hazine saliha bir kadındır. Kimdir saliha kadın? Saliha kadın kim? Hafız, hacca gitmiş, peçe takan. Değil. Böyle şeyler değil. Kur'an kursunda okumuş, İmam Hatip mezunu değil. Cihad etmiş değil. Bu değil. Kim? Bakınca sana mutluluk veriyor. Tebessüm eden kadın. İza nazara ileyha serrathu. Kadına baktığın zaman mutlu olacaksın. Dert küpü bir kadın değil. Sitem baba değil. Dert anası değil. Sen eve gelince, yüzüne bakınca huzur buluyorsun. Teskunu ileyha. Onda rahat diyorsun. Birinci özelliği bu. İkincisi ve izâ emrehâ etâ'atuhu. Bir kadın kocası emredince peki diyor. Peki diyor. Ama ile cevap vermiyor. Dikkat edin.

ayetin mümini tehdit ettiği altın ve gümüş hazinesinden daha değerli bir hazine nedir? Saliha bir kadındır. Saliha kadın teheccüd kılan, sabahlara kadar Kur'an okuyan, akşama kadar Kur'an okuyan, o vaaz bu sohbete giden, o tarikata katılan, cihad eden değil kardeşim. Bunlar saliha kadın değil. O zaman onun adı mücahide kadın. O değil. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanın elinde canlı hazine gibi gördüğü, senin altın ve gümüş depo infak etmenden daha değerli dediği saliha kadın kimmiş? Bakınca mutluluk kaynağı oluyor. Söz söyleyince itaat ediyor ve sen evde yokken sana namus tehlikesi yaşatmıyor. Sen evde yokken namusunu koruyor senin. Üç şey saliha kadınmış. Bu saliha kadın da hazineler dolusu malın sahibi olup onu Allah yolunda infak etmek, zekat vermekten daha ciddi bir yatırımmış. Bu bilgi kimin bilgisi? Kadını kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccından sonra en önemli fitne konusu olarak gösteren peygamberimize ait bilgi aleyhissalatü vesselam. Şimdi ilk formülümüze tekrar dönelim. Neden kadına benden sonra en tehlikeli konu demişti? Çünkü o en değerli hazineydi de ondan. En değerli hazine olduğu için hırsızı çok. Şeytanın onun üzerine yaptığı yatırım çok yüksek. Bunu ilk bu şekilde başlamış olsak biz, mesela demiş olsaydık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinde buyuruluyor ki Müslüman için en iyi hazine saliha bir kadındır deseydik, sonra da bir soru sorsaydık, Müslüman için en büyük tehlike nedir acaba deseydik, hiç birinci hadisi duymamış olsaydık bile ne cevap verecektik? En değerli hazine neyse benim için en tehlikede odur, en çalınacak şey odur. 30 senelik eski bir araba için garaj tutulmaz ki. Kapının önüne bırak, onu alan başına bela alacak zaten. Nasıl götürecek ki? Tamirciye götürmesi lazım. Çalmaz ki onu adam. Sıfır. Yeni, değerli, ithal ettiğin bir araba için garaj bulman lazım. Değer arttıkça tehlike artacak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde kadın normal biri olsaydı, onun için benden sonra size en tehlikeli şeyi kadın olarak bıraktım demeyecekti. Kadınlar konusunda da dikkat edebilirsiniz diyecekti. Namaz en değerli ibadet olduğu için namaz kılmayanların evini yakmak istiyorum dedi. Çünkü neden? İki rekat namaz hem cennet demek hem cehennem demektir. Neden iki rekat namazı, sabah namazını kaçıran ateşe düşecek? Çünkü o iki rekat namazın faturası, bedeli cennet. Bedeli iyi tarafından, artı tarafından baktığından iki rekat namazla cennete giriliyorsa, iki rekat namaz yüzünden cehenneme de girilebiliyor demektir. Aynı şekilde nasıl la ilahe illallah der demez cennete giriliyorsa, demeden de cehenneme giriliyor demektir. Kadın saliha bir kadın, sabaha kadar teheccüd kılan kadın değil ha, saliha bir kadın. Saliha kadın da kimdir? Kocasına karşı, eşine karşı üstü başına dikkat eden, bakınca erkeği mest eden kadın demek. Saliha kadın bu demek. Teheccüd kılan kadın demek değil. Hafız kadın demek değil. Onlar artının üstüne artıları. Yeterli puanın üstüne ekstra yıldızlar onlar. Teheccüd kılarsa, hafız olursa. Söz söyleyince dırdır etmeyen, eşi işe gidince, gurbete gidince asla içinde endişe bırakmayacak kadar güvenli olan bir kadın. Bitti. Saliha kadın bu. Sözlükten mi çıkardık biz bu tarifi? Hayır. Nereden çıkardık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından çıkardık. O lisandan aldık biz bunu.

tekrar bu perçinlemeyi yapmamız gerekiyor kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadına hazineler dolusu altını infak etmekten daha fazla değer biçtiği için, bu mücevherdir, bu piyasanın en değerli nesnesidir dediği için, sonra da çok doğal olarak bu değerli şeyi şeytan elinize bırakmaz, dikkat edin demek için böyle demiştir. El hak da böyledir. Böyledir de saldığın zaman ümmetin belası, ama yuvasında bıraktığın zaman Selahaddin'in anası bu. Selahaddin'in anası, Fatih'in anası. Ana olarak bıraktığında peygamber doğuruyor. Sokağa saldığında da Ebu Cehil yetiştiriyor. Dolayısıyla bu hazine olduğu için, canlı, müminin elinde canlı bir hazine olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleri konuşuyor bize. İkaz ediyor bizi. Nasıl iki rekat namaz kılmayana cehennem kütüğü diyor. İki rekat namazı kılana da cennete girdin diyor. Bu kadar açık, bu kadar kolay. Sevban isimli sahabi radıyallahu anh aynı konuda başka bir zaman gelmiş. Ya Resulallah demiş. Şu Tevbe suresinin ayeti var ya, hala onu kafamızdan silemedik demiş. Çok bizi zorluyor bu ayet. Nesi zorluyor diye sormuş. Ya Resulallah, bu altınları diyelim kazara biriktirdik, biz zekatını iki gün unuttuk. Bu altın başımıza bela bizim. Bu para meselesi bela başımıza. Sevban, Sevban demiş. Sana ben öyle bir hazine göstereyim ki zekatı yok, bir şey yok, rahat bir hazine söyleyeyim sana. Buyur ya Resulallah demiş. Bak demiş, üç şeyin olsun kurtulursun demiş. Bir, Allah diyen bir dilin olsun demiş. İki, şükreden, nankörlük yapmayan bir kalbin olsun. Üç, mümin bir eşin olsun, yeter sana bu dünyada buyurmuş. Ve zevcetun mu'minetun tu'inuke ala imanik. Buradaki şartı başka Efendimizin. Orada saliha kadın olsun demişti. Burada mümin bir eşin olsun. Mümin bir eşin olsun, imanında sana yardım etsin. İmanında nasıl yardım eder bir insan? Bir insana 5 iman puanı vereyim sana diyecek hali yok. İmanında nasıl yardım edecek? Çünkü senin eşin Allah'tan korkmayan, eşlik standartlarını yakalamayan birisi ise seni harama düşürecektir o. Harama düşerken illa zinaya düşmek değil bu. Sen onun ihtiyaçlarını karşılamak için faize, krediye bulaşmak zorunda kalacaksın. Ama sana o, ne yapacaksın, bu minder bize yeter, niye bu mobilyaya para vereceksin, boş versen biz minderde otururuz dedi mi, sen o gün kazancınla tertemiz eve geleceksin, faize bulaşmak istemeyeceksin. Ama bana da araba, bizim evin boyası 2 sene oldu hala boyanmadı diye 2'de 1 masraf listesi döken bir ailenin ihtiyacını karşılamak için sen harama açılım yapmak zorunda kalacaksın. Bunun için Allah'tan korkan, haram yemek istemeyen ve eşinin de haram eve getirmesini istemeyen bir kadın, Allah Allah diyen bir dil gibidir. Allah ile hareket eden, nankörlük yapmayan bir kalp gibidir. Canlı bir hazinedir bu. Ya Resulallah, bana yol göster diyen birisine mümin bir hanımın olsun demiş. Hacca git der gibi, cihad et der gibi, Ramazan orucu tut der gibi. Kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tarikat zikrinde, bir mecliste la ilahe illallah diyenlere benzetiyor. Halbuki bu kadına daha önce hafız olma şartı getirmemişti. Teheccüde kalkma şartı getirmemişti. Burada çok açık bir şekilde görüyoruz ki kardeşler, kadın çok büyük bir bela gerçekten. Neden bela ama? Elde avuçta kasasız masasız tutulmayacak kadar değerli bir hazine de ondan. Değerli bir hazine, çok değerli. Sahibinin başına da bela, hırsızın başına da bela, herkesin başına bela. Ama bunu takdir edemeyen insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne buyurduğunu anlamak istemeyenler için şüphesiz kadın kötüdür. Bu kötülüğün sebebi de rahmeten lil alemin olan peygamberidir. Kardeşler, bazı şeyleri biz konuşurken akla

aramızca haya perdesini kullanıyoruz. Mesela ben burada bir erkeğin hanımıyla olan ilişkilerinin kaza ara dilim sürtse de helal mubah olan ayrıntılarına girsem, alimallah hakkımda neler deneceğini Allah'tan başkası bilemez. Önce insanlar gülerek karşılarlar, sonra da edeple ilgim olmadığını, kıyametin koptuğunu, hocaların kürsülerde neler konuştuğunu anlatırlar. Benim peygamberime dönüyorum, hiç de öyle değil. Bakın ne diyor. Üstelik de binlerce sahabisinin önünde hanımını çok sevdiğini, genç hanımını daha fazla sevdiğini söylüyor. Hanımıyla yatak sahnesini anlatmaktan sıkılmıyor. Çok doğal bir şekilde anlatıyor. Bakınız ne buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim acaba? Göklerdeki değerine, yerdeki değerine, melekler arasındaki değeri ne diye bir soru sorsak cevabını veremeyiz bunların. Bir sonrası olmayan makamın sahibi, makamı Mahmud'un sahibi, arşın gölgesindeki en büyük canlı, Allah'ın yarattıkları arasında daha değerlisi olmayan birisi, Miraç görmüş, arşın gölgesini görmüş, melekleri görmüş, vahye muhatap olmuş, bakın ne buyuruyor. Dünya meta'un ve hayru meta'id dünya el mer'atus salih. Dünya nimetler yeridir. Dünyanın en güzel nimeti de saliha kadındır. Nereler, dereler, ovalar, yeşillikler, bahçeler, yatırımlar, dükkanlar, hazineler, servetler hepsini geçmiş. Şu dünyada gözüne takılan tek şey saliha kadınmış. Saliha kadın kim? Hacı anne değil. Saliha kadın kim? Hoca hanım değil. Saliha kadın kim? Zekat çok veren kadın değil. Saliha kadın kim? 5 çocuğunu hafız yapan kadın değil. Saliha kadın eşine karşı hazırlıklı bulunan kadındır. Ama savaş hazırlığı değil. Eşine karşı kadınlığını hazır halde tutan kadındır. Saliha kadındır o. Eşinin isteklerine karşı dırdır etmeyen kadındır. Eşi evde yokken eşi evdeki gibi hareket eden kadındır. Saliha kadın budur. Bu kadar. Hafız olsa, babasından kalan daireyi Allah için infak etse ne âlâ. Bunlar nurun âlâ nur olur. Şimdi bakınız. Dünya nimetler yeridir. Bu nimetlerin en iyisi saliha bir kadındır diyen peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın şimdi ne buyuruyor. Şu dünyada benim en çok sevdiğim şey kadın ve hoş kokudur buyuruyor. Şu dünya nimetlerinden iki şey sevmiş. Kadınlar ve koku. Kokuyu çok severmiş mübarek. Parfüm değil. Koku, koku. Yarısı petrol, öbür yarısı da gaz olan parfümden bahsetmiyor. Koku. Koku nedir? Tabii bitkilerden ezilerek, kaynatılarak yapılan gül yağı gibi şeylerdir. Şeftali kokusu, armut kokusu, kiraz kokusu, böyle petrolden yapılmış aromalı şeyler. Onlar koku, onlar parfüm. Onlar terini yıkamayan, tahareti olmayanların üzerine sıktıkları şeyler. Onlar değil. Özellikle bunu vurgulayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak için Paris'ten parfüm getirmesin kimse. Bu doğal gül kokusu, bundan sonra nane kokusu, bu tip fesleğen kokusu, bu tip tabii şeyler, tabii alkolsüz yapılan, ezilerek sıkılarak yapılan şeyler. Buyuruyor ki şu dünyada hubbiba ileyyen nisa'u vattibu, bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Şu dünyadan kadını severek gitmiş, kokuyu severek gitmiş. Ve cu'ilet kurratu ayni fissalâ, ama benim mutluluğum namazdadır bu. Sübhanallah. Yani yüreğinde kadın ve koku sevgisi var ama mutluluğunu namazda hissetmiş. Bu ne demek? Yani ben kadınları seviyorum ama onlara tapınmıyorum. Kokuyu seviyorum ama gene o kokuyu koklandım mı namaza gidersem rahat ediyorum. Şimdi kardeşler, herhangi birimiz ben eşimi

Ya Resulullah sorulduğunda Ayşe'ye demiş. 15 yaşında hanımını göstermiş. Ya biz erkeklerden söz ettik ya Resulullah, kadınları değil. O zaman babasını buyurmuş. Babasına düşkün bu sefer. Bize göre ayıp olan şey onun ilan ettiği sevgisi yüreğinde. Hangi peygamber şu kadın ve koku bana sevdirildi bu dünyada? Hangi peygamber bunu söylüyor? Kim bunu söyleyen? Şu benden sonra size en büyük tehlike olarak kadınları bıraktım diyen peygamber bunu söylüyor. Hangi fitne, hangi tehlike olarak bırakmış? Bu yüzden işte. Bu yüzden. Bu dünyanın en güzel metaı. Bu canlı hazinesi müminin. Dolayısıyla bunu kaybederse mümin evlat imkanını kaybedecek. Allah'ı zikreden bir çocuk doğurma imkanını kaybedecek. Hanımını kaybeden, saliha bir kadını kaybeden cemaatle namaza bile gidemez. Evinde oturup bir cüz Kur'an okuyamaz. O tatlı bir şekilde Allah'ı zikredemez. O cihada gidemez. O evini, işini bırakıp şehrinden ayrılamaz. İbadet istiyorsan saliha bir kadın lazım sana. Evini imani bir ev yapacaksan önce kadın lazım. Allah'a giden yolun, Allah-u Teala'ya doğru koşulan parkurun en önemli yardımcısı saliha kadındır. Saliha bir kadın olmadan tek başına ne yapacaksın? Bunun için müminin en değerli hazinesi saliha bir kadın olduğu için başının en büyük belası da odur. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bir baba ölmüş, çocuğuna yetim maaşı kalmış. Bir baba da ölmüş, onun çocuğuna da servet kalmış, hazineler kalmış. Şimdi bu iki çocuktan hangisine senin başın belada dememiz gerekiyor? Birine babasının maaşından yetim maaşı kalmış. Her ay gidip o maaşı alıyor. Geçiniyor gidiyor işte, o kadar. Bir de düşün ki 10 yaşında bir çocuğa babasından muhasebesi yapılamayacak kadar büyük bir servet kalmış. Bu çocuğa dikkat et, senin başın belada, mafya seni rahat bırakmayacak dediğimizde, vay be sen bu çocuğa kötü dedin mi demiş oluruz biz. Ya da o mala kötü mü demiş olduk biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha bir kadını, hafız kadını değil, çarşaflı kadını değil, tesettürlü kadını değil, tatlı yapmayı bilen kadını değil, saliha bir kadını. Saliha kadın kim? Bakınca kocasını mutlu eden, kocasıyla dırdır tartışmayan ve kocası yokken evinde kocası varmış gibi kocasının iffetine sahip çıkan, kocam yok evimde diye telefonla bile sınırlı görüşen, kocam evimde yok diye kendi akrabalarına bile belli bir sansürle evde misafirlik imkanı sağlayan, sırf kocasının onuru zedelenmesin diye. Saliha kadın bu. Çarşaflı olması gerekmiyor, peçeli olması gerekmiyor, hafız olması gerekmiyor, Kur'an kursunda İmam Hatip Lisesi'nde okumuş olması gerekmiyor. Bunlar başka şeyler. Bunlar lüks yatırımlar. Asıl saliha standardıdır. Saliha bir kadın, eğer kocasının elinde böyle bir nimetse, bir babanın elinde saliha kadın olmaya aday bir kız bu şekilde bekliyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini nasıl uyarmalıydı? Ne demeliydi acaba ümmetine? Boş verin, Allah gerisini yaratıyor zaten. Eskitin gidin mi demesi lazımdı. Nasıl bir çocuğa babasından katrilyonluk mal kalınca vay senin haline, sen bununla nasıl uğraşacaksın dendiğinde haklı bir söz söyleniyorsa, saliha bir kadın sahibi olan ümmetine de sallallahu aleyhi ve sellem ne demesi gerekiyordu? Dikkat edin, dikkat edin. Bu kadar büyük nimetin faturası ağır olabilir, bu büyük nimetin hırsızı çok olabilir, dikkat edin demesi gerekiyordu. Bunun için şeytanın en büyük yatırımı kadın ve aile üzerinedir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini dinledi. O da bu hadis-i şerifler okunduğunda Medine'deydi. O da duydu bunları. Eve gidince yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık çalışma planını yaptığında, 1000 yıllık çalışma planlarını yaptığında dosyalarına bunu yazdı. Muhammed ümmetine kadınları hazine olarak gösterdi. Saliha bir kadın var oldukça Muhammed'in hayalleri gerçekleşecek demektir. Çünkü saliha bir kadının bulunduğu evde bir erkek ikinci hanım arzusu yaşamaz.
O erkek sekreter bulundurmaz.

O erkek harama tevessül etmez. Ümmeti Muhammed'in erkeklerinin en büyük sigortası evlerindeki saliha kadınlardır. Bunu şeytan anladı. Böyle anladığı için o 1000 yıllık çalışma planında bu ümmetin kadınlarının salihalık standartları gitmelidir diye yazdı. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. En büyük fitne olarak size kadınları bıraktım diyor. Gerçekten fitneler fitnesi kadın. Öyle bir fitne ki yokluğu mümkün değil, varlığını zapt etmek mümkün değil. Düşmanı çok, yakalamak isteyeni çok. Bunun için bu toprakları İngilizler, Fransızlar işgal etmeye başladıklarında ilk yaptıkları iş, ilk ortaya koydukları proje kadınlara hürriyet projesidir. Hangi hürriyeti getirmek istediler? Allah'tan kopmuş, Allah'a bağlı olmayan kadınlar getirmek istediler. Çünkü şeytanın en büyük destekçisi ve en iyi maşaları olan bu kafirler iyi bildiler ki bu ümmeti kadınından sulandırdığın zaman erkeğiyle uğraşmaya gerek yok zaten. Bunun için önce kadınlara filan hak filan hak tanındı. Bunun için kadınlar hakkındaki tavizler hiçbir zaman kabul edilmiyor. 1000 erkek bir kadın etmiyor onların gözünde de. Neden? Çünkü aklı olan herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne demek istediğini çok iyi anlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun için ikaz edip buyuruyor. Kim Allah'a tertemiz gitmek istiyorsa evlensin buyurdu. Kim Allah'a tertemiz gitmek istiyorsa evlensin. Takvalığı yok bu işin. Bu işin delikanlılığı yok, hafızlığı yok, alimliği yok bu işin. Evli olmayanın garantisi yok. İlla bir hazinen olacak. Mümkün olduğu kadar da kaliteli, iyi hazinen olsun. Değerli kardeşler, biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyoruz. Hayat rehberi okuyoruz. Bize nasıl yaşarsak Allah'a daha kolay gideceğimizi gösteriyor. Şimdi şu peygamberimizin hani şu son cümlelerinde vardı ya, size kadın kadar büyük bir fitne bırakmadım. Benim ümmetimin belası bu kadınlardır buyurdu ya. Bakın ne diyor? Aynı peygamber. Aynı peygamber. Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki kime Allah saliha bir kadınla evlenmeyi nasip ettiyse dininin yarısını kurtarmıştır Allah. Öbür yarısında da takva hayatı yaşasın, cennete girsin buyuruyor. Kardeşler, bana İslam nedir bir sayar mısınız? Namaz, oruç, zekat, hac, kurban, cihat, Filistin, sayın şunları. Bunların hepsini terazinin bir kefesine koyuyor, öbür kefesine de saliha bir kadın koyuyor. Demiyor, filan çocuk hafız olursa dininin yarısını kurtardı. Saliha bir kadınla evlendin mi %50 cennetliksin. Tekrar dön. Saliha kadın yani peçeyle İstanbul'da gezen kadın demek değil. 7 yaşında hafız olmuş, 12 yaşında Buhari ezberlemiş kadın demek değil. Saliha kadın kocası eve gelince ilk günkü gibi kendisini kocasına karşı şirin gösteren kadın demek. Onunla yatağa girmeden bile bakmak bile mümine yeterli olacak şey demek. Mümin otobüs durağında bir melanetle karşılaşacak olsa akşam eşinden gördüğü o sahneyi hatırlatıp onu yok sayacak kadar eşinden etkilenmiş erkeğin karısı saliha kadın. Böyle bir kadını Allah sana nasip ettiyse sen %50 Allah'tan avans aldın demektir. %51'le cennete gireceğine göre biraz namaz kılsan, biraz oruç tutsan, 5-10 kuruş sadaka versen demek cennete gireceksin. Bu ne demek aynı zamanda biliyor musunuz kardeşler? Bu şu demek, yani saliha bir kadın aynı zamanda orucun da kaynağı, zekatın da kaynağı, haccın da kaynağı, Kur'an'ın da kaynağı, sabah namazını cemaate gitmenin de kaynağı. Kardeşler, bir hadisi şerif daha var. O da başka bir açıdan bizi evliliğe, kadınları iyi anlamaya teşvik ediyor. Şimdi biz saliha bir kadını böyle önemsiyoruz. Ondan sonra da İstanbul'a çocuğunu gönderiyor adam. Binlerce
şarlatanın, ahlaksızın ortasında ateş gibi, barut gibi bir delikanlıyla başka barut gibi bir kızın aynı sınıfta, aynı amfide ders gördüğü bir ortamda 3 sene, 4 sene üniversite diye bırakıyorlar çocuğu. Ondan sonra da hacı amcanın veya filan cemaat adamının çocuğu helak olup gidiyor İstanbul'da. Bunu evlendir dedin mi, daha üniversiteyi bitirmedi, askerliğe gitmedi diyor. İşte ekonomik durumumuz müsait değil diyor. Subhanallah, ne zamandan beri insanları babaları doyuruyor. Hani innallâhe huvarrazzâktı. Hani rızık Allah'ın elindeydi. Hani karıncayı da aç bırakmıyordu Allah. Bu ne düşüklüktür. Ne kadar İslam'dan uzak bir düşüncedir. Hangi çocuğun namusu, ahlakı, iffeti, harama uçkur çözmemiş olması diplomasından daha değersizdir. Ne zamandan beri küçük bir kağıt parçası namustan daha değerli hale geldi. Bali olduktan sonra ilk işaretlerle beraber anne ve baba Allah'tan korkmalı. Çocuklarını evlendirmeye hazırlanmalıdırlar. Bu hazırlık yapılmalıdır. Çocuk bilmelidir ki annem babam benden işaret bekliyorlar. Bu işaret aldığım gün ben evleneceğim. Bu erkek için de geçerli, kız için de geçerli. Bizim halkımızda şöyle yanlış bir anlayış var. Hani erkek çocuk kudurur, erkek köpekler köyde böyle dolaştığı gibi, kediler, erkek kediler dolaştığı gibi. Öyle değil kardeşler. Cinsiyeti olan herkes kudurur. Erkek de kudurur, genç kız da kudurur. Bizim örfümüz genç kızların beni evlendirin demesine müsait bir örf değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna kadınlar gelip ya Resulallah, bir fakir erkekle bana Kur'an öğretmesi karşılığında evlendir beni, ben ona kendimi veriyorum dediler, haya etmediler. Bizim kızlarımız evlendirin beni, ben evlenmek istiyorum diyemiyorlar. Dese zaten babası evden atar onu. La ilahe illallah, ne günlere kaldık, bizim sülalede böyle kimse yoktu, nerede kaldık. Tabii ondan sonra 25 yaşında kızlar pedagojik tedavi görme, psikolojik hastalıklardan tedavi görmek zorunda kalıyorlar. Bir arada durulmaz çıldırmış çocuklar bekarlık yüzünden o hale gelmişler. 25 yaşında, 30 yaşında bekar bir kız emsallerinin torunu olacak neredeyse, o hala bekar. Bunları onun zihninin atıp geçtiğini mi zannediyoruz biz? Kardeşler, hiç kimse ekonomik gerekçelerle diploma, askerlik, iş kurdu, aşk kurdu böyle palavralarla Allah'ın açtığı yolları kapatmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki üç kimseye yardım etmeyi Allah kendine borç bilir buyuruyor. Bakın dikkat edin. Üç kimseye yardım etmeyi Allah kendine borç bilir. Bunun birisi Allah yolunda mücahit cihad ederken Allah'ın yardımı ona hak. İkincisi köle kurtulmak istiyor kölelikten, para biriktirmek istiyor, Allah ona yardım ediyor. Üçüncüsü de iffetini korumak için evlenene de Allah yardımı borç bilir buyuruyor. Sen ne düğündeki bahşişlere, ikramlara güven, ne de işte ben biriktirdim emekli paramla çocuğumu evlendireceğim de, hiçbirine güvenme. Allah'a güven, bismillah de, yeter ki gayen iffeti korumak olsun. Yeter ki gayen ümmeti Muhammed'i bir kişi çoğaltmak olsun. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki hiç sıhhatim müsaade etmediği halde, yaşım başım müsaade etmediği halde hanımımla bir kere daha ilişki yapayım da bir Allah diyen çocuk daha doğsun benim neslimden istiyorum diyor. İman budur. Üstüne dert almak, Allah'ın davasını, dinini dert edinmek budur. Bir kişi daha secde etsin, bir kişi daha yeryüzünde Allah desin. Onun sebebi de ben olayım. Ben ölüp gideyim bu topraklarda, benim doğumuna sebep olduğum çocuğumun çocuğunun çocuğu Allah dedikçe melekler bana sevap yazsın. Mantık budur. Dolayısıyla gençleri, hatta ve hatta dul kalmış ileri yaştakileri asla evlilikten geciktirmeyelim. Erkek olsun kadın olsun, Allah kendine borç edilmiş, sana ne? Ne zamandan beri rızkı biz veriyoruz? Sen fırından ekmek getirmekle rızık mı vermiş oldun? Sen, ben, babamız Adem yaratılmadan binlerce sene önce
bizim yiyeceğimiz bir elma bile yazılmamış mıydı kaderimize? Yoksa Allah'ın yazmadığını yiyecek halimiz mi var bizim? Kesinlikle gençlerin önüne diploma, askerlik vesaire gibi şu bu sebebi engel çıkarıp helal bir yolla, haramla yüzleşmeden, internetle buluşmadan çocukların evlenmelerini engellemeyelim. Yani şu internete bulaştıktan sonra, çocuk harama selam verdikten sonra sen onu evlendirsen ne olur, boşandırsan ne olur? Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere daha kadınları kendisinden sonraki en büyük fitne olarak niye gösterdiğini açıklıyor. Bakınız ne buyuruyor. Bir mümin Allah korkusundan sonra saliha bir kadın kadar büyük yardımcı alamaz Allah'tan buyuruyor. Ya Rab bana yardım et. Ne istiyorsun soracak olsa ne dememiz lazım demek ki? Bana saliha bir kadın nasip et ya Rab. Demek ki bana haç nasip et demeden önce, haç nasip et demeden önce bunu demek gerekiyor. Bana zekat verecek kadar, sadaka verecek kadar zenginlik nasip et demeden önce bunu demek gerekiyor. Bunun için kardeşler, Abdullah İbni Mes'ud, ashab-ı kiramın ilk yedisinde, yani ilk Müslüman olan yedi kişiden bir tanesi. Allah ondan ve diğerlerinden hepsinden razı olsun. Şimdi bakınız ne diyor. Bakınız ne diyor. Peygamber terbiyesi görmüş. 23 yıl Resulullah'ın dizinin dibinde durmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, bilsem ki 10 günlük ömrüm kaldı. Birinci gününden 9. gününe kadar olan süreyi de geçirdim. 10. güne geldim. Son günümü yaşıyorum. Ve akşam öleceğim. O sabah evlenip Allah'a öyle gitmek isterim diyor. O sabah evlenip Allah'a öyle gitmek isterim. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in ön kadrosundan, büyük liderinden, imamlar imamı Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hanımı vefat etmiş, Bağdat'ta gömmüşler, mezarlıktan evine dönüyor. Oğlu Abdullah var, o da onun gibi mühendis, muhaddis. Oğlum sen Bağdat'a daha erken git, evleneceğin bir kadın ayarla bana demiş. Baba mezarlıktan dönüyoruz, anamızı gömdük, ben ne derim millete demiş. Oğlum ben Bağdat'a gitmeden ölebilirim, Allah'a bekar gitmeyeyim ben demiş. Bu okuduğumuz bütün hadislerin neredeyse tamamı süzgecinden geçip bize ulaşmış bir Allah dostu alim, mezhep imamı. Şimdi 60 yaşında 50 yaşında dul kalan erkekler, kadınlar evliliğe tenezzül etmiyorlar. Daha takva tabi, Ahmet bin Hanbel kim onların yanında? Anlayış başka anlayış. Elbette Ahmet bin Hanbel de akşama kadar haber izliyorum diye genç spikerleri izleseydi o da tabi istemezdi böyle bir şey. Sende erkeklik de kalmamış, gözün erkekliğini bitirmiş senin zaten. Okuduğun gazetede cinsel resimler, televizyonun zaten kanalı ne olursa olsun bütün berbatlıklar. Ahmet bin Hanbel de bunları bulsa o da oğlunu mezarlıktan görücülüğe göndermezdi herhalde. Kardeşler, Allah dostları Ahmet bin Hanbeller, İbni Mesudlar bu işi başka türlü anladılar. Her ne kadar evlenmekte kadında cinsel tatmin de varsa da Allah'ın rızası da bu işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bazı şeyler nübüvvet standardıdır, peygamberlik kalitesidir diyor. Bunlardan biri nikahtır. Her peygamberin hedefinde nikahlı olmak vardır. Peygamber kalitesinde ahlak nikahlı olmaktır, evli olmaktır. Peygamber kalitesi düştükçe evliliğin değeri düşer. 110 yaşında bile olsan dul durma, bir kadınla nikahlı bulun. 90 yaşında bir teyze bile olsan dul durma, bir erkeğin nikahında bulun. Allah'ın rızası buna daha yakındır. Elbette bu kolay değil. Neden kolay değil? Yahu kardeşim, 20 yaşındaki genç bile bu en değerli hazineyi bela olarak alıyor başına. Sen 70 yaşından sonra
sen zaten gözün görmez, kulağın duymaz, elbette bu hazineyi koruman daha zor senin için, ama ecrin de ona göre ziyade olacak. Kardeşler,

0: Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihatlerini dinledik. Bizim geleneğimiz, kültürümüz buna uymayabilir. Herkese dini herkese yeter. Resulullah'ı, peygamberi bilenle Araplardan bir Arap olarak bilen arasında elbette bir fark olacak. Kültürüm, benim örfüm, yörem, çağım ne lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri karşısında? Burada hala Müslüman kadınların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ahlakını, bu tavsiyesini anlamak istemeyişlerinde ağlanacak halimiz var bizim. Medrese görmüş veya İslami standardı işte kendine göre ileri yazar çizerler hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini evirip kıvırıyorlar. Sanki Peygamber aleyhisselam Efendimiz erkekleri saldı, kadınları da bağladı gibi bir mantıkla bakıyorlar. Sadece esef ederiz. Onlara ve bize Allah'tan af ve mağfiret dileriz. Çok ayıp bir şey. Efendimiz aleyhisselam dünyanın en nazik erkeğiydi. Eli altında 9 hanım aynı anda bulunduğu halde, hepsi ona bir tür eziyet etmeye kalktıkları halde, hiçbirini incitmedi. Enceş isimli hizmetçisi, bir gün Efendimiz aleyhisselam, hanımları beraber bir yere gidiyorlar. Hanımları devenin üstündeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin üstünde. Enceş denen hizmetçisi de Efendimizin hizmetiyle şereflenmiş mübarek bir insan. O da acele namaza yetiştirecek Efendimiz'i diye hayvanları hızlı sürüyor. Buyurmuş ki Enceş şişeleri kıracaksın, ne yapıyorsun demiş. O da şişe nerede diye merak etmiş. Arkada kadınlar da geliyor, hızlı gitme, kadınları üzüyorsun buyurmuş. Nezakete bak, inceliğe bak. Elbette Müslüman kendisi arabaya binmeden hanımını bindirir, bakar rahat ettim, ondan sonra kendisi biner. Şişeleri kırmayacaksın tabi kırmayacaksın şişeleri. Senin peygamberin nezaket abidesi bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Mikdam bin Mariyekrib isimli sahabi radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son vasiyetinden ne hatırladığını sorulduğunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki, kadınlara iyi davranmanızı size tavsiye ediyorum. Bakın, Allah size kadınlara iyi davranmanızı emrediyor. Ha, 3 defa bunu tekrar etmiş, sonra da buyurmuş ki, nasıl iyi davranmazsınız ki? Onlar sizin ya ananız, ya kızınız, ya teyzeniz değil mi buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, işin özeti şudur. Kadın, erkeğin en büyük fitnesidir bu ümmette. Çünkü en değerli hazine odur. Canlı bir hazinedir. Kiralık kasaya koyamazsın. Kuyumcuya emanet veremezsin. Namusun. Canlı hazine. Kilitleyip bodrumda betonla kapatıp kapısının üstüne koyamazsın. Tarlaya gömemezsin. Dağ evine kaldıramazsın. Bu hazine elbette fitne olacak. Elbette tehlike olacak. Karşılığında cennet var. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamünaleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar, mübarek cumalar. İnşallah sıhhat afiyetlisinizdir. Sayın dinleyiciler, kıymetli dinleyicilerimiz, İnşallah Allah bizlere tekrarlarını programlarımızla birlikte mübarek cumalarımızı, hayırlı bereketli gecelerimizi daimiliğini nasip etsin. Bugünkü program, bu bir saatlik, yaklaşık bir saatlik program içerisinde bir konuya değinmek istiyorum. Hafızanın yine çok merkezi yerde, her konuda olduğu gibi tabii ki hafıza merkezde. Ama hafızamızda en önemli yer tutan bir konuyu açmak istiyorum ve bugünkü programın adını da hafıza ve coğrafya olarak nitelendirdim. Ben önce kendimle başlamak istiyorum buraya. Yani kendimden bir hatırayla. İlkokul hemen akabi ortaokul başları. Derslerimizden biri de coğrafya dersiydi. Ve bu var olan sistemin okutmanları, öğretmenleri tarafından hazırlanmış ve kimler tarafından hazırlandığı belli olan müfredat programlarıyla, ki biz bunları tabii yetiştikten sonra, yetişkinlik çağımıza evrildikten sonra anlayabildik. Coğrafya konusu bizde, okulumda, dersimde fazla ciddiye alınmayan, fazlasıyla bizlere aidiyet ve biat ve hafızalarımıza yer edecek, coğrafyamızı öğrenebilme, anlayabilme, kavrayabilme, coğrafyaya bütün ama her şeyle, bitkisiyle, yeşiliyle, ormanıyla, çayırıyla, suyuyla, akarsuyla, nehiriyle, her şeyle, sadece adlardan bahsedilip neyin nereden geldiği ve nereye aktığıyla bitirilip, daha ziyade dünya coğrafyasının bilhassa belli batıya yönelik olan kısımlarından belli bir takım alıntılar, Türkiye'de de belli anlamda hep alışılageldik. Tüm bir ortaokul ve lise yıllarımdaki coğrafya derslerimde hep tekrarlarını gördüğüm, biraz daha liseye geldiğimizde biraz daha geliştirilmiş gibi yapılmış, eklenmiş bazı, sadece ekleme olarak coğrafyamızdan kimi örneklerle karşılaştım. Ve bunlarda her birinde kendi sınıf arkadaşlarım dahil olmak üzere coğrafya bizlerde fazla heyecan uyandıran bir alan, ilim değildi. Çünkü ilim görüldüğü bile, ilim görülmesi bile tartışmalıydı. Daha ziyade Cumhuriyet ideolojisinin İnkılap adı altında verilen İnkılap tarihi ve Osmanlı'nın özellikle resmi ideolojideki sultanlar, yani o dönemin aynı zamanda bütün imparatorlukların, bu doğunun da batının da kuzeyinde güneyinde, elit aileleri, elit seçkinleri, iktidar sahipleri, iktidar seçkinlerinin genelde hayatları ve onların yaptıkları eylemler, savaşlar, barışlar, anlaşmalar ve bilhassa anlaşmalar üzerinden resmi dediğimiz bir tarih, yani resmi ideolojik olan bir tarihin bize aktarılması, anlatılması vardı. Ve bu konuda daha ciddi davranırdı o günkü tarih hocalarımız. Bilhassa inkılap denilen, ki inkılapla ilgisi olmayan, tamamen bir vesayet tarihi dediğimiz bir ithal cumhuriyet tarihinin bize dayatılması ve belirlenmesiydi. Fakat coğrafya, halbuki aynı bu Cumhuriyet ideolojisi bir şey kurmuştu, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Ama bu coğrafyayı ne yazık ki bir Türkçülük ideolojisi üzerinden, bir ırk söylemi üzerinden aldığı için genelde bunu eline yüzüne bulaştırdı. Ve gerçekten bunun nereye kadar, ta uzak coğrafyalar, ta Sibirya coğrafyalarına, Mançurya'ya kadar, hatta ötesine kadar bir ırk tezi üzerinden, bir ırk teorisi üzerinden yapmaya çalıştı. O büyük Alman Nazi dönemi, İtalya'daki aynı zamanda Mussolini dönemi, o etkilerin iziyle 1930'lardaki bu yapılanma Türkiye'de de çok açık olarak sirayet etmişti ve bunun akabinde Türkiye işte Ankara Üniversitesi'ne bağlı olan bugün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştu. Zaten binayı da gidip bakarsanız, binanın ön yüzüne ve içine girerseniz yine Ankara'daki bir başka bakanlık, bugün özellikle Devlet Demir Yolları'nın yürütmüş olduğu Ulaştırma Bakanlığı'na ait olan, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında kalan Ulaştırma Bakanlığı'na ait olan binayı içinde gezip görürseniz ya da dış yüzeyden bakarsanız benzerlikleri yakalarsınız. Bunlar da Alman Nazi dönemi etkileri taşıyan mimaridir. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Bunları şimdi konuşmaktan ziyade bize özellikle verilen, bize anlatılan coğrafya belli ırk söylemleriyle, daha ziyade resmi tarih ideolojisiyle beraber verilmiş olan, taçlandırılmış olan bir Türkçülük üzerinden yapılan kısırdı ve sığdı.
ve gerçekten özellikle İslam'dan daha ziyade arındırılmış olan bir yapı içerisindeydi bizim gençlik yıllarımızdaki ortaokul lise dönemi eğitim sistemindeki coğrafya ve coğrafyadaki işte bir Kızılırmağı ne kadar bilirdik, Sakarya'yı ne kadar bilirdik, önemi neydi, Yeşilırmak nedir, Amasya nedir, Amasya'da Yeşilırmak ve orada yetişen bütün Allah'ın hikmeti verdiği o güzel nimetler, bitki örtüsü, dağları, coğrafyası ve her şeyle yani oranın o bütün var olan değerleri, kıymetleri ve onunla beraber aynı zamanda bugün biz

kültürel coğrafya dediğimiz ve coğrafya çünkü sadece fiziki coğrafya olarak değil, sadece fiziki anlamıyla anlatılırsa çok kısır ve yetersiz kalır. Sadece bir jeolojik olarak da bir jeofizik ve onun getirdiği bir coğrafya da değil. Bunlar çünkü coğrafya çok geniş bir konudur. Ama beni bugünkü bu programda ilgilendiren en büyük coğrafya hafıza ilişkisindeki o var olan Allah'ın bize lütfettiği bu güzel nimetlerle var olan insanın ve o insanın oluşturduğu bir kültür harmonisi ve o harmoni, o ahengi ve o ahenkle beraber bu ahengin ne kadar bozulup bozulmadığı, oradaki ilişkinin ne olup olmadığı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü biz yeryüzüne özellikle mübarek kitabımızda bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Size bir hediye verdik, addettik. Yani verdik sizlere ki oralara ne diyor? Biz işte yeryüzüne ayetlerimizi indirdik. Var olan yeryüzüne ayetlerin inmesi demek, tabii bunu ilahiyatçılar nasıl değerlendirir ama benim direkt olarak burada değerlendirmem şudur. Sizlere nimetler verdik. Aslında her ayet bir nimettir. Ben böyle anlarım ve biz bu ayetlerde sizlere çünkü bir ilmi olarak bir genişlik sağlamaya çalıştık. Yani size aynı zamanda akli tasarrufu bulunabilmeniz ve kalbi hafızada bu akli tasarrufu bütünleştirerek aynı zamanda var olan akli hafızanızda bunu yaşartıp sürekli devamlı addedebilmenizdir. Bir medeniyet inşası için ve İslam ve İslam'la beraber medeniyet ilişkisini taçlandırmak için yapılmış bir olaydır. Ve özellikle gelmiş bir açıktaki vahiydir ve bu vahiyinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Tabii İbn-i Haldun Hazretleri de o da ki sosyolojinin merkezidir. İlk aslında sosyolog bile denilebilir, yani bir şekilde yazılı olarak geçmiş, kayda geçmiş. Bu Tunuslu üstad çok önemli bir söylemde bulunmuştu. Onun bir meşhur mottosu, bir sloganı vardı. Daha doğrusu deyişi diyelim. Coğrafi kaderdir. Buna bugün inananlar da vardır, inanmayanlar da vardır. Bu sizin dünyaya ve kendinize ve ilahi dokuyla olan ahenginize bağlı olan bir konudur. Ben buna inanan biriyim. Coğrafya kaderdir. Her insanın nasıl bir kaderi varsa o coğrafyanın da bir kaderi vardır. O insan zaten o coğrafyanın kaderiyle de aynı zamanda bir nevi imtihandadır. Ama aynı zamanda o coğrafya ile o insan arasında, o insanın o coğrafya üzerindeki hegemonyası, gücü, kurduğu yine aynı şekilde karşılıklıdır. Yani etle kemik ilişkisi gibi. O nedenden coğrafya bana göre çok hassas bir konudur ve mümkün olduğunca ben bunu söylerim. Her mümin mutlaka evinde bir mikroskop, bir eğer gücü varsa alabiliyorsa bir teleskop ama bilhassa bir dünya küre haritası ve bilhassa ülke haritasını canlı olarak hatta bir şekilde küre anlamında bile bulundurması gerekir ve aile fertlerinin bir şekilde çocukların daha ilkokula başlamadan önce bile kendi coğrafyasıyla ve bilhassa burada İslam coğrafyasıyla ve dünya coğrafyasıyla ilişkili olarak bu büyük küreden ya da haritalar, harita kültürlerinin ön plana geçirilmesiyle ve mümkün olduğunca olanaklar ölçüsündeki tabii ki olanakları ne kadar uygunsa en yakın coğrafyalarını kaldıkları yerden gidip görebilmek, eğer gidebiliyorlarsa daha uzak coğrafyalarına gidebilmek kendi ülkelerinde ve sonra çevrelerine açılabilmek de bana göre her ailenin mutlaka demiyorum çünkü koşullar gereği ama eğer imkanı varsa orada bir şekilde biraz mutlaklığı koşar gibiyim görmesi, yaşaması gerektiği inancında olan bir insanım. Evet, coğrafya kaderdir. Tarih de kaderdir derler ama tarih resmi tarih olarak değiştirilebilir, oynatılabilir. Yalanla, aldatmayla kurgulanabilir. Ya da belli zümre üzerinden hareket edilebilir. İşte krallar, prensler, sultanlar bunların tarihleriyle tarihimize bakabiliriz. Halbuki o sarayın az ilerisindeki halkın nasıl yaşadığı konusunda doğru dürüst bir bilgimiz yoktur. İlmi dediğimiz ya da kadro dediğimiz entelektüel kadrolar, alimler ya da bugünkü işte daha elitist hale getirilmiş popülist kişiler her gün televizyonlara çıkan hatta televizyonlar işte kendilerini kültürel en önemli merkezin, kültürün merkezinde, medeniyetin merkezinde görmeleriyle bu sahte bir yapılanmayla bizim karşımıza çıkarırlar ve bunlarla dünyayı şekillerler ve coğrafyamızı da şekillediklerini sanırlar. Aslında mesele şurada. Tarih bir arşiv, sosyal bir arşiv, insanın eylemle olan ilişkisinden ortaya çıkmış olan bir arşiv. Yani insanın var olan yaptığı savaşları, barışları, anlaşmaları, icraatları, bunların bütün her şeyiyle ki en son söylediğim çok daha manidar icraat, bütün bunlarla beraber o coğrafyayı nasıl şekillediğidir. O coğrafyasını iyi dişmetmiştir, o coğrafyasını bozmuş mudur, o coğrafyayı tamamen kendi belki Müslümandır ama o coğrafya neredeyse bir

Müslüman coğrafyası olmaktan çıkmışsa, yaşantıyla, yaşantı şekliyle ya da yetiştirdikleriyle ta tohumuna varıncaya gidiyor. Bakın, tohum, bitki örtüsü, şehirleşme, kentleşme dediğimiz o bütün yapısal özellikleri, altyapılarıyla, üst yapılarıyla, her şeyle. Çünkü oradaki o kültürel doku, yani o soyut doku nasıl somut, nasıl aidiyet ve o aidiyetle nasıl bir şekilleme içerisine girmiş ve kişi orayı orayla bütünleştirmiş ve bir nevi karşılıklı bir sahiplenme çıkmıştır. Bunu sakın hemşericilikle karıştırmayın. Coğrafya hemşericiliğin dışındadır. Hemşericilik tamamen bir nevi, bir şekilde resmi bir ideolojik bir oyundur. Hatta bunun siyasi ve tarihi olarak belli bir takım şaşırtmacılığı ve çarpıtmaları vardır. Bu aslında bir nevi, ben hep onu şöyle söylerim, bu bir yardımlaşma gibi, kültürler, kültür paylaşımı gibi görülür. Aslında bunun arkasına bakarsanız burada bile orada ırkçılık belli bir anlamda, bu işte ben buraya aidim, ben buradayım ve buradayım demesiyle, eğer o coğrafyayı çok iyi şekillememişse, o coğrafyayla çok iyi sindirmemişse onu zihninde ve özellikle kalp hafızasında ve eğer onu ve bütün coğrafyanın aynı zamanda bir eşit olarak, aynı zamanda biri ve bir diğeri ayrımından ziyade birbirinin kıyaslamalı, karşılaştırmalı ama her ikisini pozitif, olumlu anlamda nitelemesi, değerlendirmesi ile beraber hiçbir şekilde bir hemşericilik fırsatçılığına düşmeden, bunun sosyal, politik özellikle oyunlarına gelmeden, coğrafyanın kendi özellikle ve özellikle bizlere Allah tarafından verilmiş bir fıtrat ve bu fıtratın içinde yaşayan biz insanlar ve bizim imtihanımız olan bu coğrafyamızı en güzeliyle nasıl değerlendirdiğimiz, ne kadar orayı beslediğimiz, bereketlendirdiğimiz ve bu bereketin karşısında Allah'ın bizlere asıl vermiş olduğu asli bereket, yani bizlere çalış, ben sana bu gücü verdim ve bu güçle beraber ben yine sana bereketi vereceğim ve bereketlenmeyi sağladığı bu coğrafyamızı, coğrafyalarımızı iyi bilmemiz gerekir. İnsanın kendisi diyorum, hem ruh anlamda hem maddi, yani fiziki, bedeni anlamda da bir kaderi vardır. Çünkü bu kaderin aynı zamanda bir coğrafyası, beden bir coğrafyadır. Ruh ise bu coğrafyanın çok daha üstünde olandır. Ama o ruh olmadan o beden yaşayamaz. O beden aynı zamanda bu ruhla ilintili ve ilişkili ve direkt yaşamak zorundadır. Buradan baktığımızda, coğrafyaya girdiğimizde özellikle biz şöyle diyoruz. Bu ta geçmiş yazılı tarih sonrası yeryüzü bilimi diye ortaya çıkan, aslında yer küre dediğimiz bizim dünyamızı Allah'ın bizlere nasip etmiş olduğu, bu bize vermiş olduğu gezegenin ve bu gezegenin özellikle deniz suyuyla, karası, toprağı, yeryüzüyle ve aynı zamanda gökyüzüyle, her şeyle bir bileşkesinden oluşan bir küresel tanımlamadır. Suyuyla, toprağıyla deriz. Ama aynı zamanda bu su, toprak ve bereketiyle Büyük Mezopotamya coğrafyasının bir uzantısı olarak, ki ben buna Orta Doğu demiyorum, burada daha doğru tanım Mezopotamya, yani El Cezire dediğimiz, bunun ilk tarım özellikle uygarlığına geçişte çok önemli bir yeri var bu coğrafyamızın. Tarım zaten uygarlığına geçişle beraber özellikle tarım medeniyetinin getirmiş olduğu, tabii ki sosyal anlamda özellikle yöneten yönetilen ilişkisini bir yana bırakıyorum buraya, ama bereketlenme ve özellikle bitkisel ve aynı zamanda sebze, meyve, tahıl veya uzatabildiğinizce bir bereket, özellikle buradaki hasatlarla beraber gelmiş olan bu coğrafyaların muazzam kaderinde var olan Allah'ın bizlere sunmuş olduğu müthiş bir, gerçekten bereket yuvasıdır. Asla ve asla bir Sahara'yla, bir Gobi'yle, hatta Orta Asya dediğimiz yerlerle, hatta Latin Amerika'nın, bugünkü işte var olan Arap coğrafyasının, Afrika coğrafyalarının, kuzey coğrafyalarıyla falan kıyaslanamayacak derecede, Avrupa'nın özellikle kuzeyi, bilhassa oralarla kıyaslanmayacak düzeyde, daha bu bizim Akdeniz dediğimiz medeniyet ve Akdeniz'le beraber Mezopotamya tarımın merkezidir. Elhamdülillah bugün birçok ürünlerimiz halen, her ne kadar bozulsa da, her ne kadar yok edilse de, halen Allah'ın hikmeti, bereketi bu zelzele coğrafyasında bizlere ürünleri bereketiyle vermektedir. Ama bu ürün, bu bereket, bu güzellik ne yazık ki ekonomik ve mali olarak bağımlılığımızdan dolayı küresel kapitalizmle tahrip edilmektedir. Enflasyonlarla boğuşuyoruz ve bu enflasyonlarla alım güçlerimiz çok daralıyor, azalıyor ve ne yazık ki hatta ürünlerde sahtekarlıklar yapılabiliyor. Özellikle suni yapılanmalar gidiliyor.
özellikle hayvancılıktan, tarımdan ve birçok sulamadan ve birçok konuda, alanda bugün sadece ülkemizde değil, dünya coğrafyasında ne yazık ki çok büyük bozulmalar ve dengesizlikler yaşanmakta. Şimdi buradan gelirsek coğrafyaya tekrar. Coğrafya gerçekten bir ailenin, bilhassa bir Müslüman ailenin en çok üstünde hassasiyetle durması gerektiğine inandığım bir konu. Hafıza çünkü gerçekten coğrafyayla çok daha iç içedir. Bunu sadece bir geçen programda yapmış olduğum, bundan daha önceki program, mekanla aynı anlama getirebilirsiniz. Evet, mekan aynı zamanda coğrafyanın bir uzantısıdır. Oraya insan eliyle dokunulmuş olan bir yerleşkenin, bir yapılanmanın çıkmasıyla birlikte bu altyapı ya da üst yapı halidir. Kültürel doku da böyledir. Aidiyet de böyledir. Ama bunlarla beraber her şeyiyle var olan oradaki coğrafyanın asıl temeli sadece oradaki dağları, tepeleri, ürünleri de değildir. Oradaki var olan bir kültür kod sisteminin ortaya çıkmasıdır. Çünkü coğrafya aynı zamanda en önemli özelliğini sadece fiziki ve doğa bilimi olarak değil, sosyal bilim olarak değil, yer bilimi olarak değil, asıl bir gezegen bilimi olmaktan da öte, bunlar çok değerli anlardır, özellikle alanlardır, özür dilerim. Bu alanların dışına benim özellikle çıkıp aidiyet, yani bu özellikle bu coğrafyaya aidiyetimizi perçinleyebilmemiz, geliştirebilmemiz için her birimizin yaşadığı noktadan çevre noktalar ve çevre noktalardan bir ülke geneli ve aynı zamanda eğer kendimize Müslüman diyorsak bütün Müslüman İslam coğrafyasını da ve yakınıyla, komşularıyla beraber hangi dine mensup olurlarsa olsun iyi bilmemiz gerekir. Çünkü coğrafya, şöyle söyleyeyim, Konya Ovası'ndaki bir insanla özellikle Orta Anadolu bozlaklarında o coğrafyalardaki, ovalardaki, platolardaki, oradaki insanın yapısıyla Ardahan'da, Artvin'de ya da ne bileyim daha gidin güneye gidin, kuzeye gidin, Ege'ye, buradaki insanlar aynı değildir. İnsanların aynı zamanda çölde yaşayan insanın çöldeki ruh hali, çöldeki özellikle hayat tarzı, hayat felsefesi, inancıyla aynı zamanda farklı coğrafyalardaki insanlar arasında kültürel anlamda, doku anlamında büyük farklılıklar vardır. Ve buradan da zaten kültürel dokular oluşur, kültürel oluşumlar. Tahılla meyve kültürü, sebze kültürü, bunlar nasıl birbirinden ayrılıyorlarsa onların yetiştiricisi olan aynı zamanda insanların da o coğrafyadan dolayı, o coğrafya içerisinde, o coğrafyanın, Allah'ın sunduğu bu coğrafya ve bu coğrafyanın da beraber gelen nimetlerin sonucunda o insanlar o ilişkileriyle beraber var olur, yaşar, şekiller, şekillenir ve bu iç içe akışın bir ürünü olarak orada bir kültür dokusu ve o kültür dokusuyla birlikte bir medeniyet inşası gündeme getirirler. Bu nedenden bu az önce söylemiş olduğum, yani çok fazlasıyla coğrafyanın en geniş alanına, en geniş konularına girebilmek, ama asli mesele benim buradaki jeofizik, jeoloji, bu ya da ne bileyim deprem bilimi, bunlarla değil, burada benim anlatacağım bu programda sosyal alanı iyi bilmemiz gerekir. Coğrafya bir sosyal olgudur. Tarih de bir sosyal olgudur. Fakat tarih aynı zamanda değişim gösterebilir, değişkenlikler gösterebilir. Ama coğrafya asla tarihle aynı şekilde gittiği, aynı şekilde her şeyle tamamen tarihe tabi kalarak ve tarihin başat olduğu bir olay değildir. Coğrafya kendi içinde bayağı soyut, soyut olduğu kadar da somut, yani son derece açık olan, karşımıza geldiğinde her şeyle ne kadar o var olan coğrafyanızı yıksanız da, yok etseniz de, tarihte bunu kendinize göre, çıkarlarınıza göre, doğrultularınıza göre şekilleseniz de, yalanla, aldatmayla ya da onur etmeyle kurgulasanız da coğrafya böyle değildir. Coğrafyada yalan söyleyemezsiniz. Eğer o coğrafyada kavaklar kesildiyse o kavaklar yoktur. Ama her zaman o kavakları bilen biri burada zamanında kavaklı yoldu burası. Burası kavaklar vardı burada ve bu kavaklar bin yıllık lanise işte süresi. Ya da söğütler vardı. Burası söğüt adı sokağa buradan gelir. Söğüt mahallesidir gibi. Bir söğüt, bir çınar, bir kavak var olan bütün değerlerimizle birlikte orman bilimi, ormanların kendisi ve aynı zamanda Allah'ın bize lütfetmiş olduğu ki yeryüzünün çivileridir dediği dağlarımız, o dağlarla beraber kayalar ve kaya ilmi dahi ki bu aynı zamanda jeolojinin alanına giren fakat aynı zamanda coğrafya alanına giren bir konudur. Coğrafya gerçekten çok ciddi üstünde bir Müslümanın,
hatta insanlığın düşünmesi gerektiği ve bizzat icraatlarında çalışmanın hassasiyetle bu alana ilgi göstermesi gerekli olan hafızasında yaşatması, yaşarlık halinde sürekli bunu aktif hale getirmesi gerekli olan bir konudur, bir alandır daha doğrusu. Çünkü coğrafya Allah tarafından bize verilmiş bir en büyük, geniş, derin bir mekandır. Bu mekanı nasıl kullandığımız, nasıl şekillediğimize bakmak gerekir. Burada nasıl kültürel bir birikim oluşturulmuş? Bu kültürel birikim aynı zamanda o kültürün kendi dokuları, kendi karakteri, kendi işte uyguladığı ritüelleri, festivalleri ve benzerleriyle beraber aynı zamanda nasıl imanıyla, inancıyla biçimlenmiş, bütünleşmiş ve onunla beraber nasıl bir hal ve durum içerisine gelmiş, bunları bize anlatmasıdır. Bugün cep telefonuyla eğer bir çoban sürüsünü gezdiriyorsa, bundan şuradan 2000 öncesine gidelim. Acaba o günkü çobandan ve o günkü çobanla o coğrafyadan aldığı haz ile ve o sürüyle ve oradaki o coğrafyaya sahiplenmeyle veyahut da o coğrafyanın ona sahiplenmesiyle bir şekilde nasıl bir organik ilişki kurduğu ya da bugün o organik ilişkinin ne kadar çatladığını gayet iyi anlayabiliriz bu basit örneğimizden. Bugün elimize bir kamera alalım, bir küçük belgesel yapmaya çalışalım. Gezdiğimiz aynı coğrafya olsun, Ankara çevresindeki bir alana gidelim. Orada yıllardır yapılan yalnızca 4 kuşak çobanlarla yapacağımız röportaj bile o sürülerle olan ilişkisinden dahi coğrafya ve coğrafya konusunda bize çok net ve açık veriler, bilgiler sunabilmesi açıktır. Müzik diyoruz değil mi? Dans, folk danslarımız. Bütün bunlar nasıl olmuştur ve nasıl birbirinden yakınlıkları vardır ya da uzaklıkları vardır. Bunlar dahi o coğrafyanın belirlemesidir. O coğrafya orada gerçekten o insanların bütün hayat tarzlarının hemen hemen yüzde yani diyorum açık samimiyetimle 80-90 gibi aynı aksanları gibi dil üzerindeki yaptığı değişimler gibi şekillemiş ve bütünleştirmiştir. Coğrafya o yüzden kaderdir demesi İbn Haldun Hazretleri'nin çok manidardır ve bunun üzerine ciddi çalışılması gerek. Ama bir kısım şöyle der, coğrafya kader değildir. O sizin inanç ve bakışınızla ilgili olan bir alandır. Ama buna ben şahsım olarak ve metafizik bir dünya ve metafizik bir kainat ve o metafiziğin arkası ve ötesi ve her şeyle buna sahip olan Allah olduğu için ve İslam ve bir mümin anlayışımdan da baktığım için ben İbn Haldun'un bu tamamen söylemiş olduğuna katılan biriyim. Coğrafya kaderdir. İçinde bulunduğunuz mekan neyse, gittiğiniz bir coğrafya, o coğrafyadaki insanlarla ilişkiniz de aynı zamanda sizi bir şekilde düşünmeye iter, bir şekilde duyuş şekillerinizi değiştirir, dinamiklerinizi değiştirir. Bu sadece Türkiye için demiyorum. Türkiye'nin birçok değişik yerlerinde muazzam değişikliklerle, devingenliklerle karşılaşırsınız. Ama ayrı coğrafyalara gittiğinizde, işte kalkıp İslam coğrafyalarını başa alırsak, bir Bangladeş'e gittiğimizde, eski adıyla Doğu Pakistan, Batı Pakistan ya da bugünkü Pakistan ve onunla beraber işte Orta Asya'ya gittiğinizde ki Orta Asya'daki Kırgız coğrafyası, Türkmen coğrafyası, Özbek, bütün bu Kazak coğrafyaları, bütün işte bu coğrafyaları gezdiğinizde ya da Batı'ya gittiğinizde ya da Pasifik'e, Uzak Doğu'ya, Yakın Doğu, ne derseniz deyin, nerelerde gezinirseniz gezin, kültürel dokuda özellikle o coğrafya çok belirleyici olmuştur. Mutlaka bütün kültür kodlarının %80-90'ı gelir toplanır, merkezde hep o coğrafyada buluşur. Bu nedenden coğrafyamızı eğer iyi anlarsak ve hafızamıza kazıyarak o coğrafyamızı taçlandırır, onurlandırırsak ve o coğrafyamıza sahip çıkarak bunu kavgacı şekilde değil, bunu üstünlük ve kibir şeklinde değil, coğrafyayı onurlandırmak, Allah'ın verdiği bu hikmeti daha da onurlu ve daha güzel ve en iyi şeylerle taçlandırmak. Bu taçlandırma dediğim, az önce söylediğim, gerçekten bize verilmiş olan bu güzel hikmeti, bu güzel nimeti onure etmek ve ona çok iyi sahip çıkmak ve bakmak anlamında ve ince olarak düşünerek en güzeliyle tabiatımızla istişare edebilmek, coğrafyayla istişare edebilmek diyorum bakın. Ve bu hassasiyete kadar gelebilmek de hafızamıza şekil tutup, yer tutup ırmaklarımıza, bütün ırmaklarımızdaki kirlilik varsa onun derhal temizlenmesi, kirliliğin nedenlerinin bulunması, aynı zamanda o tabiatımıza, o dağlarımızdaki hikmet, nimet, neyse bütün bunlar ve onların aynı zamanda öyküleri vardır.
bir hikayeleri vardır. Çünkü her coğrafyanın bir hikayesi vardır, aynı her insanın bir hikayesi gibi. Bu hikayelerimizi azaltmak yerine bu hikayelerimizi çoğaltmamız gerekir. Bu çoğaltmalar da ancak muhabbetle, sohbetle, istişare olabilir. Çünkü bir insan yaşadığı coğrafyanın bir faturası, yani bir şekilde onun bir bedelinin karşılığıdır. İç içedir bunlar. İkisini de birbirinden ayıramazsınız. Ben bazen şöyle söylerim, her insanın bir köyü vardır içinde yaşattığı, zihninde yaşattığı, hafızasında yaşattığı, kalbi olarak yaşattığı. Evet, her insanın bir köy, bizim bugün illa köy demeniz gerekmiyor, işte buna şehir.

özenti haline gelindiği ve artık o coğrafyanın bütün ruh, aliyet ruhiyesinin bozulduğu, o coğrafyanın dışına çıkmak için o coğrafyayı infaz ettiklerinin ve gerçekten bozduklarının, her türlü alt ve üst yapılarıyla beraber bunu bilhassa İslam coğrafyalarında, bu tamamen yönetilen coğrafyalarda görmekte ve yaşamaktayım. Kendi coğrafyamıza da bakıyorum. Kendi coğrafyamızda bilhassa kalkınma ve turizm adı altında yapılan, yapılmış ola gelen daha doğrusu ve yapılmakta ve yapılacak bir dolu yapılar, yapılanmalar, şekillemeler, kültürel dokudaki nasıl bozulmalar varsa, o coğrafyalar nasıl bozuluyorsa ve o coğrafyaların sadece ağaçları kesmek ve ormanı ortadan kaldırmak bu büyük bir zulümse, ama aynı zamanda bu zulümle beraber yediğimiz, içtiğimiz, yetiştirdiklerimiz, bütün o aldığımız ürünlerin ve o ürünlerin dağılımı kardeşçe, eşitçe, hakça ve oradan elde ettiğimiz o ürünlerden değerler. Bunlarla eğer ki biz, eğer kendimizi gerçekten yaşadığımız o bize en yakın olan ırmak, o ırmakla olan ilişkimizi gerçekten bir şekilde Allah'ın verdiği bu güzel hikmete sahip çıkarak bir şekilde ailemizin bir parçası kabul ettiğimiz, hatta bu coğrafyanın biz bir parçası olarak coğrafyanın bir aile olduğunu değerlendirirsek, her türlü hayvanlarından tutun, bütün bitkisine, her şeyine, tahılına varıncaya kadar, sebzesi, meyvesi, bütün dağlarıyla, tepeleriyle, bütün ama akan sularıyla, akarsu, dereleri, bütün çaylarıyla, gölleriyle, bütün var olan denize yakınlığıyla, sularla olan her şeyle ama her şeyiyle bir insanın o coğrafyasına sahip çıkması, o coğrafyayı temiz tutması, aynı zamanda kendi coğrafyasını, kendi ruh, özellikle haliyet ruhiyesi, kalbi hafızası ve bilhassa zihni hafızasını dinamik tutmasıdır ki bu medeniyetin yaşaması için çok büyük değerdir. Oradaki var olan yapmış olduğu bütün sosyal aktiviteler eğer coğrafyasına hizmet amacını taşıyorsa açıkçası bu insana hizmeti onurlandırmak anlamındadır. Çünkü coğrafya insansız, insansız coğrafya eğer ki coğrafya insansız, insansız coğrafya diye bir ikilemde bulunacaksak hayır, her coğrafyanın mutlaka içinde bir canlısı vardır. Bu ben, sen, siz, biz olmayabiliriz. Orada yaşayan, orada mutlaka yaşamını, geçimini temin eden, hayatını yaşatan, devam ettiren, Allah'ın verdiği her türlü en küçük organizmada dahi bunu rahatlıkla görebilir, yaşayabiliriz ve onu incitmeden yaşayabilmenin yollarını arayabilmek, hatta oralara vardığımızda istişareleri yapabilmek ve oraları canlı tutabilmek de ancak medeniyetlerimizi koruyabilir, yaşatabiliriz. Çünkü şunu tekrar ediyorum. Medeniyet inşasının en temelinde ilk coğrafyaya sahip çıkmak vardır. Coğrafyasına sahip çıkan temel insanlar ya da toplumlar çok daha uzun vadeli, çok daha uzun vadeli bir medeniyet inşasının özellikle İslam coğrafyasında bunu rahatlıkla icra edebilir, yapabilir, geliştirebilir ve dünyaya da gerçekten bir medeniyeti sunabilirler. Çünkü kapitalist kalkınmaya inanmayan biriyim. Kapitalist kalkınma aynı zamanda adaletsiz bir kalkınmadır. En büyük yalan bu iki adım birbirine getirilmesidir. Hiçbir zaman adaletli bir kalkınma, var olan Batı ile Doğu arasındaki bu eşitsizlik, bu sömürgeci sistemde ve bilhassa Batı Siyonizmi ile özellikle Anglo-Sakson Siyonizm ve onun kontrolü ve onunla ilişki içerisine girmiş olan Müslüman coğrafyalardaki münafık kadroların, bilhassa bu Arap coğrafyasında yaşadığımız, Körfez'de yaşadığımız bu tip yerlerin aynı zamanda bu coğrafyayı ne kadar tahrip ettikleri ve geçmiş özellikle İslam karşıtı, İslam aleyhi bir dolu geçmiş pagan ritüelleri, hatta pagan öncesi bir dolu cahiliye ritüellerini hayata geçirmeleri, aynı zamanda kendi bütün o kendi coğrafyalarından iman ve inanç ve onun yerleşmiş olduğu coğrafyalara bir şekilde karşı çıkarak daha onun öncesinde yapılmış olan ve kendilerinde aslında organik olarak gelmemiş, suni olarak oralara yerleştirilmiş olan yapıları ve bu yapılar içerisindeki bu kültürel yapılar dediğim dokuları tekrar hayata geçirerek bir şekilde var olan İslam anlayışı ve İslam coğrafyası ve İslam kültür kod sistemlerini, kültür genetiğini aynı zamanda bir medeniyet inşasında sadece batıya ve batı ile olan ilişkileri içerisindeki o batıdan, o batı neyi severse, o neyi sevecekse onlara pestek çekmek amacıyla yapılmış olan bir dolu ithal, yapay, suni, ta geçmişi diye getirip bunlar benim kalıtımdır diyerekten ortaya getirmesiyle aslında var olan İslam coğrafyasının bir dolu şeyi rahatlıkla ve mükemmel bir şekilde
onurlandırdı.

bereketlendirdiği bu olayları yıkmak amaçlı olarak bir tersi söylemle hem tarih hem aynı zamanda o tarihi yalan ve aldatma ve resmi ideolojinin tarihiyle coğrafyanın kaderinde, coğrafyanın var olan kader, o kader çoğulluğunu, o özellikle yapısını bozmuşlardır. Ve bugün hangi coğrafyalarda ve hangi coğrafyalarda hangi insanlar ve hangi insan türleri ve hangi bu insanların ve bu insan türlerinin nasıl bir medeniyet tasavvurunda bulundukları konusunda, nasıl bir medeniyet oluşturdukları ve bunu geleceğe nasıl vereceklerine dair İslam'ı acaba İslam içinden tasvim mi edecekler, yoksa İslam'ı bir şekilde içini boşaltıp yok edip ve onun yerine tamamen yeni bir yapılanma kurup onunla beraber devam edecekler, ya da İslam bir şekilde haddini bildirecek bu tip münafık kadrolara coğrafyalarını ve o coğrafyalarının kaderinde var olan o çok büyük kıymetli İslam'ın getirmiş olduğu, vermiş olduğu, onları taçlandırdığı, onurlandırdığı o İslam kültür gelenek kod sistemleriyle beraber bir medeniyet inşasını gündeme getirip coğrafyanın bir bereket ve bir hidayet ve aynı zamanda bir hikmet ve bir nimet olayını iyice anlayıp ona göre var olan coğrafyalarına uygun coğrafyanın insanlarını aidiyet duygularıyla yetiştireceklerdir. Bunun arasında çok çetrefilli, çok çatışmalı bir durum vardır ve halen de bu yaşanacaktır. Buradan sözümü uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Benim bugün özellikle burada söylemeye çalıştığım disiplinler, bu kültür kodlarına geldiğimizde çok önemli bazı şeyleri, yani bana şahsım olarak önem addeden, özellikle sizlerle de paylaşma gereği duyduğum bazı konularda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi coğrafya deyince fiziksel diyoruz biz buna, ya da biyolojik coğrafya dediğimiz. Aynı zamanda bu fiziksel coğrafya, bugün iklim değişikliğini bunun içerisine katabiliriz. Aynı zamanda onunla beraber gelen bir başka olay insan. Çünkü insan unsuru burada temeldir. O coğrafyanın davranışsal coğrafya, kültür teorileriyle beraber var olan coğrafya, bunlar içine katıldığında, hatta kültürel antropoloji, ama bu kültürel antropolojinin aynı zamanda kültürel coğrafyayla, kültür genetiğiyle ilintili olduğunu söylemek istiyorum. Selamun aleyküm. Burada az önce, daha önceki vermiş olduğum fiziki, evet fiziki konu, bu çok geniş bir konudur. Ama aynı zamanda burada, bu programda daha önce de belirttiğim gibi insan merkezindedir. Bununla beraber aynı zamanda bir de teknik alanı vardır. Yani özellikle teknik konular. Mekansal veriler dediğimiz, işte analiz etmek, özellikle dalların en son tanınan ve en çok tartışılanlarından biri teknik coğrafyada. Bilhassa özellikle alt bölümlere, disiplinli alt bölümlere ayırarak coğrafi bilgi teknolojileri, jeoinformasyon, informatik dediğimiz, jeomatik dediğimiz ve bir dolu konularda teknik, beşeri ve fiziki coğrafyacıları bir araya getirmiştir. Özellikle bu konularda da yoğun çalışmalar yaşanmaktadır. Coğrafyanın analistleri, teknik bir coğrafyanın özellikle insan ve doğal hayat içerisindeki özellikleri, için karşılıklı ilişkileri, çok geniş bir teknik coğrafyayla birçok geniş kategoriye ayrılabilir. Ama bunların hepsinin başında beni bugün ilgilendiren en önemli unsur, tabii ki benim de bir insan olmam vesilesiyle var olan nüfus coğrafyası, demografi dediğimiz, siyasi coğrafya, jeopolitik dediğimiz, hatta bugün tarihi coğrafyadan ziyade internet coğrafyası dediğimiz, sağlık coğrafyası, ekonomik coğrafya, kalkınma coğrafyası dedikleri, kültürel coğrafya, Hatta bugün bilişim teknolojileri kullanan bir coğrafya ve gibi gibi kategorilere ayırabiliriz. Özellikle din coğrafyası bunun en merkezi yerinde alır. Sosyal coğrafyanın oluşması ve ilişkilendirilmesi anlamında çok açık olarak ilişkidir. Kalkınmaya yönelik ya da kalkınmayla yapılabilecek ve kalkınmanın ne olduğu tartışılmasıyla beraber yapılacak bir ulaşım coğrafyası vardır. Bu ulaşım coğrafyası aynı zamanda turizm coğrafyasıyla ilgilidir. Bu turizm coğrafyası aynı zamanda şehirleşme coğrafyasıyla, kentsel dönüşüm dediğimiz ya da kentsel yapılanma dediğimizde davranışsal dediğimiz coğrafya vardır. Kültür coğrafyamız. Bu coğrafyamızla özellikle bütün bunları bir araya getirdiğimizde
o kadar geniş bir alana hitap etmeye başlarız ki ve konu sadece tarihin bize vermiş olduğu veriler, referanslar, savaşların daha ağırlıkta olduğu, anlaşmalar ve onunla beraber barışa giden nedenler, ama bunların çoğunun arka planlarının çok net anlatılmadığı. Çünkü yazılı tarihle sözlü tarih arasında olan ilişkilerinde ve bilhassa Doğu ve Asyatik toplumlarda ve bilhassa İslam toplumunda da aynı zamanda yazılı tarihe geçiş evreleriyle bunların döküman olarak, arşiv olarak ne kadar elde olduğu ya da genelde sözlü kültürün çok daha egemen olduğu ve sözlü bir şekilde kişiden kişiye, kişilerden kişilere geçen belli bir takım yapılar, özellikle bu şekilde bir iletişim kod sisteminin daha yaygın olduğunu da söyleyebiliriz. Matbaanın tabii ki buradaki önemli rolü var. Ama bunlarla beraber, hepsiyle beraber tarihin en önemli bizlere dayatılan konusu şudur. Özellikle tarih ideolojik, mutlak ve mutlak ideolojik olmak zorundadır. Fakat coğrafyanın ideolojik gibi bir nedeni yoktur. Coğrafya ancak ve ancak insan tarafından. Eğer ki oradaki bir etnisite, etnik yani var olan kökenli insanlar ve o kökenli insanlarla beraber oraya gelmiş yerleşmiş insanlar arasındaki bir, eğer bir ahenk varsa ya da bu ahenk bir şekilde birileriyle bozulmak istenmişse ya da bozulmuşsa ya da bozulmak için çabalanıyorsa, o zaman orada o işte var olan coğrafya, o coğrafyanın kaderinde belli bir takım tartışmalar yapılabilir, konuşulabilir, istişareyi açık hale getirilebilir. Fakat çoğu zaman çoğu tarihçi, bilhassa resmi ideolojilerin tarihçileri burada belli bir takım ırkçılık esaslarını aldıkları için bir sahiplik duygusunu coğrafyanın dışına çıkartmaktadırlar ve tarihi yanılgılar ve tarihi özellikle bir şekilde referans olarak, ideolojik olarak kullandıklarından aslında coğrafya ne yazık ki bir şekilde burada özel varlığını, özel kendine ait olan hassasiyeti ve hissiyat ve güzel o coğrafyanın o değerini tam insan ortaya çıkaramaz, çıkaramamaktadır. Şimdi buradan baktığımızda coğrafya insanla vardır, evet. Aynı zamanda coğrafya insansız olmaz ama insan da mutlak bir coğrafyaya bağımlıdır. Onsuz olamaz. Çünkü bütün bir üretim aynı zamanda o coğrafyadan gelmiştir, o coğrafyadadır. Burada siyasi coğrafya ve jeopolitik olarak ilişkilere baktığımızda çok ama çok, o kadar çetrefilli bir konu çıkar ki karşımıza. Bu bizi şuraya getirir, dış politikaya, dış siyasete getirir. Dış siyaset özellikle nasıl yönetilmektedir? Nasıl şekillenmektedir? İktidar elitleri, iktidar seçkinleri acaba coğrafyamızı nasıl belirlemektedirler? Stratejik ilişkileri nasıl yapmaktadırlar? Bugün açık olarak dünyamızdaki en önemli kanallar, bu kanallar dediğimiz medya kanalları değil, bu kanallar özellikle deniz taşımacılığında kullanılan kanallar. İşte bunlardan biri İstanbul Boğazı aynı zamanda ya da işte kurulması planlanan bir başka boğaz projesi gibi. Bunlarla beraber aynı zamanda Süveyş'ten tutun da dünyanın dört bir yanında var olan bir dolu Panama ve uzatın uzatabildiğinizce kanallar vardır. Bu kanallar ticaret hacminin en önemli noktalarıdır. Ve en önemli noktaları bunlar olmakla beraber o coğrafyaların yaşadığı, yetiştirdiği bir altyapıları vardır. Onların aynı zamanda alt kaynakları vardır. Biz ona yeraltı kaynakları diyoruz. Dikkat edin, yeraltı ve yerüstü kaynakları tarih meselesi değildir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları asıl Allah'ın vermiş olduğu hikmet, bizlere verdiği bu güzel bereket olan oradaki nimetlerdir. O nimetlerin keşfi, o nimetlerin keşfiyle beraber aynı zamanda hakça ve adaletçe ve neredeyse hangi topraklara aitse oranın insanı tarafından kullanılması ve o insana tekrar geri dönüşümün adaletli bir şekilde yapılması ve hiçbir zaman bir başka ülkeye menfaat ve çıkar ve karşılıklı ilişkilerden dolayı pestek çekilmemesiyle ancak bağımsızlık dediğimiz ekonomide, finansta, coğrafyayla başlayacak yeraltı kaynaklarına ve onunla beraber yerüstü kaynaklarına sahip çıkmakla başlayacak olan bir medeniyet inşasında coğrafyanın önemi karşımıza çıkar. O nedenden burada jeopolitik dediğim bu konu hakikaten özellikle ve özellikle jeopolitik diyoruz bakın. Stratejik önem diyoruz. Niçin? İşte bir jeolojiniz var. Bu jeoloji nereden geliyor? O jeoloji coğrafyaya tabi olan, o coğrafyanız yani. O coğrafyanızın bir siyasi, kültürel bir yapılanma konumu var. Ve onun içinde bulunduğu bir yapı, o yapının içerisinde ne gibi unsurlar bu coğrafya ve bu coğrafya insanını değiştirir, dönüştürür, yok eder, tasfiye eder, bütün kültür genetiklerini, medeni kod sistemlerini değiştirir. Özellikle
din ideolojileri de yapılabilir. Din ideolojileriyle beraber aynı zamanda din fırsatçıları bunu şekilleyebilir. Yine bu aynı zamanda uzaktan kumandalı bir şekilde de farklı coğrafyalardan da yapılabilir. O yüzden coğrafyaların iyi bilinmesi ve coğrafyaların

coğrafyanızın iyi bilinmesi çok önem addeder. Coğrafyaya sahip çıkmayan aynı zamanda kendine sahip çıkmıyordur. Tarihine sahip çıkmayan derler, ne yazık ki kökünü yitirmiştir. Asıl mesele şuradadır. Resmi tarihin dışında olan, çok daha alternatif olan, daha derin olan tarihi bilirsek kökümüzü daha iyi anlarız. Kökümüzü anlayabilmemiz için özellikle İslam geleneğimizde ve İslam'la beraber var olan ülkemizde ve bütün İslam coğrafyalarındaki Türkiye'mizle ve Türkiye'mizle beraber ta Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve bütün coğrafya, ta Afrika'ya kadar uzanan coğrafyalardaki kökü asıl tarihten değil, asıl o coğrafyanın içinde bulundurduğu bütün o nimetler, bütün o altyapılar, bütün altyapılar ve üst yapıların dışında olan yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynaklarının çok iyi bilinmesi, çok iyi kullanılması ve onlara sahip çıkarak ancak bir tarihi dokuyu yapılarak bir medeniyet inşası oluşturulabilir. Ve bir coğrafya ve coğrafya insan ilişkisi onurlandırılabilir. Bütün bunların dışında tek söyleyeceğim şu, bir Müslüman, bir mümin yavrularıyla ilk ailesinde buna başlaması gerektiğine inanıyorum. Bakın tekrar ediyorum başta söylediğimi, mikroskop, teleskop ve mutlak bir ülke ve dünya haritasınızı evinizde sürekli bulundurun ve en küçük detaya kadar bu konuları tartışarak, konuşarak, istişare ederek her şeyimize sahip çıkabilmeyi önce bilmemiz gerekir, anlayabilmemiz gerekir. Çünkü yerküre bizim için yaşanması gerekli olan Allah tarafından verilmiş çok değerli bir lütuftur. Ne kimseyi sömürelim, ne kimse tarafından da sömürelim. Bu zaten imanımızın gereğidir, temelidir. Allah'a emanet kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Mübarek cumalar. Allah sıhhat afiyette tekrarlarını sıhhat afiyette nasip etsin. Selametle kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, Murat, Mürü.

tın nemağından insan. Hikmetin, devletin, saadetin pınarından insan. Murat, mürüvvet,

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Bu programda sizlere tesettür ve moda hakkında dilimizin döndüğünce paylaşmaya gayret göstereceğiz. Rabbim hayırlara tebdil eylesin. Görelim Mevlam neyler.

mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar. Bunlardan görünen yerler müstesna, başörtülerini yakalarının üstünü kapsayacak suretle vursunlar, örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kendi kardeşleri, kardeş oğulları, hemşirelerinin oğulları, kendi kadınları, köleleri, erkeklikten kesilmiş hizmetçiler ve henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmamış çocuklar müstesna. Gizli ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin, ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız. Nur Suresi 31. ayet-i kerime. Evet dostlar, bu ayetin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır Hazretleri şöyle buyurmuştur: onlar kendilerine helal olmayan erkeklere bakmaktan sakınsınlar. Kadının ziyneti deyince taç, küpe, gerdanlık, bilezik ve emsali, sürme, kına ve elbise süsleri akla gelir. Mahrem yerlere görülmesi, nikah düşen insanlara görülmesi, uygun olmayan yerlere takılan takılar ve süsler, bunların görülmesine müsaade verilmemiştir. O halde bu ziynetleri açmak bile nehyolununca, bunların mahali olan bedeni açmak daha önceden nehyedilmiştir. Yani dostlar, bedenlerini açmak şöyle dursun, üzerindeki ziynetleri bile açılmasın diye özellikle ayetin inceliği bu şekilde akış kaydetmiştir. Tesettür. Allah-u Teala niçin insanları, yani kadınları kapatma gereğini hissetmiş, emretmiş? Niçin insanlara, kadınlara siz kapanacaksınız demiş dostlar? Niçin? Olay çok net aslında. Kadın mahremdir. Kadın cinsellik arz eder. Kadının görüntüsü, mahrem olan yerlerinin de görüntüsü insanları şevke getirir, erkekleri. Ve onun içinde Allah-u Teala kadını örtülmesini emretmiş. Diyor ki, yaratılış itibariyle insanı etkileyen ve harekete geçiren organlar gözdür. Göz, kalbin penceresi olduğuna göre bu pencereyi sıkı tutmak gerekir diyor Elmalılı Hamdi Yazır Hazretleri. Diyor ki, kadın örtünmeye başlamadan önce gözlerini harama bakmaktan korumalı ki örtünme onun nefsine zor gelmesin. İşte dostlar, ne kadar güzel bir yaklaşım. Diyor ki, erkeklerin de gözlerini haramdan korumaları gerekir. Yabancı kadınlardan kendilerini korumak da ancak karşı cinse bakmamakla olur dostlar. Nefis koca oğlanın sevmediği bir şey. Niçin mi? Nefis koca oğlanın sevdiği en güzel şey müstehcenliktir. Daima karşı cinse karşı arayış içerisine girer. Mutmain olduğu halde bile, nefsini mutmain ettiğin halde bile bir süre sonra, aradan kısa bir zaman geçtikten sonra nefis yine arayış içerisine geçer. Onun içinde karşı cinsi mümkün olduğu kadar Allah-u Teala kapan emri doğrultusu altında kapanma izni vermiş ki, kapanacaksın demiş ki, hem kendini hem de karşındakini günaha sokmaman için. Allah-u Teala bu ayeti indirmesinde çok büyük sebepler vardır dostlar. Bizleri korumak istiyor Allah-u Teala. Hem kadının harama girmesinden,

hem de harama girmesine vesile olmaması için, erkeğin nefsini koruması için Allah-u Teala bir kapanma emriyle iki insanı birden koruma altına alıyor. Niçin? Cennetine koyabilmek için tabii ki. Bunda da çok derin sırlar yatıyor dostlar. Allah-u Teala anlamak nasip etsin inşallah. Diyor ki, baş örtülerini yakalarının üstüne vursunlar. Başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını, ziyneklerini açık tutmayıp bu suretle sımsıkı örtsünler. Ve o halde bu emri ifa edebilecek başörtü kullansınlar diyor müfessirler. Ve müfessirlerin nakline göre cahiliye dönemindeki kadınların bir bölümü yine başörtü kullanıyorlardı dostlar. Fakat yalnız enselerine bağlar ve arkalarını bırakırlardı dostlar. Yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıklarını ortaya çıkartırlardı. Ziynetlerini gösterirlerdi. Demek ki son zamanlarda başın yarısını bağlayıp, yani günümüzde de aksedildiği noktada, ön ve arka taraflarından saçları görünür bir şekilde örtmek Kur'an'ın istediği bir örtme olmuyor dostlar. Çünkü başın arka tarafını, yani saç kısmını kapattığın zaman omuz ve gerdanlık, boyunluk yine ortaya çıkıyor. Demek ki yine mahremiyet ortada. Saçı kaldırdığın zaman yine mahremiyet, kadının mahremi ortaya çıkıyor dostlar. Sen sadece saçı kapatarak mahremiyeti daha da net bir şekilde ortaya çıkartıyorsun. Diyor ki, başın bir kısmı açık olan göğüslerinin üst kısmında görünür bir şekilde örtülmesi günümüzde, aynı diyor eski cahiliyet modasını hortlatmaktan başka bir anlama gelmiyor diyor müfessirler. Böyle bir örtünmeyi eski cahiliyet modası günümüze taşımaktan öde diyor. Bir başka anlam tanımıyor. Yani İslam bu tarz yarım açıklılığı nehyedip başörtülerinin yakalarının üzerine vurulmasının emriyle tesettürü bir bütün olarak kullanılmayı farz kılmıştır diyor. Yarım örtmekle kurtulamıyorsun. Tam örteceksin. Niçin? Mahrem gözlerden kendini koruyabilmen için. Belki senin aklına öyle şeyler gelmiyor diyelim dostum. Sevgili kardeşlerimiz, bacılarımız. Diyorsun ki benim kalbime öyle bir şey gelmiyor. Ama karşındakinin kalbine neler gelip gelmediğini sen bilemezsin ki. Onu karşındaki bilir. Vallahi dostlar, öyle kardeşlerimizi görüyoruz ki onlara dua ediyoruz. Allah-u Teala inşallah hidayet ihsan etsin de Allah-u Teala'nın emir buyurduğu o güzel örtüyü üzerlerine geçirsinler. Diyor ki, günümüzün modası diye ortaya çıkartılan bir sistem var. Modanın karşısında değiliz. O da bir ekmek kapısı sektörü. Fakat bizim dediğimiz İslam'a doğru kullanıldığı takdirde, Allah-u Teala'nın emirleri dahilinde kullanıldığı takdirde elbette ki insanlara yapılan bir hizmettir. Fakat bazı kardeşlerimiz karşındaki insanlara daha güzel gösterilebilmesi için kendisini dar, ince, mini ve yırtmaçlı elbiseler giyerek karşısındaki insanları, nefislerini oynatarak onların da günaha girmelerine, kendinin girdiği günah yetmiyormuş gibi bir de karşısındakinin de ahını üzerine almayı farkında olmadan hesaplarının üzerine birer daha ekleme yapıyorlar. Şunu düşünmen gerekir. Dar giydiğin zaman diyebilir misin ki İslam'ın emri üzerine böyle giyinebiliyorum? Hayır. Bir kişi niçin dar giyer? Kadınlığın fıtratı olan mahrem yerlerini karşı tarafa daha net gösterebilmek için, vücut hatlarını. Peki niçin ince giyer? Aynı şekilde mahremiyetini ortaya çıkartabilmek için. Peki niçin mini giyer? Aynı şekilde karşında olan insanın ibresini oynatabilmek için. Biraz daha kendini mini olaraktan diz kapağının üzerine kadar çıkarttığın zaman başka insanların bakışlarıyla onların ilgi odakları olabilmen ve aynı zamanda ahirete kötü şeyler akıbetine yazdırabilmek için giyersin. Farkında değilsin ama mini giydiğin zaman, dar ince giydiğin zaman veyahut da

insanların ibresini oynatacak derecede, mahrem ölçülerde, yırtmaçlı giydiğin zaman karşısında olan insanın dikkatini çekersin. Peki o zaman ne olacak? Elbette ki o insan senin hakkında güzel şeyler düşünemez ki. Çünkü her insan nefis taşıyor. Bugün aynı yerde karşı karşıya oturduğunda nikah düşebilecek şekildeki yakın akrabanın kalbindekinden geçeni bile bilemezsin ki. Bir an için şeytan vesvese verir. Ah ne güzelmiş şurası burası der. Sizi tenzih ediyorum dostlar. Hakikaten böyle. İnsanlar giyinişlerine çok dikkat etmeli. Karşısındaki insanın ibresini oynattığın zaman Allahu Teala'ya onun da hesabını verirsin. Nasıl mı? Aynen şu şekilde, aynı sizin anladığınız gibi dostlar. Başka insanların müstehcen giyinmek ilgilerini çektin, onların da ilgi odakları haline geldin ve bu şekilde sana ibreyi oynattı, ona ibreyi oynatmaya vesile olduğun için hem öyle giyinmenin cezasını Allahu Teala hesabını sorar, bir de o insanın bütün dikkatini dağıtıp kendine doğru yönlendirdiğin için bir de onun hesabını verirsin. Güzel kardeşim, zaten cennetle müjdelenmedik ki, yeteri kadar yükümüz ağır. Bir de bunların hesabı üst üste bindiği zaman Allah ya Rabbi Settar. Allahu Teala'nın mağfiretine güveniyoruz ama Allahu Teala bir kadına kapan diyor ise vardır bir hikmeti. Hem seni korumak hem karşındakini korumak için ilahi bir emirdir. Allahu Teala inşallah rızası ilahisi için kazanabilen insanların onların Allahu Teala'ya tertemiz gidebilmeleri, inandıkları gibi yaşayabilmeleri için Allahu Teala tesettürü şart koymuştur dostlar. İlahi emirdir. Evet, diyor ki aslında bu kadının önemli olan kapanmasındaki en önemli ciddiyet, onun burada asıl korunması istenen edebidir. İnsanoğlunun neslinin devam edebilmesi için kadına duyulan ihtiyaç onun kıymet ve değerini ön plana çıkarmıştır. Böyle kıymetli bir varlığın elbette korunması gerekir. Kadın kıymetli bir varlıktır. Korunmaya muhtaç bir varlıktır. Onun için Allahu Teala onu koruyabilmek için tesettür ile onun kapanmasını ve zararlı bakışlardan, yanlış işlerden ve sevkiyatlardan onu kurtarmak istiyor Allahu Teala. Onun zarara girmemesi için. Diyor ki bu amaçla kadınlardan gözlerini haramdan koruduktan sonra ziynetlerini muhafaza etmeleri, ardından başörtülerini omuzlarına dökülecek bir şekilde örtünmelerini istemiştir. Dinimiz kadınların eski cahiliye devrindeki örtünmeleri dışında İslami bir kisveye bürünmelerini de emretmiştir. Bu örtü yakalarının üstünü tamamen kaplayacak şekilde olarak boyunları, gerdanları, kulakları görülmeyecektir. Böylece Cenab-ı Hak kadınlara verdiği kıymeti onları kem gözlerden koruyabilmek için tesettür örtüsüne sarılmalarını emretmiştir. Dostlar, kıymetli eşyaların nasıl saklanması gerekiyor ise her şeyden kıymetli olan kadının da muhafaza edilebilmesi, muhafazasının istenmesi, değerinin korunması ancak örtüyle olabilir dostlar. Eğer o örtünün içerisine girmediği sürece o değerli şey bozulmaya başlar. Allah dostları diyorlar ki kadının örtüsü şu misalledir. Hani diyor bir meyve bilir misiniz ki bir elmayı soyarsın onu koruyan bir kabuk vardır. Kabuğu çıkardığın andan itibaren kısa bir süre sonra elma çürümeye başlar. Veyahut da diyor bir portakalı soyduğun zaman diyor onu koruyan kabuktan çıkardıktan sonra bir süre sonra bozulmaya başlar. Demek onu koruyan bir şey vardır. Kabuk koruyan anlamına gelir. İşte kadını koruyan şey de, mahrem, haram gözlerden koruyan şey de tesettürüdür. Allahu Teala bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da tesettüre öyle bir emir verildiğinde kadınların hepsi bir anda giydiler. Niçin? Samimi inanmışlardı. Allah emrediyor ve Allahu Teala'nın emri üzerine kapanıyorum diye.
Ne kadar güzel değil mi dostlar? Peki kadın bu şekilde Allah-u Teala'nın emrini yerine getirdikten sonra çok muazzam derecede karlı çıkıyor. Niçin mi? Onu yaratan, sen örtüneceksin, sana örtünme emri veriyorum diyen Allah-u Teala böyle buyurduktan sonra o örtüyü üzerine geçiren kadın namazında, ibadetlerinde, dualarında, Allah-u Teala'ya olan ilticalarında her zaman için daha farklı bir imaj ortaya çıkartır. Daha yakındır. Niçin mi? İlahi emir doğrultusunda kapandı ise Allah-u Teala'nın rızasına yatay bir geçiş yapmıştır. Ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için kapanıyorum. Ya Rabbi, bu sıcakta, örneğin sıcak havaları örnek getirirsek, Ya Rabbi bu sıcakta insanlar o kadar açık saçık rahat ve serin bir şekilde giyerken, Ya Rabbi bu kadın örtüyü üzerime geçirerek, baş örtümü üzerime geçirerek, içerimden silim silim terler akarak Ya Rabbi, bu kadar sıkıntıyı, bu cefayı sadece Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için giyiyorum diyen bir kardeşimize Allah-u Teala'nın ne kadar mükafat vereceğini ne sen bilebilirsin dostum, ne de ben bilebilirim. Allah için kapandın ve mükafatını yalnız Allah'tan bekleyeceksin. Fakat günümüzde tabii ki dostlar farklı kapanma meyilleri de var. Örneğin bazı kardeşlerimiz var, aileler özellikle belirli bir İslami akide vermiyorlar. Vermedikten sonra da belirli bir yaştan sonra diretme başlıyor. Kapanacaksın. Kardeşim, bu kardeşime sen İslamiyet'i öğretmez isen, Allah-u Teala'nın niçin tesettür örtüsü giymen gerektiğini anlatmaz isen, bu kardeşimize namaz kılmayı öğretmez isen, İslamiyet'i yaşamaya vesile olmaz isen, bunu kapattığın zaman bir süre sonra arkanı döner bakarsın ki evden çıktıktan sonra köşeyi döndüğünde üzerindekileri çıkartır. Bilmiyor. Allah katında neler karşısında başına gelecek bilse o güzel kardeşim zaten onu yapmaz. Ve bazı kardeşlerimiz de var. Ailende kızına, çoluğuna, çocuğuna İslamiyet'i küçük yaşta öğretmediğin için veyahut da üzerinde ciddi bir şekilde düşmediğin için sonra belirli bir döneme geliyorsun, bakıyorsun ki kız evden çıkmıyor. Niçin? Vallahi diyorsun ki bizim çevremizde kapalı kız çabuk elden gider. Hadi kızım, üstünü başını şöyle güzelce kapat da bir an önce koca bul. Ondan sonra ne yapıyor? Koca bulabilmek için kapanıyor. Allah-u Teala'nın rızası da yok arkasında. Sadece koca bulmak için kapandı. Ondan sonra zaten o da öyle bir kocaya denk geliyor. Bir süre sonra nikahı aldıktan sonra haydi yallah üzerindekileri yine at. Ne oldu? Koca bulmak için kapandı. Allah-u Teala'nın rızası olmadığı için çabuk üzerindeki kisveyi atıyor. Öyle insanlar tanıyoruz ki dostlar, Allah rızası için kapanmayı temaşa için kafasına getirmemiş, sadece ölçü olarak kapanmış. Öyle kardeşlerimiz var ki kocasıyla evleniyor. Hani karşı cins olarak tabii evleniyor. Evlendikten sonra bir süre sonra kocası açılacaksın diyor. Kadın bu konuda kocasına karşı gelebilir. Niçin mi? Allah-u Teala'nın emri olduğu için kapanma, ben açılmam hükmüne getirmesi lazım. Allah emrettiği için açılmıyorum. Nafile bir ibadet değil ki kapanmak. Allah-u Teala'nın emri farz bir ibadet. O zaman... Ve bu konuda da aman diyor, biraz da kadının İslami yönünde düşünceler, icraat ve ibadet biraz yok ise, namazla arası pek iyi değil ise, ha inanıyor ama namaz icraatta yok, kapanmakta şöyle böyle işte sadece başı kapatmakla iş bitiyor zannediyor. Ve ondan sonra da dostum bir süre sonra bakıyorsun ki kocası diyor ki açılacaksın, öyle bir açılıyor ki Allah. Sonra dışarıdan baktığın zaman ya bu o kadın mıydı? Allah Allah, ne kadar değişmiş öyle. Hayırdır? Ya bu açığı da geçmiş. Ya Rabbi. İşte dostlar, bunlar çok ince meseleler. Öyle kardeşlerimiz var ki burada tesettür başını örtüyor. Ondan sonra tatile gidiyor deniz kenarına. Orada anadan yürüyen soyunuyor. İki bikininin üzerine denize giriyor. Ondan sonra da deniz tatilinin ihtiyacını giderdikten sonra orada yeteri kadar kabını, günah kabını doldurduktan sonra Ankara hududuna gelmeden yine başörtüsünü kapatıyor. Niçin? Ankara'da mı haram bu işler? Hayır, orada da haram. Peki niçin? Aslında dostlar şunu düşünmek lazım. Onu yanında götüren ailesi, kocası.

insan nasıl düşünebilir ki mahrem olan karısını bu kadar soyup da bu kadar insanın içerisinde bakın seyredin bu benim kızım, bu da benim karım diyebilsin? Vallahi düşünmek lazım. Peki aynı şekilde Ankara'nın göbeğinde niye aynı şeyi yapmıyorsun dostum? Ya Antalya'da deniz kenarında veya efendim işte plaj kısımlarında orada helal hükmü vardı, orada bakılması, insanın ailesine bakması helaldi. Peki Ankara'nın göbeğinde niye haram? Bölgeler arası mı helal haram kavramı var? Hayır. Allah-u Teala haramı kıldıysa her yerde, madem öyle aileni burada da soy. Soyamazsın. Niçin? Burası farklı bir yer. Burada deniz yok. Deniz olan yerlerde helal hükmü mü var acaba? Bunlar basit şeyler değil dostlar. Bunları üzülüyoruz. İnsanlar bazı şeylerin farkında olmayabilirler. Ama öğrendikten sonra, Allah için öğrendikten sonra, haram olduğunu bildikten sonra tövbe istiğfar eder de bir daha aynı hataya düşmemek üzere hemen icraata geçer ise Yaradan'ım zaten affetmek için sebepler halk ediyor. Niçin affetmesin ki? İnşallah affedecek. Öyle umuyoruz. Ama dostlar, sebeplere sarılmak lazım. İnsanlara, ailene tesettür kavramını geçirdikten sonra, onu mahrem gözlerden koruduktan sonra ona İslamiyet'i de vereceksin. Sen kendin alacaksın ve ona da vereceksin. Öyle kardeşlerimiz var ki farkında değiller aslında. İşin ciddiyetini bilmiyorlar. Benim bu eleştirmelerim kişilere, şahısları değil. Ortaya ben bir şekil çiziyorum. Aman böyle olmayın şeklini çiziyorum. Bazı kişiler var ki belirli bir elbise içerisine girmişler ama açık ama kapalı. Tesettürünün altında veyahut da tesettür giymemiş. Cilveleniyor. Hem de erkeklerin ilgisini çekebilmek için yolda geçerken kırıta kırıta yürüyor. Sağa sola gülücükler atıyor. Gözleriyle işaretler atıyor. Bazen de aşırı derecede süslenip güzel kokular sürerek erkeklerin ibresini oynatarak yolda kırıtarak gidiyor. Al işte bir yatağı daha. Allah-u Teala'nın haram koyduğu hükümlerden bir tanesi daha. Diyor ki kokulu olarak mescitlere bile yaklaşmayınız diyor, namaz kılanların yanına bile. Cahiliye dönemindeyken o dönemler içerisinde bir gün birisi bir hatun namaz kılmaya geliyor. Mescidin içerisine gelir ve mescidin namaz kıldıktan sonra tekrar çıkıyor ve giderken bir bakıyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh bir koku duyuyor. Ey diyor hatun, sen bu kokuyu nereden kullandın? Diyor ki sen bu kokuyla mı namaz kıldın mescidde o kadar insanın yanında? Evet diyor. Enes radıyallahu anh diyor ki o zaman üstündekileri yıkan, temizlen ve bir daha git namazını kaza et. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Bu bir koku sürmek. Allahu Ekber. Bu işler çok ciddi. Hafife alınacak mevzular değil dostlar. Kapanmak niçin işte ciddi bir mesele? Allah için kapanmak niçin önemli? Yine bir başka tablo çizilmesi gerekirse, bazı kardeşlerimiz, Allah onlardan razı olsun, İnşallah Allah-u Teala imanlı bir şekilde davalarını inanarak kapanmalarını nasip etsin, kapandığı zaman da yaşamalarını nasip etsin. Bazı kardeşlerim de var, maşallah tesettürü giymişler, başörtülerini omuzlarına dökmüşler, bir bakıyorsun ki şöyle uzaktan örtülmüş, ha. Belki tesettürü üzerinde yok. İnşallah tesettürle örtülmek nasip eder. Bir bakıyorsun kardeşime oradan başörtüsünü ne güzel omuzlarının üzerine dökmüş. Bu sadece başörtü. Biraz daha aşağı iniyorsun. Dar, slip bir bluz giymiş. Gayri ihtiyari, affedersiniz, üst kısım ortada. Anlatabildim mi dostlar? Ve vücudun bütün hatları belli. Onun altına doğru iniyorsun. Bir de bakıyorsun ki bir küp etek, bir dar etek giymiş, bir de yırtmaç yapmış. Allah, haydi bakalım. Be güzel kardeşim, o güzel tesettürünün altına o kadar dar şeyleri giyip de o kadar yırtmaçlı ve tamamen basenlerini ortaya çıkartacak kadar dar elbiseler giyerek, etekler giyerek niçin ziyan ettin o güzel örtüyü? Daha çok ilgi çekmeye başladın. Bazı açık olan kardeşlerimiz o kadar ilgi çekmez. O kadar dar giyinen insan, onlar dar giymiyor ise o kadar ilgi çekmez. Ama sen dar giyindiğin için tamamen gözlere odaklandın. Çünkü günümüzde artık her şey müstehcenliğe dönüşmüş dostlar. 2 2 daha 4, hayır diyen yalan söyler. Allah için söylüyorum. Yola çıktığın zaman, dışarıya çıktığın zaman kaç tane erkek sağda solda şöyle bir müstehcen bir yaratık önünden geçtiği zaman yani insanın ibresini oynatacak.

ben bakmıyorum diyebilir. Ha, bir an için görür, tövbe istiğfar eder, başını önüne yer ama gözü görür onu. Peki kaç kişi kendini bundan koruyabiliyor? Sayılıdır dostlar. Vallahi sayılıdır. Ve çalıştığın yerlerde, girdiğin, alışveriş yaptığın, dışarıda, pazarda alışveriş yaptığın yerlerde, mağazalarda, gezdiğin, dolaştığın yerlerde, otobüslerde, efendim dolmuşlarda, otururken bile insanın gözünün önüne birçok olaylar geçiyor. Birçok sahnelere şahit oluyorsun. Kaç tanesinde kendini koruyabiliyorsun? Allah için söyle. Vallahi sayılıdır. Yalan söyler bazıları. Bakmıyorum diye. Ancak bir Allah dostu olması lazım ki şak diye önüne, gözünün önüne çekebilsin. Veya tövbe istiğfar edebilsin. Hataları işliyoruz ama tövbe istiğfar etmesini bilmeliyiz dostlar. Yani nefis o kadar şey ki devamlı artık arar olmuş. Medyalara bakıyorsunuz, tamamen kadın bir temaşa gibi ortaya dökülmüş. Televizyona bakıyorsun, televizyon tamamen kadını bir artık sistemin döngüsü haline getirmiş. Her şekilde onu kullanıyor. Hep müstehcenlik, gazetelerde müstehcenlik, dergilerde müstehcenlik, ondan sonracıma bütün görsel yerlerde, sokaklarda, arabalarda, artık dışarıdaki reklam panolarında anadan üryan resimler. Böyle göre göre göre bugün 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, belki ilkokula giden çocuklar bile artık müstehcenliğin ne olduğunu biliyor. Önceden ördekle mördekle, işte leylekle kandırdın, derdin ki seni leylek getirdin. Bugün ilkokul 1. sınıftaki çocuğa desen ki yavrum leylekle getirdi seni, senin yüzüne güler. Baba sen bilmiyor musun der. Artık o hale getirilmiş, edep ortadan kalkmış, haya ortadan kalkmış. Onun içinde artık her şey cinselliğin üzerine kurulmuş. Şu anda senin tesettürüne daha çok sarılman gerekir. Böyle bir zamanda davanı daha fazla yaşaman gerekir ki Allahu Teala'nın böyle bir günde sana vereceği sevabı hayal bile edemezsin. İleride daha neler olacağını onu bilemiyorum bile. Onun için dostlar, hakikaten çok zor bir ortamdayız. Çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Kadın günümüzde soyularak, affedersiniz, bir reklam aracı haline getirilmiş. Satılan bir cinsel tema haline getirilmiş. Gazete ve dergilerde fuhuşa teşvik eden bir yaratık haline getirilmiş. Reklamlarda insanlara satılması gereken mallarda çıplak kadın görüntüleri, bu çıplak kadın görüntüleriyle hep böyle iffetsiz bir araç yapılmak isteniyor. Hep pazarlanması gereken mallarda kadın bir araç olarak kullanılıyor. Desen ki o üçüncü şahıslara dostlar, bu reklam olaylarında yani kadını bir, affedersiniz, tema bir mal olarak kullanan, müstehcenliğinden para kazanan insanlara, desen ki bu üçüncü şahıslara, kardeşim o ürünü satmak için malının reklamını yaparken soyup çıkardığın kızların yerine kendi aileni koyar mısın dediğin zaman adam senin üzerine yürür. Öyle şey mi olur diye. Peki insanlara madem öyle bir şey yapamıyorsun da, peki günümüzde insanın şu sıkıntı içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı zamanda insanlara bol para vererek işsiz güçsüz olan bu kızları, bu kızcağızlara para vererek, onları azdırarak bir reklam aracında senin malının pazarlanmasında televizyonlarda veya dergilerde veya gazetelerde 7'den 70'e birçok insanın zevkle o müstehcen sahnelere bakmasını sağlamak için kadının değerini sadece cinsel bir araç olarak göstererek üzerinden para kazanan insanlara fırsat veren şey işte içinde bulunduğumuz ortam dostlar. Desen ki o kardeşe, dostum niçin aileni oynatmıyorsun o filmde? Senin üzerine yürür. Ama oynattığın kişi kim? O da bu vatanın evladı. O da bir Müslümanın evladı. O da bir Müslüman kardeşim. İş bulamamış, para bulamamış, fazla para vermişin, azdırmışın, ondan sonra da onu orada pazarlıyorsun. Ve aynı zamanda o kadar insanın da ahını alıyorsun. Bunları düşünmek lazım. Peki bunları koruyan şey ne dostlar? İşte bunlara fırsat veren şey kadının tesettüre değer vermeyerek Allah'ın emirlerini hiçe sayan insanlar işte bu kadar ucuza malzeme oluyorlar dostlar. Şu unutulmamalıdır ki İslam kadına değer biçilemez. İslami bir kadına, İslam kadınına asla değer biçilemez. Düşünün hangi güzel göz eriyip de toprak olmadı ki? Hangi güzel beden eriyip toprak olmadı ki? Hepsi oldu. Şu fani dünyada hiçbir zaman güzelliğine güvenme. Güveneceğin tek şey
La ilahe illallah Muhammedin Resulullah kelime-i tevhidi olsun. Güveneceğin şey Allahu Teala olsun. Güveneceğin şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bunları düşünmek lazım dostlar. Kadının tesettür örtüsü altına alınmasının sebebi cinselliğinin ortaya çıkmaması ve başkalarını da yolundan çevirip günaha meyletmelerine sebep olmaları için kendisini saklamasıdır. Tesettür bu kadar güzel bir şey işte. Anlayabilen için dostlar. İnsanın şunu düşünmesi lazımdır. Tesettür kimin emridir? Niçin emredilmiş? Tesettür Allahu Teala'nın emri. Allahu Teala kapanacaksın dedi. Tesettür emrini verdi sana. Desen ki ben bunu kabul etmiyorum. İsyan ettin işte. Ha dersen ki şu anda pek müsait değilim. Öğrenmeye çalışıyorum. Ama ölüm seni tanımaya çalışmıyor ki. Bir anda ben geldim diyor. Belki o tesettür örtüsünü bile üzerine giyemeden musalla taşına yatacaksın. Belki o tesettür örtüsünü bile üzerine giyemeden çukura, yerin bir metre altına gömüleceksin. Allahu Teala'nın huzuruna çıplak mı çıkacaksın? Resulünün karşısına çıplak mı çıkacaksın? Kainatın efendisinden şefaat isterken Allahu Teala'nın yanında huzuruna çıktığında hesap

Bizler sizleri Allah için seviyoruz. Sevdikleriniz sizi Allah için seviyor. Bir insan sevdiğinin niçin yanmasını istesin ki? Düşünmek lazım dostlar. Allah-u Teala böyle bir şeyi kesin olarak emir verdikten sonra sen benim hükmüm nedir ki? Tesettür örtüsünü bazen insanlar nefsine çok zor geçirirler. Giyer üzerine, evde kimse yokken bir başörtüsünü üzerine alır. Aslında dikkat ettiğiniz zaman o güzel başörtüyü üzerine aldığın zaman bile insanın imajı değişiyor. Aynada kendini seyredersin, gözüne hoş gelir. Nefsin biraz zorlanır ama ondan sonra gözlerin donuk donuk etrafı arar. Acaba ne diyecekler diye. Bırak ne derlerse desinler. Sen şunu düşün. Acaba Allah bana ne diyecek? Acaba kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bana ne diyecek? Mahşer gününde huzur-u ilahiye çıktığın zaman Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Fatıma anamız, Ayşe annemiz o ne diyecek onu düşün. Ben sana bir şey demişim. Senin komşun sana bir şey demiş. O mu seni kurtaracak? Mahşer gününde huzur-u ilahiye çıktığında güzel kardeşim, onlar kendi ateşinin dertlerine düşecekler. Sana yadırgayanlar, aman cahillik yapma, başını kapama, daha gençsin, daha güzelsin diye senin arkanda seni destekleyen insanlar, sen düşün bakalım onlar kendilerinin hesabını nasıl verecekler? Orada da mı onların arkasına saklanacaksın? Hayır, hayır dostum. Hayır güzel bacım. Orada sen tesettürünün arkasına saklanacaksın. Orada Resulullah'ın yanında olacaksın. Orada Allahu Teala'nın huzurunda ya Rabbi emrettiğin gibi örtümün arkasında olacaksın. Ya Rabbi seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Rızayı ilahin için söylüyorum ya Rabbi. Eğer sizleri incittiysem affınıza sığınıyorum dostlar. Ve Allah rızası için yalvarıyorum. Bu işin ciddiyeti çok önemli. İnsanlar niçin kapandığını bilmeliler. Allahu Teala mahşer gününde huzuruna seni çağırdığında orada Allahu Teala'nın emrini yerine getirmenin bir mutluluğuyla çıkmak var. Sonsuz derecede yaşayacağın, yarını belli olmayan, sayısı belli olmayan bir ömür hayatını şu üç kuruşluk kısa bir dönem içerisine sığdırabilen insanoğlu. Sen o kadar ucuz değilsin. Benim bacım, benim Müslüman kardeşim, şu saatte oturmuş, şu İslami programı dinleyen bacım, sen bu kadar ucuz değilsin. Sen Allahu Teala'nın emrini yerine getirdiğin sürece ellerini açtığın zaman duaların arş-ı alada huzur-u ilahi ile buluşur. O zaman cenneti istiyor isen cennet o kadar ucuz değil. Allahu Teala'yı istiyor isen o kadar ucuz değil. Sen Allahu Teala'nın emrini yerine getir, gerisini Mevlam'a bırak. Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Farkında olmadan günümüzde de aslında farkında olanlar da var da farkında olmayanlar diye bir kelimeyle örtülü olarak geçelim üzerine. Şimdiki günümüzde böyle donanan kardeşlerimiz de var. Erkeklerin ibresini nasıl biraz daha fazla oynatabilirim? Nasıl daha başka kişilerin dikkatini çekebilirim? Arzuları sadece bu. Sadece düşündükleri başkalarının ibresini oynatmak ve başkalarını daha fazla nasıl günaha sokabilirim onun pazarlığındalar. Aman biraz daha dar şeyler giyeyim. Biraz daha slip şeyler giyeyim. Yırtmacım biraz daha fazla olsun. Daha mini giyeyim. Veyahut da Resulullah'ın dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örtülü çıplaklar. Yani kapalıyken bile müstehcen bir görüntü ifa edebilen ve kapalı olduğunu iddia eden çıplak kardeşlerimiz. Ne acı bir şey değil mi dostlar? İnsan şunu düşünmeli. Başkalarına göstermekten haya ettiğin şeyleri sen Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyleri mahremini helaline sadece göstermekle mükellef olduğun mahremiyetini sen dışarıda

başkalarına alın bakın diye ortaya düşürebilmen ne kadar acı bir şey. Düşünmek lazım dostlar. Diyor ki Allahu Teala'nın kadınlara başörtülerini, yakalarının üzerine salmalarını ve ziynetlerini kendiliğinden görünen kısımları müstesna açmamalarını emredildiğinde, bu ayet, başörtüsü ayeti indiğinde, o günkü hali Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Diyor ki güzel annemiz, Allah ilk hicret eden kadınlara rahmet etsin. Allahu Teala Celle Celaluhu başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar ayeti inzal olunca diyor, harmaniyetlerini yırtarak onunla örtünmüşlerdir diyor. Ayeti kerime indi, hemen entarisi, elbisesi, fazlası ne varsa cart diye ortadan yırtıyor, hemen kafasına geçiriyor. Ayet iner inmez tebliğ edildikten sonra işte teslimiyet. Bu cahiliye döneminde daha ayet iniyor. Aradan o kadar zaman geçmiş, bu kadar kitap yazılmış, bu kadar hadis de gelmiş değil daha. Din tamamlanmış, her şey bitmiş. Günümüzde bununla ilgili belki kitaplar, kütüphaneler dolusu eserler yazılmış ve bu kadar insanlar bildiği halde kapanayım mı, kapanmayayım mı? Günümüzde biz hala buralarda dolanıyoruz. Ama o dönemde daha din yeni inmeye başladı. Daha yeni ayetler tebliğ olmaya başladı. Belki bir tane, belki iki tane elbisesi var. Yoksul içerisinde halk, sıkıntı içerisinde, yiyeceği belki başka bir şey yok. Cart diye onu yırtıp kafasına örtü olarak takıyor benim bacım. İşte bizimle onlar arasındaki farkın en zayıf olan, en küçük yönü bu dua. Arkasında daha neler var kim bilir bunun. Samimi olalım dediğimiz zaman dostlar, bu işte samimiyetlik böyledir. İnandığın şeyden taviz vermeme. Allahu Teala'nın rızasını güdüyor isen sonuna kadar gideceksin. Çünkü Allahu Teala'nın rızası sonlarda saklıdır. Daima Allahu Teala'nın emri doğrultusunda olmak zorundasın. Başka hiçbir seni kurtaracak şey yok. Rabbim emrettiyse bunun iki şıkkı yok. Kapanacaksın. Diyelim ki çalışıyorsun. Çalıştığın içinde bulunduğun ortamda ekmek parası kazanmak zorundasın. Başka bir alternatifin yok. Sana bakacak başka bir kimse de yok. Açık olmak zorundasın bulunduğun yerde. En son ihtimal alternatif olarak değerlendirelim. Peki oradan çıktıktan sonra insanların arasında karıştığında kapalı olmaman için ne sebep var? Hadi oraya da geç. Oradan çıktın, evine geldin. Evinde misafirlerin geliyor. Onlar geldiğinde örtünmemene sebep ne? İstisnaların dışarısındaki esneklikleri de değerlendirmek lazım dostlar. Tesettür o kadar ciddi bir meseledir ki insanlar sadece bu başörtüsü noktasında değil, başörtüsüyle kapanmakla beraber kadın tesettür, yani pardüsüsünü, çünkü en rahat giyilen şey o. Bunu müfessirler iki şeyle değerlendiriyorlar. Ya cilbap diyor, bir örtü alacaksın üzerine, veyahut da tesettürünü giyeceksin. Kelime olarak belki dışarıdan gelme bir kelime ama içeriği belli etmeyen bir koruyucu kılıf, bir geniş rahat elbise, bir pardüsü. İşte bunu üzerine giymek zorundasın ki mahremiyetini, mahrem olan yerlerini sana nikah düşen insanlara göstermemen için. Sadece başörtüyü giyip de diğer yerleri gösterirsen orada bir dengesizlik var. Niçin mi bir dengesizlik var? Başını, örtünü güzelce kapattın, Allah kabul etsin maşallah. Peki onun altında kadının mahrem olan yerleri, affedersiniz, göğüs kısımları ve kalça basen kısımları. Bunlar söylenmek zorunda. Bunların edep doğrultusunda söylüyoruz. Ayıp noktasında affınıza sığınıyorum ama hakikaten en büyük hatalardan bir tanesi. Bu kapanan kardeşlerimizin bari bu hayrı yapıyorsun. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorsun. Güzel kardeşim, hakikaten bu doğrultuda git diye bir çizgi, bunun bir şeybasını, bir tablosunu çiziyoruz. Başörtünü kapattıysan vücudunun diğer yerlerini de kapat. Gözükmesin vücudunun azaları ki karşındaki kişinin ibresini oynatma. Senin ibren oynamaz ama karşındakinin kafasının içerisine girip de senin hakkında neler düşündüğünü bilemez.

Bilemezsin ki, en yakının bile olsa bilemezsin. Nikah düşen babında söylüyorum. Ve şunu da değerlendirmek lazım. Örnek veriyorum, evine bir misafir geldi. Mahrem olan birisi diyelim. Nikah düşebilen birisi. Ve benim kardeşim, Allah kabul etsin, kapanıyor. Tesettürünü evinin içerisinde de giymek zorundasın. Şeran olması gereken şey bu. Evinin içerisinde de bir pardösü ile olmam gerekir. Evde gerçekten mahrem olan birisi var ise, evine gelen bir misafir ise, çünkü dışarıdan daha farklı evin içerisi. Aynı çatı altında bulunuyorsun, aynı odaların içerisinde bulunuyorsun. Şeytan daha fazla dolanır küçük yerlerde. Mesela bulunduğun yerlerde, insanların olmadığı yerlerde, o daha fazla çalım atar orada. Bir anda ok gibi okunu fırlatır atar kaçar oradan. Sadece seni dürter. Evinin içerisinde de pardösünü giyer isen takva ehli olursun. Daha iyi olursun. İnce olaraktan fıkıh hükmüne bakar iseniz dostlar. Burada Allah için konuşuyorum. Hiçbir menfaatim yok. Fıkıh eserlere, hakikaten Allah için yazılmış fıkıh eserlere bakar iseniz. Diyor ki bir kadın... Eşinin erkek kardeşiyle bile aynı anda baş başa bir oda içerisinde bile bulunamaz diyor. Baş başa eşin yoksa kocanın kardeşiyle nikah düşüyor ise erkek ile aynı odada bir anda oturman bir uygun değil. Yanında kocan olması lazım. Bu hükmün daha ileri boyutu. Eşinin kocanın yani kardeşlerinin erkek kardeşlerinin bile yanında tesettürünü yine giymen gerekir. Çünkü sana nikah düşer. Bu o kadar ciddi bir mesele ki dostlar. Bırak elin adamını. En yakınından, seni tanıyanından bu. Tesettür işte bu kadar ciddi bir mesele dostlar. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak istiyor isen muhakkak ki bu örtüyü kapanacaksın. Ama samimi, Allah için kapanacaksın. Zamanında anlatmıştım, yine de anlatmayı uygun görüyorum. Bir mücahide hatun diyor. Bir mücahide hatun vefat ediyor. Bu olmuş bir hikaye diyor, aksedilmi doğruyu Allahu Teala bilir. Bu mücahide kardeşimiz davasından zerre kadar taviz vermemiş bir mücahide bacımız vefat ediyor. Vefat ettikten sonra bunu yıkayacaklar. Gayri ihtiyari tabii ki bir çarşafın elbisenin üzerine bir vaziyette getiriyorlar. Musallaya, morga yıkanacağı yere getiriyorlar. Gasilhaneye getiriyorlar ve burada gasile bir teyzemiz var. Bu teyzemiz de bunu çok da saliye bir kadınmış. Kızcağızı orada üstünü çıkartıp gayri ihtiyar yıkaması gerekiyor ama anlayamadığı bir şey oluyor dostlar. Bu mücahide bacımızı yıkamak için oraya geldiğinde mücahide kardeşimiz vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, ama elleriyle üzerindeki örtüyü öyle sıkı bir vaziyette tutmuş ki teyze, gasilhanedeki gasile teyze açamıyor ellerini ki kızcağızı kurtarsın da üstündeki çarşafı çıkartıp alıp onu yıkamaya başlasın. Sökemiyor elinden. O kadar sıkı sarmış kendine. Teyze düşünüyor, acaba diyor bunu nasıl çıkarsam, öyle bir sıkmış ki. Diyor ki bu kızcağızı da bana pek methettiler. Çok samimi bir kızmış. Allah için bu zamana kadar hiçbir yerini başkalarına göstermemek için o kadar da samimi davranmış. Maşallah kızcağız diyor vefatında bile hala kendini göstermemek için nasıl sarıldıysa elbisesini bırakmıyor. Üzerindeki çarşafı açacağım ki soyayım onu, ki onu yıkayayım. Sonra teyze diyor ki aklıma şu geldi diyor. Eğildim, kulağına şunu dedim diyor. Yavrum, ben senin demek istediğini anladım yavrucuğum. Hiçbir kimseye göstermeden seni yıkayacağım. Tamam artık. Bırakır isen üzerine güzel bir çarşaf gereyim. Onun altında kimse görmeden yıkayayım yavrucuğum dedim diyor. Ve inanır mısınız diyor. Birkaç dakika bile olmadan elleri hafif hafif açıldı diyor onun. Ve elleri açıldı ve o güzel yavrum diyor çarşafını bıraktı üzerinden. Ve ben de ona söz verdiğim gibi çarşafın altından yıkadım onu diyor. Hiçbir kimseye göstermeden diyor. O kadar itinayla. İşte inanmış bir mücahide kardeşimiz idi.
kimse görmesin diye Allahu Teala öyle lütuflar ihsan ediyor ki o haliyle bile diyor kimseye göstermeden ben onu o şekilde yıkadım, ellerini o zaman bıraktı diyor. Allahu Ekber. İşte inandığın zaman davana böyle olacaksın ki cesedinde hala onun izlerini taşısın. Bazıları der ki böyle şey mi olur? Allahu Teala lütfettikten sonra niçin olmasın ki? Gazetelerde, ona benzeri yerlerde, birçok kitaplarda okumadınız mı dostlar? Afgan cihadını yaparken Afganistan'da mücahit olanlar vefat ettikleri zaman tankların paletleri üzerinden geçtikten sonra kaç defa diyor gördüm, Şehit Abdullah diye bir zat var, onun kitabında okumuştum binaenaleyh. Diyor ki tank paletleri üzerinden geçti, sonra tekrar kalktı diyor ve tekrar diyor taşı aldı, taşla diyor tankın üzerine fırlattı. Yine bir seferinde diyor ki Allah için şehit olmuş insanların yanındaydım. Bir gün diyor savaş esnasındayken gözümle gördüm ki diyor Moskov diyor oradan diyor mermileri bastı, takır takır takır takır elbisesinin üzeri delik deşikti, yere yattı diyor, vefat etti zannettim diyor mücahit kardeşim. Sonra Moskov diyor ben oraya saklanmıştım, bir silahım olmadığı için silah arıyordum diyor. O arada Moskov döndü gitti diyor. Bir süre sonra baktım ki diyor o mücahit kardeşim tekrar ayağa kalkmış, yanına gittim Allahu Ekber dedim diyor, tekbir üzerine tekbir getirdim, baktım ki diyor Moskov'un ateş ettiğinde vücudunda hala delik izleri var, vücutlarında makinalı tüfeğin yanık izleri var diyor. Ama diyor hepsini diyor mermileri diyor cebinden çıkarttı diyor. Al diyor diyor keferenin mermiri Allahu Teala'nın izniyle bize işlemezdi diyor ve tekrar üzerine gitti diyor. Defalarca şahit olduğum bir noktaydı diyor. Yine bir seferinde diyor yine diyor dostlarımla beraber diyor Allah için cephede sarmaşıyorduk. Mücahitlerle beraber diyor davamızın sıkıntısını elhamdülillah davamızı yaşıyorduk diyor. Allah için şehit oldu diyor abim diyor. Abimi arıyorum, abimi bulamıyorum. Dediler ki diyor senin abin şehit olmuştur. O kadar çok şehidin içerisinde Allah için şehitlerin arasında dolandım ki diyor onların artık kokularından tanıyordum diyor. Şehidin miski amber kokusundan tanıyordum diyor. Rivayette dediler ki diyor abin diyor şu bölgede, şu cephenin şu bölümünde olması gerekirdi. Orada savaşıyordu. Belki oradadır diye diyor orada arayacaksın dediler diyor. Bir iki arkadaşımızla beraber diyor yanına gittik. Arabaya gittik bulunan yerde diyor. Bir ara diyor dolanırken diyor şehit kokusu aldım diyor. Cennet kokusu aldım diyor. Kokuldu etrafa diyor koklamaya başladım. Dedim ki diyor koku şu taraftan geliyor. Vallahi billahi diyor o kokunun geldiği yere geldim diyor. Bir baktım diyor miski amber olan yere diyor. Mis gibi amber kokuyor. Baktım ki diyor abim çalıların arasında vefat etmiş ve diyor tebessüm ediyordu diyor. Aradan o kadar zaman geçmesine rağmen onun kokusundan buldum diyor. İşte niçin olmasın ki? Allah için davasından taviz vermeyeni yaradım, yaradanım benim Allahu Teala heder eder mi, ortaya döker mi? Mümkün değil. O mücahitler zamanında savaşıp davalarını yaşayan insanların içerisinde bir gün diyor ki bir kadın benim oğlum diyor mücahit olduğunu söylüyordu. Allah için diyor gitti diyor beni bıraktı cepheye gitti. Peki diyor oğlum davanda Allah yardımcın olsun dedim diyor, onu gönderdim cepheye. Ve de diyor cephede diyor haberi geldi ki diyor senin oğlun ölmüştür, şehit olmuştur ve onu defnettik dedik diyor. Çok üzüldüm, çok ağladım ama diyor savaşın olması hasebiyle yanına gidemedik diyor. Uzun bir süre sonra diyor aradan 3 ay geçmişti. 3 ay sonra diyor kadın içim içimi yedi. Bu kitapta yazıyor yine. Diyor ki 3 ay geçmişti dayanamadım diyor artık oğlumu görmek için diyor Afgan cihatında. Ve ondan sonra da diyor görmek için diyor oğlumu diyor bana diyor arkadaşları yattığı yere götürdüler diyor. Mezarına baktım ki diyor mezarın içerisinde üzerinde hiçbir şey yok. Taşlarla süslenmiş müslenmiş üzerinde çiçekler hiçbir şey yok. Sadece ufak ufak küçük takıl taşları ve üzerinde otlar bitmiş. Aradan 3 ay geçmiş. Ondan sonra dedim ki diyor ben oğlum gerçekten Allah için şehit olmuş mu olmamış mı onu öğrenmek istiyorum. Dedim ki diyor bu cebimi açacaksınız. Dediler ki diyor ki anne rahatsız etme. Bu bir şehittir. Dedim ki diyor hayır kalbimin mutmain olabilmesi için oğlumun mezarının açılmasını istiyorum dedim diyor. Ve de diyor kıramadılar. Ve de diyor teker teker oradaki diyor yardım ettiler bana ve de diyor açtık diyor onu diyor. Üzerine gittik ki diyor tahtayı da çevirdik. Bir baktım ki diyor oğlumun üzerinden diyor ornundan diyor kurşun yemiş. Hala ığıl ığıl akıyordu o kan diyor. Aradan 3 ay geçmiş ve tebessüm ediyordu oğlum diyor. Allahu Ekber. İşte Allahu Teala'nın şehitleri böyle. Yani burada getirmek istediğim nokta samimi olur isen demesin ki sakın içinizden bazıları aman o efendim o kadın yıkarken örtüyü tutar mıymış da bırakır mıymış? Allah için davanda samimi olduktan sonra yaradanım seni zelil eder mi? Hiçbir zaman etmez.
İşte Allahu Teala'nın şehitleri böyledir. Allahu Teala'nın sevdiği insanlar seçilmiş insanlardır. Yeter ki sen samimi ol. Allahu

0: Teala senin için neler halkeder neler. Onun için başörtüsü ciddi bir meseledir. Farklı bir boyuta girdim ama dönmesi ve anlatılması gereken bir noktaydı. Samimi olmak işte buradan geliyor dostlar. Allah-u Teala inşallah onların hatırına bize samimi olmayı nasip-i müyesser eylesin.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

İmam-ı Buhari Hazretlerinin sahihinde Kitab-ı Salah 49. hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddetena İshak ibn-i Nasrin kal haddetena Abdurrezzak kal akhbarana ibn-i Cüreycin an Atain kal semi'tu ibn-i Abbasin radiyallahu anhuma kal. Ata ibn-i Ebi Rabah Abdullah ibn Abbas'ın talebelerinden. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma aleyhissalatü vesselam Efendimizin amcasının oğlu, köle pazarından genç, zeki köleleri alıyor, hadis ve fıkıh meclisine davet ediyordu. Ata ibn-i Ebi Rabah, Ata ibn-i Yesar, İkrime gibi zatlar, Tavuz, Mücahit, Said ibn-i Cübeyr gibi zatlar, Abdullah ibn-i Abbas'ın meclislerinde bulunan kimseler. Ve gerçekten bu tabiin alimleri Abdullah İbn Abbas'ın fıkıh, hadis, tefsir ilminden istifade etmişlerdir. İşte Ata İbn Ebi Rabah anlatıyor. Abdullah bin Abbas'ı işittim. Kale şöyle dedi radiyallahu anhuma. Lemma dekhalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el beyte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beytullah'a girince de'a fi nevahihi kulliha. Kabe-i Muazzama'nın dört duvarına doğru döndü, dua etti. وَلَمْ يُسَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ. Namaz kılmadı ve Kabe-i Muazzama'dan çıktı. فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبِلِ الْكَابَةِ. Kabe-i Muazzama'ya doğru iki rekat namaz kıldı. وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةِ. Kıble budur dedi. Az önce rivayet edilen Bilal Hazretlerinin hadislerinden farklı olarak burada Abdullah bin Abbas peygamberimizin namaz Kabe-i Muazzam'ın içinde namaz kılmadığını ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz defalarca Kabe-i Muazzama'ya girdiği için olsa gerektir ki bu defa namaz kılmadan çıkmış olabilir. Sadece dua ile yetinmiş olabilir. Sahabe-i kiramın özelliği gördüklerini adeta fotoğraf çeker gibi, kameraya alır gibi bizlere nakletmektedirler. Burada tabii bir Kabe-i Muazzama var. Bir de Kabe-i Muazzama'nın etrafında Mescid-i Haram var. Tabii hacca umreye gidenler Mescid-i Haram'ın içinde ve çevresinde namaz kılmaktadırlar. Ama Kabe-i Muazzama'nın içerisine bu kadar kimsenin girmesi mümkün değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa şöyle buyurdu. Ya Ayşe, şu Mekkeliler yeni Müslüman olmasalardı, İslam'ı yeni kabul etmiş olmasalardı, Kabe-i Muazzama'nın bir kapısı gibi bir kapı daha açardı. Kabe-i Muazzama'nın 2 metre yüksekliğindeki kapıyı yere indirirdim. Herkesin sırayla Kabe-i Muazzama'nın içerisine girip içinde namaz kılmasını temenni ederdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin rahmet peygamberi olarak temennisine bakın. Niye mahrum olsun ki Müslümanlar? Kabe-i Muazzama'nın 2 metre yüksekliğindeki kapısı yere indirilir. Yerden kapı, hatta bir kapı giriş kapısı doğu tarafından girilir, batı tarafından çıkılır. O şekilde yapmayı temenni ederdi. Ama her şeyi değiştirdi, Kabe'mizi bile değiştirdi diye kalplerine bir tereddüt, bir kuşku gelebilir. Yine temenni ederdim ki Kabe-i Muazzama'nın kuzey tarafında bulunan Altınoluk tarafındaki Hicri İsmail 1,5 metre yüksekliğinde hilal şeklinde duvarla çevrili Hicri İsmail'i de Kabe-i Muazzama'ya katardım. Bu şekilde Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa etmeyi temenni ederdim diyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında bu gerçekleşmedi. 4 halife döneminde gerçekleşmedi. Abbasi halifelerinden Harun Reşid, İmam Malik Hazretleri bu teklifte bulundu. Artık İslam yayıldı. Kabe-i Muazzama'yı peygamberimizin temenni
ettiği şekilde yeniden inşa etsek ne dersiniz dedi. İmam Malik Medineli o muhterem zat, dört mezhep alimlerinden biri. Peygamberimizin madem ki temennisi buydu, artık İslam yayıldığına göre bir engel yok. Kabe-i Muazzama hususunda insanların bir tereddüdü de olmaz. Ve tarihi bir cevap veriyor İmam Malik. El-Kabetu leyset lu'bet

Lil Muluk, Kabe hükümdarların oyuncağı değildir. Sen Kabe-i Muazzama'yı bu şekilde bina edersin, bir başka sultan, bir başka halife, bir başka yönetici der. Efendim Kabe'nin, peygamberimizin yapmadığı bir şeyi nasıl yaptınız? Siz bid'at icat ettiniz, çevirin eski haline. Bir başkası der ki efendim peygamberimizin temenni ettiği şekil daha üstündür. Kabe farklı görüşlerle hükümdarlar arasında değişik şekillerde bina edilir ve Müslümanların Kabe'ye karşı sevgileri, muhabbetleri azalır. Tabi imam dediğimiz kimseler, önder dediğimiz kimseler, feraset, basiret sahibi kimseler gerçekten bu manada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yapmayı temenni ederdim şeklindeki ifadesini bir emir olarak kabul etmemişler. Peygamberimizin sadece bir ufkunun genişliğine, rahmet peygamberi olduğuna, ümmeti Muhammed'e duyduğu sevgiye hamletmişlerdir. Babu teveccühi nahvel kıbleti haythükân. Nerede bulunursak bulunalım, Kabe-i Muazzama'ya doğru, kıbleye doğru namaz kılınmasının farz oluş. Ve kâle Ebu Hureyre, kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, istekbilil kıblete ve kebbir. Kıbleye dön ve tekbir getir dedi. Bu şekilde buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde. Kâle el müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Bukhariyyü rahimahullah haddetene Abdullah ibn Raca kâle haddetene İsrail an Ebi İshak an el Bera ibn Azibin radıyallahu anhüma kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallâ nahve beytil makdisi sittete aşara ev seb'ate aşara şehran. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de Kudüs'e doğru, Beyt-i Makdis'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru 16 ay, yani 1,5 yıl veya 17 ay Kudüs'e doğru namaz kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde namazlarını Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyordu. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَابَ Kabe'ye döndürülmesini, yönlendirilmesini arzu ediyordu. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Nihayet aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu arzusu gerçekleşti ve Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. قَدْ نَرَى تَكَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Senin gökyüzüne doğru dönüp de şu Kabe-i Muazzama kıblemiz olsun diye temennilerini biz görüyoruz diye başlayan ayet-i kerimelerde fevelli vecheke şatral mescidil haram yüzünü Kabe-i Muazzama'ya çevir ayeti indi. Fetevecehe nahvel Kabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk namazı Kabe'ye doğru ilk kıldığı namaz öğle namazıydı. Bugün Medine-i Münevvere'de Mescidül Kıbleteyn, iki kıbleli mescit diye bilinen mescitte namaz kılarken iki rekatı Mescid-i Aksa'ya doğru, kuzeye doğru Peygamberimiz iki rekatı kıldırdı. Ve bu iki rekatın bitiminde ayet-i kerime geldi. Namazdayken vahiy geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güneye doğru döndü. Kuzeye doğru dönmüşken güneye doğru. Yani cemaate doğru. Cemaat de Peygamber Efendimizin arkasına geçti. Ve iki rekatı kuzeye, Mescid-i Aksa'ya doğru, iki rekatı güneye, Kabe-i Muazzama'ya doğru kıldılar. Burada gerek peygamberimizin gerek sahabe-i kiramın teslimiyetini görüyoruz. Tereddüt etmediler. Sessizce kılınan bir namaz. Evet. Ardından orada namaz kılanlardan biri Kuba mescidine gitti. Fakat henüz Kubalılar
Kabe'ye doğru namaz kılınması gerektiğini, bu konuda ayet indiğini bilmiyorlardı. Ayet-i Kerim'i okudu ve Kabe-i Muazzama'ya doğru yönünüzü çevirin dedi. Tereddüt etmeden hepsi namazdayken yüzlerini Kabe-i Muazzama'ya çevirdiler. Bugün Mescid-ül Kıbleteyn, Medine'de iki kıbleli mescid, sahabe-i kiramın emre uymadaki titizliklerini göstermektedir. İçki yasağı geldiğinde o güne kadar içki içen kimseler bütün fıçıları döktüler. Medine sokaklarından içki aktı. Ondan sonra zerre kadar içki içen bir Müslüman olmadı. Tesettür ayeti geldiği zaman, örtünme ayeti geldiği zaman bütün Medineli hanımlar örtüye büründüler. Sahabe dediğimiz insanlar emre uymada son derece hassas, titiz kimseler. Evet, bununla ilgili olayı okuyoruz. وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودِ Beyinsiz kimseler, yani Yahudileri kastediyorum diyor. مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا Daha önce yöneldikleri kıbleden niçin yüzlerini çevirdiler diye itiraz ettiler. Ağır geldi. O güne kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılan Peygamberimiz, Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılınca bu Yahudilere ağır geldi. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ Doğu da Allah'ın, batı da. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Cenab-ı Hak dilediğini doğru yola iletir. Yani burada yön önemli değil. Taif'te bulunanlar batıya doğru namaz kılıyorlar. Cidde'de bulunanlar doğuya doğru namaz kılıyorlar. Bizim kıblemiz Kabe-i Muazzama'nın altın oğluk cihetine rastlamakta. Yani kıbleye döndüğümüzde Kabe-i Muazzama'nın altın oğluk tarafına dönmüş olmaktayız. Şimdi فَسَلَّمَ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ Bir zat aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte bu namazı kıldı. Yani öğle namazının iki rekatını Mescid-i Aksa'ya doğru, iki rekatını Kabe-i Muazzama'ya doğru kıldı. ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى Bu namazı kıldıktan sonra çıktı. فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي صَلَاتِ الْاَصِرِ Medineli Müslümanlardan, Ensardan bir topluluğun yanına gitti. İkindi namazını kılıyorlardı. Nahve Beytil Makdis. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Fekale huve yeşhedü ennehu sallâ ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve ennehu teveccehe nahvel Kâbe. Ben Peygamberimizle beraber öğle namazı kıldım. Peygamberimiz Kâbe-i Muazzama'ya doğru döndü diye şehadet getirerek, yani tabir caizse yemin getirerek ifadede bulundu. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَابَ Orada bulunanlar namazdayken onun o sözlerini duyunca Kabe-i Muazzama'ya doğru yöneldiler. Şimdi Medine-i Münevvere'deyiz bir umre vesilesiyle. Mescid-ül Kıbleteyn önünde bu olayı anlatıyoruz. Biri çok enteresan bir soru sordu. Peki hocam dedi, Peygamberimiz Mekke'de nereye doğru namaz kılıyordu? Şimdi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyor. Ve Kabe-i Muazzama'da nasıl namaz kılıyordu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Ama Kabe-i Muazzama'yı araya alarak. Gönlü hem Kabe-i Muazzama'ya dönmüş oluyor, hem de Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyor. Yani Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'nın kuzey tarafında bugün müezzin mahfilinin bulunduğu yerde, bazen de Makam-ı İbrahim tarafında, yani Kabe'nin kapısının önünde olmak üzere namazlarını iki ayrı yerde kılmıştır. Mekke'de bulunduğu esnada. Bugün Mekke-i Mükerreme'de namaz kıldıran Harem-i Şerif imamı Kabe-i Muazzama'nın kapısının sağ tarafında Makam-ı İbrahim denilen yerde namazlarını kıldırmaktadır. Ama Kabe-i Muazzama'nın sakin olduğu zamanlarda müezzin mahfilin altında namaz kıldırmakta ve Kabe-i Muazzama o tarafında
önünde Kabe'ye kadar cemaat bulunmamaktadır. Burada şunu anlıyoruz.

fihi cevazu neshil ahkami indel cumhur. Kur'an-ı Kerim'de İslam fıkhında nesih olduğuna, yani daha önce farz kılınan bir şeyin daha sonra değiştirildiğine en açık delil Kabe-i Muazzama'nın kıble olarak tayin edilmesi. Önce Mescid-i Aksa idi, sonra ayet-i kerime geldi, Kabe-i Muazzama'ya döndü. Yani hüküm neshedildi. İndel cumhur, cumhura göre, İslam alimlerin büyük çoğunluğuna göre nesih vaki olmuştur. İlla taifeten la yekulune bihi. Fakat bir grup kimse de bunu kabul etmemektedir. Ve la yu'be'u bihim. Antepli değerli fıkıh ve hadis alimi İmam Bedreddin el-Ayni ve la yu'be'u bihim. Onlara önem verilmez. Onların sözü nesih yoktur diyenlerin sözüne itibar edilmez. Kısaca cevap veriyor. وفيه الدليل على نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور. Sünnetin Kur'an-ı Kerim'le neshedildiğine bu hadis-i şerif delildir. İmam Şafii'nin bu konuda iki ayrı görüşü bulunmaktadır. فيه دليل على قبول خبر الواحد. Bir kişinin haberinin kabul edileceğine delil. Çünkü bir kişi dedi ki Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kıldık peygamberimizle beraber. Hiç kimse şahit getir. Doğru söylüyor musun demedi. Bir Müslümanın ifadesini kabul ederek hemen namazda Kabe-i Muazzama'ya doğru döndüler. Ve fihi vücubu salat ilel kıble vel icma'u ala ennehel Kabe. Kıbleye doğru namaz farzdır ve kıblemiz Kabe'dir. Bu noktada ittifak vardır. Fihi cevazu salatil vahidet ila ciheteyn. Aynı namaz iki ayrı tarafa kılınabilir. Nerede mesela? Mesela bir binek üzerinde vesaire. Bu da örnektir diye ifadeler burada çıkarılan neticeler beyan edilmektedir. Kale el-Buhariyyu rahimehullah haddesena Müslim. Kale haddesena Hişam. Kale haddesena Yahya ibn Ebi Kesir an Muhammed ibn Abdurrahman an Cabir'in radiyallahu anhu an ebihi kal kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yusalli ala rahiletihi haythu teveccehet. Peygamberimiz bineği üzerinde namaz kılıyordu ve bineğinin istikametine doğru namaz kılıyordu. Yani bugün gemide, uçakta, otobüste namaz kılma mecburiyetinde kaldığımızda geminin, otobüsün, uçağın istikameti ne şekildeyse o şekilde namaz kılınır. Ancak gemideyiz, kıbleyi tespit etmemiz mümkünse pusulayla veya gemiyi biliyorsunuz yani Yalova'ya doğru, İstanbul'dan Yalova'ya doğru giden gemi güneye doğru gitmektedir. Yalova'dan İstanbul'a doğru gelen gemi kuzeye doğru gitmektedir. Kıbleyi tespit etmek gayet kolay. Hareket etme durumu hariç. Dolayısıyla bu durumda kıbleye doğru dönülür. Uçaklarda da yine özellikle hac ve umre için tahsis edilen uçaklarda kıble Kabe-i Muazzama'ya doğru veya Mekke Medine'ye doğru gittiğimize göre kıble gayet açıktır. 45 dereceye kadar müsaade edilmektedir. Dolayısıyla dönüşte yine kıbleyi tespit etmek kolay ama uçağın istikameti düz bir istikamette gitmediği için zaman zaman tam tespit yapılamamaktadır. Otobüslerde problem, otobüste namaz kılarken otobüsün istikameti kıblemiz olarak kabul edilecektir. Feyde eradel feridate, Peygamberimiz farz namaz kıldığında nezzele festekbilel kıble. Bineğinden iner ve kıbleye doğru dönerdi. Ve bugün burada çok önemli bir şeye işaret edilmiş. Yani bir binek istikameti, vasıtanın istikameti kıbledir. Ama vasıtayı kullanan siz iseniz veya şoföre söyleme, tesir etme imkanınız varsa dolayısıyla böyle bir durumda bilerek kıbleden başka bir yere dönmek mümkün değil. Özel arabanızla gidiyorsunuz.

Arabada namaz araba yönünde caizdir diyorsunuz. Halbuki o özel arabayı durdurmanız ve namazı kıbleye doğru kılmanız gerekmektedir. Burada emma iza seyyaraha sahibi ve fela yecuzu tatavvu velel fard. Eğer kendisi sürüyorsa şoför veya işte şoför sürüyor muavin yanında, tamam istikamet budur diyemez. Çünkü onların arabayı durdurma vesaire, yani kıbleye doğru namaz kılma durumu var. Ama öyle durumlar oluyor ki müdahale edemiyorsunuz. Yolculuklarda müdahale edemediğiniz durumlarda veya teklif yaptığınız halde kabul edilmeyen durumlarda namaz için müsaade istiyorsunuz. Olmuyor, müsait olmuyor vesaire şartları biliyorsunuz, yolculuk şartları. Böyle bir durumda vasıtanın istikameti kıble istikametidir. Fihi delale ala adem terki istikbalil kıbleti fil ferida. Farz namaz kılarken mutlaka kıbleye dönülmesi gerekmektedir. Ve huve icma'un, bu icma'ın sabittir. Lakin ruhusa fi şiddetil havf, korku, savaş durumlarında, özel durumlar hariç. Tabi burada ana hükümleri anlatıyoruz. Hadis-i şeriflerden, fıkıh alimlerinin farklı hadis-i şeriflerden, tabirimi mazur görün, harmanlayıp çıkardığı neticeler burada anlatılmıyor. Bu sohbetimiz, bu dersimiz, bu seminerimiz bir fıkıh dersi değil. Sadece hadis-i şerifin daha iyi açıklanması için Hanefi mezhebi alimlerinden olan ve fıkıh alimi olan Bedrettin el-Ayni'nin yaptığı açıklamaları ifade ediyoruz. Emma salatul fard ale'd-dabbeti bil-udri fe caize ve min'l-azar el-matar. Mesela yağmur özürlerden biri, binekten inmek mümkün değil. Evet. Rabbim bu yağan yağmuru da rahmete çevirsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yağmura rahmet diyordu. Ve bunun için köylerde rahmet yağdı der. Maşallah rahmet yağdı. Yani geleneğimizdeki bazı kelimelerde sahih hadis-i şeriflerden bir takım ifadeler görmekteyiz. Kale rahimahullah haddetene Osmanu kale haddetene Cerir an Mansur an İbrahim'e an Alkamete kale kale Abdullah. Hanefi mezhebinin delili olan hadis-i şeriflerden biri. İbrahim'in Neha'i Alkame Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor. İmam-ı Azam genellikle bu senetle gelen hadis-i şerifleri kendisine delil olarak almıştı. Sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kale İbrahim la edri zâd ev nekasa. İbrahim'in Neha'i fazla mı yoksa eksik mi kıldı bilemiyorum. Felemma selleme, Peygamberimiz selam verince kıyle lehu, Peygamberimize denildi ki ya Resulallah e hadese fis salati şey, namazda bir şey mi oldu? Ya bir rekat eksik kıldı Peygamberimiz ya da bir rekat fazla kıldı. Kale ve mezek, ne var dedi Peygamberimiz. Kale salleyte keda ve keda, şöyle şöyle kıldın. فَثَنَا رِجْلَيْهِ Peygamberimiz ayaklarını kıvırdı. وَاِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ Ayaklarını çevirdi, kıbleye döndü. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ Ve iki defa secde yaptı. Sonra selam verdi. Bu secdenin adı nedir? Secde-i Sehiv. فَلَمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا Bize bir vecihi, yüzünü bize çevirince kâle İnnehu lev hadese fis salati şey'un le nebbe'tukum bi. Namazda yeni bir emir bana gelse ve mutlaka size haber verirdim. Velakin innema ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ensa kema tensav. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unutabilirim. اِذَا نَس۪يتُ فَذَكِّرُونِي Unuttuğum zaman bana hatırlatın. Peki hatırlatmak nasıl olur? Cemaat imama nasıl hatırlatır? Geçen Fatih Cami imamı dördüncü rekata kalkarken oturacak oldu. Cemaatten hemen Sübhanallah diye hatırlattılar. Evet. Demek ki bu şekilde hatırlatılıyor. Ama hatırlatan hanım ise arkasında el çırparak hatırlatır. Çünkü kadın sesi namazda cemaatin zihnini, ilgisini
dikkatini dağıtabilir. Ve izâ şekke ehadukum fî salâtihi, biriniz namazında şüpheye düşecek olsa, fel yeteharras savâbe, doğru olanı araştırsın, dikkate alsın, fel yutimme aleyhi, ona göre tamamlasın. Yani üç mü kıldım, dört mü? Zannı galip neyse, büyük bir ihtimalle üç kıldım herhalde, o zaman bir rekat daha kılacak. Büyük bir ihtimalle dört kıldım derse, namazı o şekilde tamamlayacak. Sümme liyusellim, sonra selam versin. Sümme yescud secdeteyni, sonra iki rekat secdeyi sehiv yapsın. Fihi enne fihi delilen ala cevazin neshi ve cevazi tevakkuy sahabeti zalik. Burada şunu anlıyoruz, nesih caizdir. Sahabe de bir nesih beklentisi içindeler. Yani emir değişebilir. Namaz hiç değişmeyen bir emir. Namaz emri bile Cenab-ı Hak tarafından değiştirilebilir düşüncesi olduğu için bir şey mi meydana geldi? Bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde Peygamber Efendimiz 5 rekat namaz kılmıştı. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu durum bildirildiğinde unutmadım, unutturuldum ifadesini kullanmakta. Bu konu üzerinde değerli hadis ve fıkıh alimi Kadı İyad Şifa adlı o muazzam, o muhteşem eserinde çok geniş bilgiler veriyor. Yani peygamberler için caiz olan olmayan konuları anlatırken mesela enne fihi cevazen nisyani fil ef'ali alel enbiya aleyhissalatu vesselam. Peygamberlerin bir takım fiillerinde unutmaları caizdir denilmiştir. Ama sözlerinde böyle bir cevaz yoktur. Peygamberler ne ayeti kerimeyi ne herhangi bir emri unutmaları mümkün değil. Peki niçin bana unutturuldu diyor. Yani bizzat peygamberimiz örnek olsun diye. 5 rekat kıldık. Ne yaparız? 6'ya tamamlarız. Çünkü 5 rekatlı namaz olmaz. 5 rekat kılıp selam verdiğimiz takdirde bu namaz iade edilir. 5. rekata kalkarken cemaat uyarır ve oturup beklerler. 4 rekata kadar uyarlar. 5. rekatta cemaatin uyuma mecburiyeti yok. İşte bunlar peygamberimizin bu davranışları sebebiyle olmaktadır. Hayatında hiç gece namazını terk etmeyen Peygamberi Zişan Efendimiz üzerine bir defa güneş doğmuştu. Bir askeri hareket esnasında Bilal Hazretleri, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh nöbetçi olarak bırakıldı. Bilal de uyudu, Peygamberimiz de. Ve niçin? Ahir zaman Müslümanı sabah namazını kılmadığı takdirde nasıl davranacak? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bize fiiliyle örnektir. Aleyhissalatü vesselamimiz güneş doğduktan epey yükseldikten sonra o namazı cemaatle beraber kılmış, kıldırmıştır. Dolayısıyla bu sünneti bizzat yaşaması için, bize göstermesi için, ümmetine öğretmesi için bu gerçekleşmiştir.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 22. cüz.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: İn ittakaytunne felâ tehda'ne bil kavli feyatma'allezî fî kalbihî meradun ve kulne kavlen me'rûfâ.
1: Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: emrihim وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ وَتُخْف۪ي ف۪ي

0: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقَدُورًا
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
0: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: يَا

0: كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam

0: Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

0: ile.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden, elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Doğru.

0: fi kulubikum ve kânallâhu alîmen halîmâ.
1: Ey Muhammed! Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına,

üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: dinuk ve kana Allahu ala kulli şey'in rakiba.
1: Ey Muhammed, bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

0: ebede. İnne zalikum kana indallahi azima.
1: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
0: İn tubedû şey'en ev tuhfûhu fe innallâhe kâne bikulli şey'in alîmâ.
1: Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
1: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: ذَٰلِكَ اَدَنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقَتِيلًا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
1: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا
0: Şüphesiz ki Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: خَالِد۪ينَ

0: وَلَا نَصِيرًا
1: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

0: sabila. Rabbana atihim du'feyni minel azabi vel anhum la'nen kebira.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: مَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu, onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradna al-amanata ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyna en yahmilnaha

Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdü fil-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ
1: Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ekber ve la ekberu illa fi kitabim mubin.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

0: miydi?
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?
0: Eftera

0: mıydı?
1: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En i'mel sâbigâtin ve qaddir fissardi ve'melû sâlihan innî bimâ te'melûne basîr.
0: Davud'a demirden geniş sırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa, ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: kulû min rizqi rabbikum veşkurû leh. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafûr.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından, Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: فَاَعْرَضُوا

Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: السير وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
1: Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

0: Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.
1: وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ

0: fî şekk ve rabbuke alâ kulli şeyin hafîz.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ

Ey Muhammed! De ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz. Yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.

İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.

0: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجَرِم۪ينَ
1: Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır. Siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

0: Rabbin.
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler.

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

0: الْحَكِيمِ.
1: Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır, dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?

0: تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ.
1: Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
1: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
0: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
0: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ.
1: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.
0: قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ

De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: şahid. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.
1: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi.

0: uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ba'dih ve huvel azizul hakim.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyuhen nas zkuru ni'metallahi aleykum hel min halikin gayrullahi yerzukukum minas semai vel ard la ilahe illa huve fe enna tu'fekun.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

0: Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.
1: İnneşşeytane lekum aduvun fettehiduhu aduvvâ.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.''

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayete erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridu al-izzete felillahi al-izzetu cemi'a. İleyhi yas'adu al-kelimu at-tayyibu vel-amelu s-salihu yerfa'uhu.

0: Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ

0: الْكِتَابِ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَم۪يرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: تُشْرِكُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: Ve la taziru vaziratun izra ukhra ve in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu şey'un ve law kana za qurba innema tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil gaybi ve aqamus salata ve men tezakka fe innema yetezakka li nefsih ve ilallahil masir.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

0: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
1: İnna erselnake bil hakki beşiran ve nezira. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
0: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık verir.

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ
0: İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ
1: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
0: اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O, kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
0: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقَتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı, zarardan başka bir şey arttırmaz.
0: قُلْ اَرَأَيْتُ

0: بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de, onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: İnne Allaha yumsiku's semawati vel arda en tazula وَلَا اِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: da min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlihi.

0: تَحْو۪يلًا
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.
0: وَلَوْ

0: bihi basira.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
1: ياسين. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
0: Tenzilel azizirrahim.
1: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

0: Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.
1: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ
0: Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

Biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
0: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de, onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: نكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

0: İttabi'u men la yes'alukum ecran ve hum muhtedun.
1: Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki: "Ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir."

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 22. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.

Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi, bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Halim isminle yalvarıyorum sana. Günahlarımızı bağışla. Ey günah işleyen kullarından bile nimetini esirgemeyen Allah'ım! Nimetini esirgeme bizden. Ey kullarına karşı sonsuz merhameti olan Allah'ım! Kalbimize merhamet ver. Ey kullarını cezalandırmada acele etmeyen, cahillerin cehaleti ve asilerin isyanı yüzünden öfkesine yenilmeyen Allah'ım! Kardeşlerimize öfkelenirsek eğer, onlara karşı şiddetli bir kin duyarsak, kalbimizden öfkeyi sil Allah'ım! Halim isminle yalvarıyorum sana. Kalplerimizde tecelli etsin Halim ismin. Ey karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah'ım! Halim isminle yalvarıyorum sana. Bize yumuşak bir huy ver. Bu sesin kalbimize makes bulsun her zaman. Ayetlerin kalbimize kazınsın Allah'ım. Öfkelenirsek, öfkemize mağlup olursak eğer, fazlın ve kereminle bizi hilm sahibi kıl. Senin sevdiklerini sevmemizi nasip et. Öfkemiz senin düşmanlarına olsun. Sen Halim'sin Allah'ım, cezaları erteleyensin. Bize Halim isminle muamele et. Halim isminle muamele et ki bize, sana tevbe edecek vaktimiz olsun. Senden af dileyecek yüzümüz olsun Allah'ım. Halim isminle muamele et ki bize, karanlıkları aydınlığa çevirdiğin gibi, kalplerimizin karanlığını Kur'an'la aydınlığa çevirecek zamanımız olsun. Halim isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sana şeksiz şüphesiz bir iman için çırpınan ruhlarımıza sekinet indir. Öfkeden kendimizi kaybedip kainatın en zavallısı haline döndüğümüzde senin Halim ismin tecelli etsin kalbimizde. Öfkemiz isyana dönüşmesin. Bize yardım et. İsyandan kalbimizi muhafaza et Allah'ım. Değiştiremeyeceğimiz şeylere karşı tahammül ver. Hayatın iniş çıkışlarında öfkelenir, sabırsızlanır ve acele edersek Halim ismin tecelli etsin kalbimizde. Halim isminle dua ediyorum sana Allah'ım. Bütün güç ve kudret sendedir. Senden gafil olanları koruduğun gibi bizi de bela ve musibetlerden koru Allah'ım. Ya Halim, bize Eyüp aleyhisselamın sabrını ver. Ebu Bekir'in sadakatini ver bize. Bize Ali'nin kuvvetini ver. Bize Ömer adaleti ver Allah'ım. Osman'ın edebini ver. Resulullah aleyhisselamın hilmini ver bize. Resulüne olan öğüdün, Kur'an'ın ışığıyla düşsün gönlümüze. Rahmetini bizden esirgeme Allah'ım. Rahmetini esirgeme ki evlatlarımıza, eşlerimize, kardeşlerimize, yetimlere, yoksullara karşı hilm sahibi olalım. Hilm sahibi olalım mustazaflara, yolda kalmışlara, biçarelere karşı. Sen ki zalimleri sevmeyensin Allah'ım. Halim isminle dua ediyorum sana. Bizi zalimler güruhundan ayır. Hilm ve sadakat ver bize. Mal, mülk, şöhret peşine düşüp kirlenmesin kalplerimiz. Kalbimizi cennetten incecik ve sakin akan bir su gibi tertemiz ve sakin kıl. Altın gibi değerli, gümüş gibi sade ve gösterişsiz kıl kalbimizi senin katında. Ey bana, benden daha yakın olan Allah'ım! Kendisinden öğüt isteyen Müslümana, öfkelenme diyen Resulullah aleyhisselamın sözü hiç çıkmasın kalbimizden. Birbirimizle kavga edip hiç yoktan kalplerimizi kırdığımızda, sevinçten birbirlerine taç takan şeytanları uzaklaştır bizden. Allah'ım, Halim isminle dua ediyorum sana. Yuvamızın üzerine kanatlarını gersin melekler.
senin adın zikredildikçe hanemizde ışıltılı dualar düşsün kalplerimize. Hilm hakim olsun kalplerimize. Ve hilm sahibi oldukça her an biraz daha biz, uzun bir seyahat

Ben döner gibi karşılayalım eşimizi, çocuğumuzu, kardeşimizi her gün yeniden. Senin sevdiklerine muhabbet noksan olmasın kalplerimizden. Allah'ım, sen gafursun, sen halimsin. Allah'ım, beni bağışla. Allah'ım, beni düzelt. Beni hilm sahibi kıl. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Nafi.
2: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa

Hasan-ı Basri, pek çok alim ve veli yetiştirmiş olan Hasan-ı Basri'nin tasavvuftaki yolunu Malik bin Dinar, Utbe-i Gulam, Ebu Haşim Mekki ve yerine vekil bırakmış olduğu Habib-i Acemi'dir. Hasan-ı Basri'nin Hazreti Ali'den aldığı tasavvuftaki yoluna daha sonra Ethemiyye ve Çeşdiye adları verilmiştir. İmanla ilgili meselelerde çeşitli bozuk ve sapık fırkaların ortaya çıkmaya başladığı bir devirde yaşayan ve birçok kıymetli eserler yazan Hasan-ı Basri, ehl-i sünnet yolunun savunuculuğunu yaptı. İlmiyle ve güzel ahlakıyla insanların bu dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşabilmeleri için gayret etti. Hasan-ı Basri kendini öyle mücahede ve ibadetlere salmıştı ki, zamanında onun üstünde hiç kimsenin riyazet çekmesi mümkün değildi. Tam 70 sene abdesthaneden başka yerde abdesti bozulmadığı söylenir. Uzlette o mertebeye erişmişti ki, bütün halktan ümidini kesmişti. Bu yüzden herkesten öne geçti. Dinde herkes ona muhtaçtı. O ise kimseye muhtaç değildi. Büyüklük ve rehberlik buradadır. Haftada bir vaaz ederdi. Minbere çıkınca Rabia-i Adeviye'yi görmese konuşmazdı. Ona, "Efendim, bu kadar büyükler, hocalar, alimler sizi dinlemeye geliyorlar da, örtülü bir ihtiyar hanım gelmeyince ne oluyor ki vaaz etmiyorsunuz?" dediklerinde, "Filler için hazırladığımız şerbeti karıncaların göğsünü akıtamayız," derdi. Mecliste bulunanları hararet bastığı zaman ise, "Ey kilime, örtüye bürünmüş, bu senin kalbindeki ateşin hararetidir," derdi. Hasan-ı Basri'ye, "Müslümanlık nedir, Müslüman kimlerdir?" diye sordular. Cevabında, "Müslümanlık kitaplardadır, Müslümanlar ise toprak altındadır," buyurdu. "Dinin aslı nedir?" diyenlere, "Veradır," buyurdu. "Adn cennetleri nedir?" dediler. "Altından köşklerdir. Onlara peygamberler, sıddık, şehit ve adil sultanlardan başkası girmez," buyurdu. Yine bir defasında, "Sözümü tutun ki, benim ilmim size fayda verir. Amelim ise size zarar vermez," buyurarak tevazu gösterdi. Kendisine, "Ey rehberimiz, bizim kalplerimiz uykudadır ki sözleriniz bize tesir etmiyor. Ne yapalım?" dediklerinde, "Keşke uykuda olsalardı. Zira uyuyan bir dürtmeyle uyanır. Sizin kalpleriniz ölmüştür ki ne kadar dürtülse uyanmıyorlar," buyurdu. Bazı kimseler ona, "Öyle kimseler var ki sözleri kalplerimizi parçalayacak kadar korkutuyor. Bu caiz midir?" dediler. "Bugün öyle kimselerle sohbet ediniz ki sizi korkuturlar ama yarın emniyette olursunuz. O kişi bugün sizi emin edip yarın korkuya düşürenden iyidir," buyurdu. "Meclisinize sözlerinizi öğrenip onlara itiraz etmek ve ayıp aramak için gelenler var," dediklerinde, "Ben kendimi Firdevs-i Âlâ'yı ve Allahü Teâlâ'ya yakın olmayı ister görmüşüm. Sakın insanların dilinden kurtulmaya bakmayın ki onların yaradanı onların dilinden kurtulmadı," buyurdu. "Mü'min haset eder mi?" diyenlere, "Yusuf aleyhisselamın kardeşlerini unuttunuz mu?" buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir gün ilim meclisi kurmuş sohbet ediyordu. Zalim Haccac çok sayıda askeriyle içeri girdi. Askerlerin kılıçları kınlarından çıkmış haldeydi. O mecliste bulunan büyüklerden biri, "Bugün Hasan-ı Basri'yi imtihan edeyim, tam zamanıdır," dedi. Zalim Haccac oturdu. Hasan-ı Basri bir an ona baktı ve sözünü hiç değiştirmeden sohbetine devam etti. Meclisteki sohbet tamamlanınca, o din büyüğü,

Hasan Hasendir dedi. Yani Hasan iyidir demek istedi. Zalim Haccac ise Hasan-ı Basri'nin kolunu tutup adam görmek isteyen Hasan'a baksın dedi. Hasan-ı Basri bir gün ağlayan birini gördü ve bunun sebebini sordu. Ağlayan, Muhammed Kâb Kârtî'nin meclisindeydim. Dedi ki, müminlerden öyleleri vardır ki, günahları sebebiyle şu kadar sene cehennemde kalır, dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, keşke Hasan o kadar sene cehennemde kalıp, sonra çıkanlardan olaydı, buyurdu. Hasan-ı Basri bir gün şu hadisi şerifi okudu. Cehennem ateşinden en son çıkarılan Hünat isminde bir kimsedir. Akabinde, keşke ben o kişi olaydım, buyurdu. Arkadaşlarından biri anlattı. Bir gece Hasan-ı Basri benim evimde bulunuyordu. Onu devamlı inler vaziyette görünce, dayanamadım ve bu hal, bu kemal ile bu inlemeniz nedendir, diye sordum. Buyurdu ki, ağlamamın, inlememin sebebi, bilmeden ve azmetmeden Hasan'dan bir iş, bir hata, yanlış bir söz meydana gelip, Allahü Teala bunu beğenmeyip Hasan'a, haydi defol, benim katımda senin yerin kalmadı, bundan sonra senin hiçbir şeyini kabul etmem, demesinden olan korkumdandır. Bir gün evinin üstünde namaz kılarken, secdede o kadar ağladı ki, gözyaşı su oluğundan aktı, altında oturan bir zatın üzerine damladı. Hemen kapıyı çalıp, üzerime damlayan su temiz midir, pis midir? Diye sordu. Hasan-ı Basri, elbisenin orasını yıka, onunla namaz olmaz. Çünkü asilerin gözlerinden akmıştır, buyurdu. Hasan-ı Basri'nin söz ve nasihatleri. Alimler olmazsa insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların okutmasıyla insanlar insanlık seviyesine ulaşırlar. İmam-ı Gazali'nin İhya kitabında şöyle yazıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hikayecileri Basra Camii'nden çıkarmış fakat Hasan-ı Basri'yi dinleyince ona bir şey dememiştir. Çünkü Hasan-ı Basri, ahiret ilmini, ölümü düşünmeyi, kendi kusurlarını düzeltmeyi, amellerin afetlerini, şeytanın vesvesesini ve ondan korunma çarelerini anlatıyor, Allahü Teala'nın nimetlerini ve bu nimetlerin şükrünü edadaki kusurları hatırlatıyor, dünyanın adiliğini, ayıplığını, devamı olamayacağını, vefasızlığını, ahiretin tehlike ve çetinliklerini açıklıyordu ki, işte şer'an övülen budur. Alimlerin azabı, kalplerinin ölümü iledir. Kalplerinin ölümü de, ahiret ilmiyle dünyalık istemektir. Rivayet olundu ki bir adam, meclisinden ayrıldıktan sonra Hasan-ı Basri'ye, Horasan'dan içerisinde 5000 dirhem bulunan bir kese ile ince kumaştan 10 takım elbise takdim edip, bu nafaka, bu da giyecektir deyince, Hasan-ı Basri, Allahü Teala sana afiyet versin. Nafaka ve elbiseni al. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. İlim kürsüsünde oturup da, insanlardan bu gibi şeyleri kabul edenler, kıyamet günü bu yaptıklarından hiçbir kârları olmadığı halde Allahü Teala'nın karşısına çıkarlar. İstediğiniz kadar okuyun. Allah'a yemin ederim ki amel etmedikçe size ecir yoktur. Ahmakların gayeleri rivayet, alimlerin gayeleri ise dirayettir. Yani bildiklerine riayet etmektir. Hikaye olundu ki Hasan-ı Basri'nin meclisinde ashabtan bir zat 20 kadar hadis okudu. Hadislerin şerhi kendisinden istenince, ben ancak bildiğimi okurum, başka bir şey anlamam demesi üzerine, Hasan-ı Basri

Bu hadisin teker teker izahını yaptı. Herkes onun bu ilmi izahına ve hadisleri birden ezberlemesine hayran olduğu gibi, sahabi bir parça kum alıp oradakilere attı ve "Aranızda böyle bir deha var iken benden mi soruyorsunuz?" dedi. Hilm, ilmin veziri, rıfk, babası, tevazu ise gömleğidir. Kelamcılarla mücadele etmeyin. Onlarla düşüp kalkmayın. Sözlerine kıymet vermeyin. Hasan-ı Basri'ye, "Mü'min misin?" diye sorduklarında, "İnşallah," dedi. Onlar, "Niçin imanda istisna ettin ya Ebâ Said?" diye sorunca, "Evet dersem Rabbim yalancısın der ve azabı hak ederim, korkusuyla istisna ettim," diye cevap verdi. Devamla, "Nasıl emin olayım? Hoşnut olmadığı bir hareketimden Allahü Teala bana gazaplanarak, git senin amelini kabul etmiyorum demesiyle amelimin boşa gitmesinden beni kim emin kılabilir?" dedi. Hasan-ı Basri'ye, "Şimdi münafık kalmadı diyorlar," dediler. "Eğer mevcut münafıklar helak olsaydı ve ortada kalsaydılar, yollarda gezmekten çekinirdiniz," buyurdu. Hasan-ı Basri veya başka birisi, "Eğer münafıkların kuyruğu olsa, adım atacak yer bulamazdınız," buyurdu. Hasan-ı Basri'ye, "Bazı kimseler, biz nifaktan korkmayız," diyorlar dediklerinde, Hasan-ı Basri, "Vallahi nifaktan uzak olduğumu bilmek, benim için yer dolusu altından sevimlidir," buyurdu. Yine, "Dil ile kalbin, gizlilik ve aleniyetin ihtilafı, nifak belirtisidir," buyurdu. Namazla alakalı ve diğer dini meseleleri öğrenmek için, alimlere başvurmayan kimsenin ardında namaz kılmayın. Kendisinde kalp huzuru bulunmayan namaz, daha ziyade musibeti celbeder. Allahü Teala dileseydi, hepimizi zengin eder, aranızda fakir bulunmazdı. Fakat bazınızı zengin, bazınızı fakir etmekle, sizleri birbirinizle imtihan ediyor. Hasan-ı Basri, cariye satan bir tellala, "Bu cariyeyi bir veya iki dirheme satar mısın?" diye sordu. Tellal, "Hayır, veremem," dedi. Hasan-ı Basri, "Veremezsen uğurlar olsun. Bilmelisin ki Allahü Teala bir pula, bir lokmaya, bir huri vermeye razıdır," buyurdu. Ramazan-ı Şerif'in, muharebenin ve haccın akabinde ölenler şehittir. Kâbe'deki bir gün oruç, hariçteki 100.000 güne, orada bir dirhem sadaka, hariçte 100.000 dirheme bedeldir. Her hasene ve iyilik için de böyledir. Kur'an'a sahip olmaktan daha üstün zenginlik ve Kur'an'ı kaybetmekten daha aşağı fakirlik olamaz. Siz Kur'an'ı merhale, geceyi de binek kabul ettiniz. Geceye biner, onunla Kur'an merhalelerini aşarsınız. Halbuki sizden evvelkiler, Kur'an'ı Allah'ın emri telakki eder, gece üzerinde düşünür, gündüz tatbikatına girişirlerdi. Hasan-ı Basri'ye bir kimse, kalp katılığından şikayet edince, ona, "İlim meclisine devam et," buyurdu. Hasan-ı Basri, "Gece namazından ve mal infak etmekten daha makbul bir ibadet bilmiyorum," derdi. Bir defa kendisine, "Gece ibadet edenlerin yüzlerinin güzel ve nurlu olmasının sebebi nedir?" diye sorduklarında şu cevabı vermiştir: "Çünkü onlar Rahman ile baş başa kaldı. O da onlara kendi nurundan lütfetti." Hasan-ı Basri, gündüzleri çarşıda milletin patırtı ve gürültülerini duyunca, "Bunlar gündüz uykusuna yatmıyor. Bu gece hayır gecesi olamaz," derdi. Kişi kendisine, aile efradına, anne ve babasına yedirdiği yemekten mesuldür.
nereden kazandın?

yaptığının hesabını verecektir. Yalnız dost ve ahbaplarına yedirdiğinden mesul değildir. Allahü Teala bunu sormaktan haya eder. Muhammed bin Vasi ve arkadaşları izinsiz Hasan-ı Basri'nin evine girer ve bulduklarını yerlerdi. Hasan-ı Basri bu hali gelip gördüğünde hoşuna gider, memnun kalır ve işte biz böyle isteriz derdi. Hasan-ı Basri bizzat kendisi de bazı bakkal dükkanlarının yiyecek maddelerinden birer tane alır yerdi. Hişam kendisine, ya Ebu Said, sen ki takva hususunda çok titizsin, bu yaptığın nedir deyince, Hasan-ı Basri, Kur'an'daki ekil ayetini oku dedi. Hişam, yahut sadık dostlarınız ayetini okuyunca, Hasan-ı Basri, işte dostun yemeği yenir dedi. Hişam, sadık kimdir diye sordu. Hasan-ı Basri, sadık canının meylettiği ve gönlünün kendisiyle huzur bulduğu kimsedir buyurdu. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Adamın biri Hasan-ı Basri'ye, kızımı isteyenler çok, hangisine vereceğimi bilemiyorum deyince, Hasan-ı Basri, Allahü Teala'dan korkana ver. Severse iyi, sevmezse Allah'tan korktuğu için ona zulmetmez buyurdu. Kadının meşru olmayan arzularına uyan erkekler yüzüstü cehenneme atılırlar. Nasıl olur da ailelerinizi sokaklara gönderirsiniz? Müşrikler arasında gezerler. Kıskançlığı olmayanı Allahü Teala çirkin görmüştür. Eskiler yemeğe cömert davranır fakat elbise ve ev eşyasına ehemmiyet vermezlerdi. Rivayet olundu ki Hasan-ı Basri 400 dirheme bir katırını sattı. Katırı alan vade sonunda Hasan-ı Basri'ye biraz cömertlik göster dedi. Hasan-ı Basri 100 dirhemini bağışladım dedi. Adam ihsan et dedi. Hasan-ı Basri 100 dirhemini daha bağışladım dedi. Adam 200 dirhemini ödeyerek ayrıldı. Hasan-ı Basri'ye nasıl oldu da yarısını bıraktın dediklerinde ihsan böyle olur buyurdu. Sarrafların akıttığı çeşmeden içemem. Vakit daralsa bile bu sudan abdest almam. Çünkü onların kazancı karışıktır. Ey Adem oğlu, kişi sevdiği iledir. Hadisi seni aldatmasın. İyilerin amelini işlemedikçe iyilerden olamazsın. Zira Yahudi ve Hristiyanlar kendilerince peygamberlerini sever fakat onlar ile değillerdir. Rivayet olunduğuna göre Malik bin Dinar ile Muhammed bin Vasi Hasan-ı Basri'nin evine gittiler. Hasan-ı Basri evde yoktu. Muhammed bin Vasi içinde yemek bulunan bir sepeti dolaptan çekerek yemeye başladı. Malik bin Dinar, elini çek, mal sahibi gelmeden yeme dedi ise de Muhammed bin Vasi aldırış etmedi, yemeye devam etti. Malik ondan daha cömert ve güzel ahlak sahibiydi. Hasan-ı Basri bu vaziyeti görünce Malik bin Dinar'a, ey müveylik, yani malikçik, işte sizin gibi sofular yetişinceye kadar biz ehli suffa mensupları böyleydik. Birbirimizden çekinmezdik demiştir. Allah için din kardeşlerini teşhi eden kimseyi cennete teşhi etmek için kıyamet gününde Allahü Teala arşın altından melekler gönderir. Bin kişinin dostluğuna bir kişinin düşmanlığını satın alma. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Allahü Teala Adem aleyhisselama 4 haslete sahip olmasını emretmiş ve bütün iyi vasıfların bu 4 haslette olduğunu bildirmiştir. Bunlardan biri benim, diğeri senin için, üçüncüsü ikimiz arasında ortak ve dördüncüsü de senin ile diğer insanlar arasında ortak olandır. Birincisi, bana ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamandır. İkincisi,
yapmış olduğun amel